0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dirhamül racülî yunfikuhu fî sıhhatihî hayrun min itki rakabetin inde mevtih. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor, emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor filan. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm döşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğine

Peki artık evet, her ne kadar sen ölmedin senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın. Biraz sonra mirasçıların hakkı olacak. Savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun, faydalanamayacaksın. Elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun, Musa aleyhisselam kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta idâ etrekehül garaku kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor, ölüm gelmiş. O zamana kadar ölümiyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapmaya gücünüz yeterken hayrı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmasa. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayrı aklınız başınızdayken yapın. Dereceleri, Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ver, geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah-u Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min sitetin ve selasine zeniyeten ve men nebete lahmuhu min şahdin fennaru evdâbih. İbn-i Abbas'tan bir başka rivayetle de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey gelse ve men nebete lahmuhu min şuhdin, haramdan et hasıl olmuş, insan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydası ya. Haramdan biten bir et, insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden piş. Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu. Kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür etti, sen uğraş kaybı. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları. Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın. Diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin mi bereket aldın. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse insanın başına bak nereden olmadık bir yerden bir zarar açıyor gene. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayı da helal işler, hayırlı işler yapılır. Davatül mekruh. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilmi ila nefsi tarkata aynin ve aslih li şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Ebu Bekre radıyallahu anh'a diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başını sıkışırsa
basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin. Öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfata ayni. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme. Bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve aslih li şe'ni küllehü. İşimin cümlesini ıslah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente. Senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük. Diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizlemdi ve kattâkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış dua ederek geldi. Fe in terham fe ente esmin midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye şanındandır. Ve in tatrut hemen yer hapsivâkâ. Ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zatta böyle bir şeye değerli uğramış zaten Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma, işimi cümleten ıslah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu, la tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslih li şe'ni küllehu, la ilahe illa ente. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki bir an bile insan onun eline pençesine düşerse kim bilir ne zararlar uğratıyor. Yerden yere vuruyor insan. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim asi olan nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet hücre daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. Âmetü dîne ve esâsuhu el-ma'rifetü billâhi vel-yakînü vel aklun nâfi' kîle ve men aklun nâfi' kâle el-kefru amm-âsillâh vel-hirsu alâ ta'atillâhi azze ve celle. Hazreti Âişe-i Sıdık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz, bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Diametü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Diame temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El-ma'rifetü billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Marifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile muttasıptır Rabbimiz? Ne gibi sıfatları vardır? Nasıldır? Bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var? Kaç çeşit yaprak var? Bak, bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki. Çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözle görülmeyecek kadar da küçük canlılar var.
Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne

Direkt. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile muttasıf hasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim, itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun. Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun. Nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet, bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayri bir şey önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikat kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın, mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin. Hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi, ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut, beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın, gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya, o da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek, o verecek yani. Onun vermesi için de Allah izniyle bakalım tesbihi de biraz çalış, tembel tembel durur, ondan sonra ihsan etsin. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakin, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah tabi ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabi böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder. Lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, bir ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, o gene işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namaz kılar. O da bir şey, gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek, gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan ve Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlemize. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar. Kendisi akıllı sanır deli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor. Yani faydalı akıl. Diyorlar ki kıyla ama emel aklı nafi. Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah? Nasıldır?
Evet, akıllı, faydalı akıl ne olduğunu bilirler de, yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime

sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki kâle el-kâkessu amm-âsillâh, Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekte devam ediyor musun? Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var, sallantıda, hayır yıkıl, daha yıkılacak deseler, akıllı insan da sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer, der. Belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek, aldırmayan insana akıllı denir mi? Günahlardan el çekecek. Bir, ve zirsu ala ta'atillah azze ve cel, Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak, heves duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki hadis-i şerifinde El-keyyisü mendâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Zeki insan, nefsini dizginleyen, zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. Vel-ahmaku men etba'a nefsehu hevâha, nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenna alallah, Allah gafur rahimdir, beni affeder, onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmak bu. Neden? Hazırlık yapmıyor. Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz, zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun, efendim aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermiştim, acaba üstüne aldım mı, almadım mı, filancaya ramaz gönderecekti, aman namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği, Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ibudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakîn sahibi, akıl sahibi kimse eylesin, günahlardan hıfz-ı himaye eylesin, günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın, Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin, seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müzdar eylesin.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli,

analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin.
1: Yanındaki arkadaşın

0: dostun, yoldaşın değil.
1: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
0: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler efendim, geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp, ibadetleri güzel güzel yapıp, hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi

lazım, böyle daha iyi olur diye insan aklına geliyor. Tabii her vakitte olabilir, yaşı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevanı oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi.

sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
2: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
0: وَشِفَاءَ De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
3: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
4: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
5: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
6: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
7: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
8: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا İnnehu la yaghfiru dhunuba illa ent vehdini li ahsani l-ahlaq la yehdi li ahsaniha illa ent vasrif anni seyyi'aha la yasrifu anni seyyi'aha illa ent labbeyk ve sa'deyk vel khayru kulluhu fi yedeyk ve şerru leysa ileyk ana bika ve ileyk tebarakta ve ta'aleyt estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, Sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
9: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
9: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
9: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine

0: Ekran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İyilemü eyyühel ikhvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
4: جبريل عليهم geldi قال dedi ki inni ifritan min el cin ifrit cinnin kavisi kavi bir cin cinni yani yekidüke sana hile yapıyor. Fîzâ uvayt ilâ filâşk sen yatağına girdiğin vakitte bu dünya aziz kardeş bizim bildiğimiz gibi şöyle hani yeriyle gücüyle işte bir şeyler görüyoruz ya bundan ibaret değil. Göremediğimiz daha nice mevcudat var bu dünyanın içerisinde. Göremediğimiz daha bilemediğimiz nice mevcudat var. Binaenaleyh bir cin denilen mahluku bugün insan inkara kalkıyor. Niye kalkıyorsun ya? Mikroba inanıyorsun da. Şekli görünüyor, cismi görünüyor. Vücutta da şöyle tahribat yapıyor. İnsanı en nihayet ölüme kadar götürüyor. Bu mikroba inanıyorsun da Allah-u Teala'nın gösterdiği cinlere neden inanmıyorsun? Senin elinde bir kitabı var. Başında da Euzubillahimineşşeytanirracim diyorsun. O şeytanirracimden Allah'a sığınıyorsun. Bir de inanmam diyorsun. Şimdi bak bu ifrit olan cin geliyor. Bir rahatsızlık vermek ister insanlara. Binaenaleyh sen yatağına girdiğin vakitte ekseriyette de demek yatakta yapıyor bu işi. Uykulu hallerinde. De ki o zaman fakra ayetel kürsi. Ayetel kürsi'yi okumadan yatma. Ayetel kürsi'yi bilmeyenimiz yoktur elhamdülillah. Her beş vakit namazının arkasında okuruz. Binaenaleyh bizim bu büyük kudret sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya sarılmaktan başka çaremiz yok. Buna sarılalım. Her yerde bizim imdadımıza yetişir. Rahmeti de bol, affı da bol, her şeysi de bol. Cennetten de bize bir misal veriyor. Etü'minü meşeddetil misk fil cennet. Cennette bir misk ağacı var. Kokusu bütün cennete yayılır. Ele sürmeye, şişelere koyup ceplerde gezdirmeye lüzum yok. Bu misk ağacının kokusu bütün cenneti miske boyar. Bunun kitabınızda yazılı biliyor musunuz? Evet biliyoruz, bizim kitaplarda da yazılı diyorlar. Bu misk ağacı var. İmanımızda var. فَاِنَّ الْبَوْ وَالْجَنَابَةِ اَرَكُنْ يَس۪يلُ مِنْ زَوَائِبِهِمْ اِلَى اَقْدَامِهِمْ الْمِسْكِ Yani şimdi cennete gireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bu yemek içmenin nereye gidiyor? Burası cennet. Burada pislik, pislik olacak yeri yok mu? Nereye koyacağız o pislikleri? Yiyoruz, içiyoruz bir taraftan. Ha bunlar bizim taşlarımız vasıtasıyla, ayaklarımızdaki terlerimiz vasıtasıyla yüzdüğümüz taraftan. Misk kokusu olaraktan çıkacaklar. Yani onları miske çevirecek Allah-u Teala. Ne fabrikalar var değil mi bugün? Bu fabrikalarda neler icat ediyor? Allah Celle Aleyhi'nin fabrikasında da böyle olacak işte. Bu fabrikanın sahibi Allah. Allah olunca neler yapmaz o? Neler yapmaz? İşte bak işte biz de meydanda. Bugün en aciz bir mahlukuz. En aciz olmakla beraber bir ayağı gökte, bir ayağı yerde olan melekten de eftal görmüş bizi. Ne diyeceğiz de? Bunda da bizde de ukudet var yani. Ukuduyoruz ama bu meleğin yapamayacağını biz yaparız. Bak bugün kaç tane yüzlerce insanları, hatta belki binlerce insanı gökte uçuruyor insan bugün. Gökte uçuruyor. Aya kadar da gidebiliyor işte bugün. Verici olan Allah'tır. Kendimize mal edemeyiz bunları. Hepsini gözdeki görmek, kulaktaki işitmek, hepsi Allah-u Teala'nın izniyledir. O akıllar da onun izniyle çalışır. Akıllar da işte böyle işlerini güzelce yaparlar. Çalıştıkları takdirde. İnsan öyle bir kaynak ki, altın kaynağı, yakut kaynağı, ne kaynaklar var lan bugün insanlar yerlerden çıkarıyorlar onları müşkilatlarla. Bu insanların içerisinde hepimizde gömülü altını da, yakutu da, mercanı da, neleri varsa yani. Hep içimizde gömülü. Bu gömülü olan madeni nasıl bugün insan delip de çıkarıyor yerin altından? Biz de çalışırsak içimizdeki bu cevahirler meydana çıkar. Bu cevahirler altınlara benzemez ama. Altın onun yanında bir çakıl taşına benzer. Öyle cevahir var bizde. Yere de hakim, göğe de hakim. Peygamberimiz Efendimiz'in bebe. Sadullah'ın bir sözü. Onun için bu cevher bizim içimizde ruh vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu toprakla meydana gelen bu vücuda ruhu da koymuş, ikisini kaydatmış birbirine. İşte ikisinin sayesinde bugün her şeyleri görmekte en büyük masarete sahibiz elhamdülillah. Yalnız Allah intibahlar versin cümlemize de emirlerine imtisal, yasaklarından korumakla nasip etsin. Şimdi yerin altındaki maadin topraklarla örtülü. Bizdeki madenler neyle örtülü? Günahlarla örtülü. Bunun altında, toprağın altındaki maden eşince çıkarıyoruz onu. Bazısı 100 metrede, bazısı 1000 metrede, bazısı 500 metrede çıkıyor aşağıdan. Bizim içimizdeki maadin olan cevherleri de günahlar örtüyor. Günahlarımızdır. Yani bu günahları sıyırdık mıydı, bu madenler pırıl pırıl çıktı mıydı, Hazreti Ömer'in gördüğü gibi biz de görürüz. Onun kumandanın işittiği gibi biz de işitiriz. Bir tane daha söyleyeyim. İttebi'u, uyunuz. Tabi olunuz. Nereye? El ulema'e, ehli ilme uyunuz. Buna tabi olunuz. Ehli ilme tabi olunuz. Neden? Fi innehum, çünkü o ehli ilim, siracüt dünya, dünyanın kandilleridir onlar. Ehli ilim, dünyanın kandilleridir. Binaenaleyh. Ve mesabihul ahire. Aynı zamanda da ahiretin de kandilleridir. Hem dünyanın kandilleri, hem ahiretin de kandilleridir. Yani karanlıkta kandil nasıl karanlığı kaybedip de önünüzü gösteriyor. Mesela lambalar yanıyor. Bu karanlık kayboluyor. Önümüz aydınlanıyor. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Ne sayesinde? Ulemalarımıza uymak nispetinde. Ulemalarımıza ne kadar uyuyor? Bunun sözlerini ne kadar dinliyorsak ki ulemanın sözü kendi sözü değil, peygamberden naklettikleri sözlerdir. Allah'ın kitabından naklettikleri o sözleri bize naklederler. O nakilleri dolayısıyla biz de onlara uyarız. Uyumak nispetinde dünyanın da aydınlıklarına, ahiretin de aydınlıklarına mazhar oluruz. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ بِاِيْمَانِ Bunların o mümin müminatın nurları يَسْعَى بَيْنِ اَيْدِيهِمْ Önleri boyunca böyle projekler olarak aydınlatmış. Yanlarında öyle. Her tarafını birden böyle aydınlatarak gidiyor. O nursuz olan, ışıksız olan uymamış dünyada Allah'ın kelamına, peygamberin kelamına, ulemasına, karanlıkta kalan o zavallı geliyor diyor ki, kardeş sen benim komşu değil miydin? Evet senin komşun. Biraz bekle ne olur ben de senin ışığından gideyim bu yolda. Ha, biz bu ışığı dünyadayken aldık. Sen de dön dünyaya, al bu ışığı gel. Allah kusurumuzu affetsin de, ittebi'u ulema, ulemalarınızı uyunuz. Ulemalarımız bize ne diyor? Allah'ın emrini tutun, yasaklarından da kaçın diyor. Siz bunlara uyun. Bunlara uyma kardeş. Bunlar şeytana uymuşlar. Nefislerine uymuşlar. Bunlara uyma. Allah'ın emrine uy. Peygamberin emrine uy. Saadet burada. Selamet de orada. Bir tane iddia okuyayım. Etuhibbü ya Cübeyr. Cübeyr Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Ona diyor sen sevmez misin? İzâ haraşte sefere bir yola gidiyorsun. Bir sefere gidiyorsun. Bu seferde istemez misin ki en tekûne min emzili eshabik eshabının en sağlamı, en kuvvetlisi, en kavisi olasın. İstemez misin? İsteri tabii ya Resulallah. Peki, öyleyse heyeten ve ekseriyim zaten. Senin ekmeğin çok olsun, yemeğin çok olsun, sıhhatin yerinde olsun, kuvvetin yerinde olsun. İstemez misin bunu? Elbette isterim ya Resulallah. Öyleyse ikra her sürel hamd. Şu beş sureyi oku. Şu beş sureyi oku. Nedir onlar? Kul ya eyyuhel kafirun. Bir. Ve izâ câe nesrullâh. İki. Vel fetuh. Ve kul huvallâhu ahad. Üç. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Dört. Ve kul e'ûzu bi rabbin nâs. Beş. Veftah külle suretin bi bismillahirrahmanirrahim. Her sureyi okurken de bismillahirrahmanirrahim'i çek de öyle oku. Vaktim bi bismillahirrahmanirrahim. Sonunu da yine bismillahirle bitir. Sonunu da yine bismillahirrahmanirrahim'le bitir. Şimdi tabii her şeyi aklımız ermiyor ya. Buna da tabii aklımız ermesin. İçin bu beş sureyi okuduğumuz vakitte bize kuvvetler gelsin, kudretler gelsin, rızkımız bollansın, rahat hayatımız. Ne var bu surelerin içerisinde? İşte kul ya eyyühel kafirun diye hepimiz biliyoruz ya. Beş tane ayetten ibaret kısacık kısacık. Bunda çok dikkat ki nafile namazları kılarken Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne okuyalım demişler. Ekseriyetle kul ya eyyühel kafirun diye birinci surette elhamdan sonra, ikinci rikatta da elhamdan sonra kul huvallahu yukun diyoruz. Her zaman bunu tekrarlarız. Bu tekrardaki acaba sebepler nelerdir? Her seferinde kul ya eyyühel kafirun diyerekten kafirlere hitap ediyoruz. La abid ma tabidun diyor. Senin yaptığını biz yapmayız. Sen kısa kısa eğilirsin, bükülürsün. Biz put mut tanımayız. İsa da Allah'ın kulu. Musa da Allah'ın kulu. Ama onları peygamber yapmış. Bizim peygamberimiz de Allah'ın kulu. Abdü diyor ya. Abdühü diyoruz ya. Meşhur. Bunun kulu işte. Ama peygamber yapmış onu. O da bizim onun için büyük bir devlet, bir şeref. Minali beş vakitte böyle kul ya eyyühel kafirun okuyoruz, söylüyoruz da yine Allah intibah versin yani. Sözümüze, sözünüzü nasıl söylediğimizin farkında değiliz. İkincisi izacayı okuyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabi yalnız başına. Dini İslam'ı beyan ediyor. Herkes evladını gömüyor ya. Diri diri gömüyen insan, merhamet bu kadar merhametsiz insan. Allah'ın yoluna hemen kolayca girer mi? Ama Allah Teala kalpleri öyle bir yumuşaklık, öyle bir zemin hazırladı ki Müslümanlık fevk fevk dalga dalga geliyorlar. Ya Resulallah İslam'ı bize tebliğ et. Biz Müslüman olmaya geldik diyorlar. Daha artık İslamiyet'in kemal şeyleri gelmiş. Bunu da bize bunu da diyor ki ha korkmayın. Allah Teala'ya sığının. Allah da size böyle nusratını her zaman yalnız o zaman peygambere verdiği değil kıyamete kadar onun üstü Allah-u Teala'nın üzerimizdedir elhamdülillah. Biz onun dinine uyduğumuz müddetçe. Kulüvallahu ahad. Bu da ufacık bir suredir ama itikadımızın köküdür. İtikadımızın kökü. Allah birdir. Başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir kimseye muhtaçtır. Oğlu, evladı, anası, babası da yoktur. Ona benzer de yoktur. Ama Allah dediği vakit acaba şöyle mi? Acaba böyle mi diye düşünmek de hatadır. Öyle şey olmaz. O havsalaların, hataların, hayallerin dışarısında bir Allah'tır. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'tır. Onu okumak suretinde de Allah'ımızı öyle biliriz ki her kuvvetin üstünde bir kuvvettir. Bütün varlıkların da sahibidir. Kul eûzü bi rabbil felak ne kul eûzü bi rabbin nâs elhamdülillah onlar da bizi Allah-u Teala'nın bize zarar verici çeşitli dünya ve bir gördüğümüz görmediğimiz mahluklarından, şerlerinden bizi muhafaza eder. 11 tane ayettir. Fakat her felaketi önleyici bir şeydir. Yatarken bunu da okuruz, giderken de okuruz, seferde de okuruz, her yerde de okuruz. Bu sırada Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine mazhar oluruz. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Kur'an İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın.

Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

0: Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. Bu milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Ve salli

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Resulüm, insanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğrusu.

yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Ekran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Nereye kadar gider yani, burada insan yok, burası tenha bir yer, ekin bitmez bir vadi. Yani öteki insanlar nasıl duyacak? Ya İbrahim, sen çağır, çağırmak senden, duyurmak benden buyurmuş. O da çıkmış, ey insanlar, Allahu Teala Hazretleri bu Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret etmenizi size emrediyor. Bu Kabe'yi şartlara sahip olanlarınız ziyaret edin, gelin ziyaret edin diye seslenmiş. Dört bir tarafa seslenmiş. İşte o nidayı o seslen. İbrahim Aleyhisselam seslenmiş. Mekke-i Mükerreme'den seslenmiş. O nidaya hacılar diyorlar ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ya Rabbi sen emrindeyiz, çağırdın geliyoruz. Araplarda adet şöyle mesela, ya Ahmet, tel buna, ey Ahmet buraya gel. Ya Ahmet, Ahmet ne diyecek orada? Ya Ahmet diye çağırdık duyan, lebbeyk, lebbeyk, buyur. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Ahmet gel, buyur geliyorum. Yani buyur manasına bir kelime bu. Lebbeyk, buyur ya Rabbi, çağırdın, madem emrettin geliyorum, emret, buyur demek. Çok güzel bir manası var, çok sevap. Müezzinler ve böyle telbiye edenler, lebbeyk çekiciler, kabirlerinden nasıl kalkacaklar? Ezan okuya okuya lebbeyk çeke çeke kalkacaklar. Öyle ölmüşlerse, efendim, ezan okuyarak, lebbeyk çekerek öyle kalkacaklar. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği hal üzere şu hayatımızı tamamlamak nimetine erdirsin. Mümin olarak ahirete göçenlerden eylesin. Mümin olarak bahs olanlardan eylesin. Mümin olarak mahşer yerine gelenlerden eylesin. Efendim, Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında haşreylesin. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendirsin. Bir de yüzümüz yok ama yüzümüz olmadığından da zaten böyle dua ediyoruz. Bizim defterimizi, amel defterimizi açmadan, hesaba çekmeden bizi bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Açarsa halimiz fena. Allah affeylesin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Meariç Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş olan surelerinden Meariç Suresi'nden bahsedeceğiz. 44 ayetten oluşmaktadır. Adını 3. ayette geçen Meariç kelimesinden almıştır. Meariç, yükselme dereceleri demektir. İnanmayanların ahirette uğrayacakları ve hiçbir gücün engelleyemeyeceği azabı anlatan ayetlerle başlar ve Allah katında zaman ve mekan mefhumu, hesap günü telaşı, cimriliğin kötülüğü ve namaz konularıyla devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde Peygamber Efendimiz'i teselli eden bir üslupla inkarcıların ahirette içine düşecekleri acıklı ve alçaltıcı durum anlatılır. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerinden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu, onların tehdit edildikleri gündür.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Yahudilerden ayrılıp gitmesi için Uyeyne bin Hısn'la konuşulması. Gatafanların başkanı Uyeyne bin Hısn'ın Gatafan savaş erleriyle gelip Hayber Kalesi'ne girdiği ve Yahudilerin yanında bulunduğu sıralarda Peygamberimiz Aleyhisselam ona Sa'd bin Ubade'yi gönderdi. Sa'd bin Ubade kalenin dibine kadar varıp "Ben Uyeyne bin Hısn'la konuşmak istiyorum." diyerek ona seslendi. Uyeyne bin Hısn Sa'd bin Ubade'yi içeri almak isteyince "Merhab, onu içeri sokma. O kalemizin bozuk yerlerini görür, gelince köşelerini öğrenir. Fakat sen onun yanına git." dedi. Merhab'ın köşküyle kardeşi Yasir'in konağı da Natat'taydı. Uyeyne bin Hısn, kalenin sertliğini, çetinliğini ve kaledeki savaş erlerinin çokluğunu görsün diye onu içeri sokmak isterdim dedi. Merhab, Sa'd bin Ubade'nin içeri sokulmasına yanaşmadı. Bunun üzerine Uyeyne bin Hısn kalenin kapısına vardı. Sa'd bin Ubade ona, "Resulullah Aleyhisselam beni sana gönderdi. Yüce Allah bana Hayber'in fethini vaat buyurdu. Siz geri dönüp gidiniz. Hayber Yahudilerine galebe çaldığımız zaman Hayber'in bir yıllık kurma mahsulü sizin olsun buyuruyor." dedi. Uyeyne bin Hısn, "Biz vallahi müttefiklerimizi hiçbir şey için geri bırakmayız. Biz senin de senin yanında bulunan kimselerin de şuracıktaki gücünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu Yahudi kavminin müstahkem kaleler halkı olduğunu, savaş erlerinin sayılarının ve silahlarının çokluğunu da biliyoruz. Eğer sen ve yanındakiler burada daha fazla kalırsanız mahvolacaksınız. Eğer çarpışmak isterseniz savaş erlerini ve silahlarını üzerinize çekmekte acele etmiş olacaksınız. Hayır, vallahi şu Hayberliler ansızın baskın yapıp sizi mağlup etmek maksadıyla üzerinize yürümüş ve bunu başaramayarak geri dönmüş gitmiş olan Kureyş kavmi gibi değillerdir. Bunlar savaşta size öyle tuzaklar kuracaklar, onu öyle uzatıp duracaklar ki en sonunda onlara eğilmek zorunda kalacaksınız." dedi. Sa'd bin Ubade, "Ben şüphesiz olarak bilir ve sana bildiririm ki sana teklif ettiğimiz şeyi içinde bulunduğun şu kalede bir gün dilemek zorunda kalacaksın da sana kılıçtan başka karşılık vermeyeceğiz. Ey Uyeyne, Yesrib Yahudilerinden yurtları yanı başınızda olanların neye uğradıklarını, nasıl darmadağın olduklarını görmüşsündür." dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına dönüp Uyeyne'nin söylediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber vererek şunları söyledi: "Ya Resulallah, Yüce Allah sana olan vaadini yerine getirecek ve sana yardım edecektir. Sen şu çöl arabına bir tek hurma bile verme. Ya Resulallah, onlar kendilerine kılıçların sıyrıldığını görecek olurlarsa daha önce Hendek'te yaptıkları gibi yurtlarına kadar kaçarlar." dedi. Gatafanlardan Beni Fezare cemaatine de Hayber Yahudilerine yardım etmekten vazgeçtikleri, dönüp yurtlarına gittikleri takdirde Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünden verileceği teklif edilmiş, bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu teklifine Uyeyne bin Hısn gibi yanaşmamışlardı. Gatafanların acele yurtlarına dönüşü ve Yahudilerin hayal kırıklığına uğrayışı. Peygamberimiz Aleyhisselam hücumlarını Gatafanların bulundukları kaleye yöneltmelerini emir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu emri zeval vaktiyle akşam vakti arasında ve Gatafanların Natat, Naim kalelerinde bulundukları sırada vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın seslenicisi, "Gatafanların içinde bulundukları Naim kalesi yanında bayraklarınızı çekip sabahlayacaksınız." diyerek seslenince Gatafanlar o gecelerini korku içinde geçirdiler. Bu geceden sonra gökten mi yoksa yerden mi geldiğini pek anlayamadıkları bir bağırıcının, "Ey Gatafan cemaati, Hayfa'da bulunan ev halkınız, ev halkınız, imdat, imdat, ne dere kaldı ne mal" diyerek üç kere bağırdığını işittiler. Acele Hayber'den ayrılıp yurtlarına gittiler. Sabaha çıkınca Ketibe kalesinde bulunan Kinane bin Ebil Hukayk'a Gatafanların gittikleri haberi verildi. Kinane'nin elleri yanlarına düştü. Zelil oldu. Yok olacağını anladı ve "Biz şu çöl Araplarıyla hep boşuna bir araya geldik durduk. Biz onların yanına vardık. Bize yardım vaat etmemiş olsalardı biz Muhammed'le savaşçı olmazdık. Selam bin Ebi Hukayk'ın şu çöl Araplarından hiçbir zaman yardım istemeyiniz. Biz onları hep denemiş durmuşuzdur. Onlar Beni Kurayzalara yardım için çağrılmışlardı. Onları aldattılar. Biz onlarda bize karşı hiçbir vefakarlık görmedik. Huyey bin Ahtab da onların yanına kadar gitmişti. Fakat onlar Muhammed'den barış dileğinde bulundular. Sonra Muhammed Beni Kurayzalar üzerine yürüyünce Gatafanlar dağılarak ev halkının yanlarına döndüler dediğini unutmamalıydık dedi. Gatafanların Hayber'den döndüklerine üzülmeleri. Gatafanlar Hayfa'daki halklarına gelip kavuştukları zaman onları eskiden oldukları durumda buldular ve onlara "Size herhangi bir sürükleyici oldu mu?" diye sordular. "Hayır, vallahi biz sizin ganimet alıp getirdiğinizi sanmıştık. Halbuki yanınızda ne bir ganimet ne de bir hayır görüyoruz," dediler. Uyeyne bin Hısn adamlarına "Vallahi bu Muhammed ve ashabının aldatmalarındandır. Vallahi biz aldatıldık," dedi. Haris bin Af "Siz hangi şeyle aldatıldınız?" diye sordu. Uyeyne bin Hısn "Natat kalesindeyken gecenin ilk üçte biri sıralarında bir bağırıcının Hayfa'daki ev halkınız, ev halkınız ne dere kaldı ne mal diyerek üç kere bağırdığını işittik. Sesin gökten mi yoksa yerden mi geldiğini anlayamadık," dedi. Haris bin Af "Ey Uyeyne, vallahi sağlığında bundan yararlanabilirsin. Vallahi işitmiş olduğun ses gökten gelmiştir. Vallahi Muhammed herkesi yenecek. Dağların başında olanlara bile dilerse erişecektir," dedi. Uyeyne bin Hısn ev halkının yanında birkaç gün oturduktan sonra adamlarını Yahudilerin yardımına gitmek için yanına çağırdı. Haris bin Af gelip "Ey Uyeyne, sen beni dinle, evinde otur. Yahudilere yardımı bırak. Bununla birlikte sanıyorum ki Hayber'e döndüğünde Muhammed orayı fethetmiş, ele geçirmiş bulunacaktır. Senin bu tutum ve davranışında hakkında iyi davranılacağından emin değilim," dedi. Uyeyne Haris'in sözlerini kabulden kaçındı ve "Ben müttefiklerimi hiçbir şey için geri bırakmam," dedi.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Her şeye selam.
1: İnsanların birbirine gülümsemeyişini hiç anlamam,
2: diyor babaannem. Televizyonda yürüyen insanlara bakıyor, kavga eden insanları görüyor. İnsanlar telefon açıyor ve ilk sözleri alo oluyor. Bir de birbirleriyle karşılaşınca selamsız sabahsız konuşmaya başlıyorlar. Babaannem bu yüzden çok kızıyor televizyondaki insanlara.
1: İnsanların gülüşünü, birbirleriyle neşeli sohbetler edişini hiç göstermiyor bu televizyon,
2: diyor. Kalın çerçeveli gözlükleri var ninemin. Hem de kocaman numaralı camları var. Kur'an okurken de başka bir gözlük takıyor. Az konuşuyor ama konuşunca güzel şeylerden bahsediyor. Babaannemi seviyorum. O da beni çok seviyor. Saçlarımı okşuyor, güzel güzel masallar anlatıyor. Geçmiş günlerden bahsederek...
1: Of of, insanlar selamsız ve duasız kaldılar,
2: diyor. Selamsız kalmak ne demek, duasız kalmak nasıl bir şey anlamıyorum. Ağaçların yapraksız, çocukların annesiz kalması gibi bir şey mi acaba? Eğer öyleyse selamsız kalmak çok kötü.
1: Selamsız kalmak insanların birbirlerini unutmasıdır. Tanıdığımız insanlara nasılsınız demek, onları ziyaret etmek, güzel sözler söylemek gerekir. Selam vermek karşındaki insana dua etmektir. Allah'ın yardım etmesini dilemektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara bile selam verirdi.
2: Nasıl yani? Selam veren insan aynı zamanda dua mı ediyor? İnsanı gülümseten şey şu hafife aldığımız selam mı? Her gün öylesine kullandığımız selam gökyüzünü de mavi mavi gülümsetiyor mu? Öyleyse arkadaşlarımla her karşılaştığımda onlara selam vereceğim diye geçiriyorum içimden. Kuşlara, güneşe, aya, gökyüzüne, ağaçlara selam vereceğim. Geceye, gündüze selam, maviye, uçurtmaya, yeşile, kuyruğu kesilmiş minik kedime, mahallemizin bakkalı İbrahim amcaya, mahallemizin deli diye takıldığı Hüseyin'e selam. Irmak nasıl durmadan akıyorsa, benden de durmadan selam. Bir selamla insanlar gülümseyecekse, herkese selam vereceğim, diyorum babaanneme. Babaannem,
1: aferin torunuma,
2: diyerek saçlarımı okşuyor.
1: Odaya girerken, arkadaşınla telefonda konuşurken, yolda yürürken tanıdıklarına selam verirsen onları gülümsetirsin,
2: diyor.
1: Selamların en güzeli selamun aleyküm diye söylenen selamdır,
2: diye de ekliyor. Selamun ne demek, aleyküm ne demek bilmiyorum. Hemen babaanneme soruyorum.
1: Selamun aleyküm, Allah'ın selamı, esenliği ve rahmeti üzerine olsun demektir. Bu selam karşındaki insana güzel bir duadır aynı zamanda.
2: Babaannemin söylediği bu selam çeşidini hemen ezberliyorum. Kuşlara ilk selamım selamun aleyküm olacak.
3: Yusuf! Yusuf! Yusuf!
2: Diye seslenmeleri duyuyorum bu arada. Arkadaşlarım beni çağırıyor. Babaannemi sevinçle öpüyorum. Bana hem selam hem de dua öğrettiği için teşekkür ediyorum. Bir taşla iki kuş vurmak bu olsa gerek.
3: Hadi Yusuf, çabuk ol, postacılık oynamak için seni bekliyoruz.
2: Arkadaşlarım da çok sabırsız doğrusu. Babaannemden izin alıp sokağa fırlamak için kapıyı açıyorum. Babaannem arkamdan dua ediyor. Odadan çıkarken
3: selamun aleyküm babaanneciğim,
2: diyorum. Babaannem
1: aleyküm selam evladım,
2: diyor. O da ne öyle? Aleyküm selam da ne demek şimdi? Benim selamıma karşılık vermekmiş o. Allah'ın selamı, rahmeti senin de üzerine olsun demekmiş. Bunu öğrenince yüzüme tatlı bir tebessüm yayılıyor.
1: Bak gördün mü?
2: Diyor babaannem.
1: Selamın aydınlığı hemen yüzüne yansıdı.
2: Babaannemi bir kez daha öpüyorum. O da beni öpüyor gülücüklerle. Arkadaşlarım sabırsız bağırışıyorlar.
3: Yusuf, nerede kaldın? Bak biz postacılık oyununa başlıyoruz ha.
2: Koşarak çıkıyorum odadan. Babaannem ardımdan sesleniyor.
1: Oğlum, postacılık oyununda şifreniz selam olsun ha.
2: Ne güzel. Selam insanların şifresi olacak. Gülmenin şifresi selam. Konuşmanın da. Selam en çok kuşlarla konuşurken işime yarayacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. İman tarih şahittir ki çok ağır bir bedel ister. Dün ilk Müslümanların bu bedeli nasıl ödediklerini okuduk. Zaman ve bedelin biçimi değişse de bedel ödeme gerçeği değişmeyecektir. Bu her Müslümanın bir borcudur. 17. bölüm. İlk şehitler. Hazreti Yasir Yemenli bir köleydi. Ebu Huzeyfe'nin kölesi Sümeyye ile evlenmişti. Abdullah ve Ammar adlı iki oğlu vardı. İlk önce Ammar Müslüman olmuş, daha sonra hepsi İslam dinini seçmişlerdi. Fakat bu olay toplu isyan şeklinde yorumlandı. Müşriklere göre köle sınıfına giren insanların böyle bir şey yapma hakları yoktu. Hazreti Bilal ve annesi nasıl ceza gördüyse onlar da görmeliydi. Müşrikler Hazreti Yasir'i ve eşi Sümeyye Hatun'u, oğullarını Mekke kayalıklarına götürüp oraya bağladılar. Ve akla gelmeyen ne varsa onu yaptılar. Hazreti Yasir müşriklerin emirlerini dinlemedi. İşkenceler altında öldürüldü. İslam'ın ilk erkek şehidi oldu. Hemen arkasından da oğlu Hazreti Abdullah şehit edildi. İslam dinine girdiğini açıklamaktan çekinmeyen ilk 7 kişiden biri sayılan Hazreti Sümeyye ise hepsinden fazla işkence gördü. Eşinin şehit edilmesinden hemen sonra Ebu Cehil'e teslim edildi. Peygamberimizin bu ümmetin firavunu dediği Ebu Cehil, Mekke çarşılarında dolaşıp günlük işlerini tamamladıktan sonra şehrin hemen bitişiğindeki tepeye çıkar ve orada bağlı tutulan Hazreti Sümeyye'nin yanına giderek o gün aklına gelen değişik bir işkenceyi uygulardı. Hazreti Sümeyye ne ona ne de onun putlarına boyun eğdi. En nihayet Ebu Cehil, Sümeyye Hatun'un bir bacağını bir deveye, diğer bacağını da başka bir deveye bağlattı. Ve onları ayrı yönlere doğru çektirirken mızrağını bu mübarek kadının karnına saplayarak şehit etti. Hazreti Sümeyye eşiyle aynı şerefi kazandı. İslam'ın ilk kadın şehidiydi. Peygamberimiz Hazreti Yasir ve ailesi için, "Ey Yasir ailesi, hiç şüphesiz sizin mükafat yeriniz cennettir," diyerek müjde verdi. Bu işkencelerden sadece Hazreti Ammar sağ çıkabildi. Hazreti Ammar, aile fertlerinin şehit edilmesinden sonra da işkence gördü. Mahsumoğulları tarafından tekrar yakalanarak demir gömlek giydirildi. Kor ateşe sırt üstü yatırıldı. Bu işkenceler sırasında ne söylediğini bilemez hale geliyordu. Müşrikler daha sonra onun beline bir ip bağlayıp Meymun kuyusuna daldırdılar ve tam boğulmak üzereyken çıkartıp Allah'ı inkara davet ettiler. Hazreti Ammar her fırsatta yakalanıp işkence görüyordu. Hazreti Ammar kendisi için teklif edilen diyet miktarının müşrikler tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemesi üzerine her fırsatta yakalanıp işkence görüyordu. Peygamberimiz bir gün ona rastladı. Ammar su işkencesinden yeni çıkmıştı. Çektiği acıdan ötürü ağlıyordu. Peygamberimiz, "Ya Ammar, müşrikler seni tekrar suya daldırırlarsa onların istediklerini söyleyiver. İşkenceden kurtul," dedi. Bir sonraki işkencede Ammar denileni yaptı. Müşrikler de onu serbest bıraktı. Bazı kişiler bunun üzerine peygamberimizin yanına gelerek Ammar'ın tekrar putperest olduğunu söylediler. Allah Resulü, "Hayır, Ammar tepeden tırnağa kadar imanla doludur. İman onun etine ve kemiğine işlemiştir," buyurdu. O sırada Ammar geldi. Allah Resulü ona olup biteni sorunca, "Ya Resulallah, çok kötü şeyler oldu. Beni senin hakkında kötü sözler söylemeye mecbur ettiler. Lat ve Uzza'nın da İslam dininden iyi olduğunu söyletmedikçe bırakmadılar," dedi. Bu sefer de üzüntüsünden ağlıyordu. Peygamberimiz mübarek elleriyle gözyaşlarını silip, "Ya Ammar, imanlı bir kimse İşkence altında söylediği sözlerden sorumlu değildir. Sana yine işkence yaparlarsa söylediğin sözleri tekrarlayıver," dedi. Daha sonra da, "Cennet benim sahabilerimden özellikle 3 kişiyi özler ki bunlar Ali, Ammar ve Bilal'dir," buyurdu.
Hicrete izin. Allah Resulü Müslümanların işkenceler altında öldürülmesi üzerine yeryüzüne dağılın. Yüce Allah sizi yine bir araya toplar buyurdu. Ya Resulallah nereye gidelim diye sorduklarındaysa eliyle işaret edip Habeş ülkesine gidin. Orada hiçbir insana zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir buyurdu. Müslümanlar işkenceden çok işkence korkusuyla dinlerinden dönmekten korkuyorlardı. Çünkü Allah bir insanın Müslüman olduktan sonra tekrar eski dinine dönmesi durumunda büyük bir azaba uğrayacağını haber vermişti. İslam dini geleli 5 yıl olmuştu ve hicret emri çıkmıştı. Bunun üzerine Müslümanların kimi yalnız başına, kimi ailesiyle birlikte, kimi yaya olarak, kimi de at ve develerle hicrete başladılar. Bunlar çoğu zaman kendi aralarında bir grup oluşturur, müşriklere duyurmadan gece vakti Mekke'den kaçarlardı. İlk hicret eden grup 12 erkek ve 5 kadından oluşuyordu. Bu kafilenin başında Hazreti Osman ve eşi bulunuyordu. Allah Resulü onların arkasından dua ettikten sonra Lut peygamberden sonra eşiyle birlikte hicret eden ilk erkek Osman'dır dedi. Hazreti Osman ve kafilesi bugünkü Cidde kıyılarında yer alan Şuaybe'ye geldiklerinde Habeş ülkesine hareket etmek üzere olan bir ticaret gemisiyle karşılaştılar ve adam başı yarım altın verip ona bindiler. Bu gemi Allah'ın bir ihsanıydı. Çünkü onların Mekke'den ayrıldığını duyan müşrikler silahlanıp peşlerine düşmüştü. Limana geldiklerinde gemi kısa bir süre önce ayrılmıştı. Büyük bir öfkeyle geri döndüler. Hicret eden ilk grup Habeş Meliki Necaşi'nin ülkesine selamette vardılar. Bu grubu diğerleri izledi. Mekke boşalıyordu. Ömer Müslüman olmaz. Habeş ülkesine hicret eden ikinci kafilenin arasında Amir bin Rebi'a ve hanımı Leyla Hatun da vardı. Hazreti Ömer henüz Müslüman olmamıştı ve Müslümanlara işkence ediyordu. Leyla Hatun o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatmaktaydı. Ömer bizim Habeş ülkesine hicret edeceğimizi duyunca yanıma geldi ve demek buradan gidiyorsunuz ha dedi. Evet gidiyoruz ve Allah bize bir kolaylık verene kadar orada kalacağız. Çünkü bize çok işkence ettiniz dedim. Hiç ummadığım şekilde Allah size yoldaş olsun diye karşılık verdi. Eşim Harise Ömer'in bizim gidişimize çok üzüldüğünü ve belki de Müslüman olacağını söyledim. Bana gülerek eğer eşi Müslüman olursa Ömer de olur dedi. Kısacası insanlar herkes Müslüman olsa bile Ömer olmaz derlerdi. Habeş ülkesine hicret eden Müslümanların bu ülkede huzur bulup yuva kurmaları Mekke'deki müşrikleri çok rahatsız etmişti. Üstelik de sayıları gitgide artıyordu. Müslümanları Mekke'ye döndürmek için bu ülkeye Abdullah bin Rebi'a ve Amr bin As adlı kişileri gönderdiler. Bu adamlar Mekke'den getirdikleri hediyelerin büyük bir kısmını Necaşi'nin kumandanlarına dağıttılar. Ve Habeş ülkesine sığınan Müslümanların dinlerinden dönen sapık kişiler olduğunu söyleyerek Mekke'ye gönderilmeleri için krala baskı yapmalarını istediler. Habeşli kumandanlar bu rüşvet üzerine Necaşi'ye giderek ülkedeki Müslümanları hemen geri göndermelerini tavsiye ettiler. Necaşi, bu kadar ülke arasından bize güvenen ve hayatlarını hiçe sayarak bize sığınan insanları onları dinlemeden geri çevirmem dedi. Ve Müslümanları temsil eden bir heyeti sarayına çağırdı. Ağlayan Kral. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardan biri de İslam mücahitlerinden Ebu Seleme'nin eşi Ümmü Seleme Hatun'du. Bu mübarek kadın kocasının Uhud Savaşı'nda şehit düşmesi üzerine Allah Resulü'nün eşi olmakla şereflenmişti. Ümmü Seleme validemiz Habeş Meliki Necaşi ile onun çağırdığı İslam heyeti arasında geçen konuşmaları şöyle anlatır. Necaşi eski dinlere ait kitaplarla birlikte bazı din adamlarını yanında toplamıştı. İslam heyeti gelince sizler ne benim dinime ne de başka bir milletin dinine girmediğinize göre nasıl bir din seçtiniz diye sordu. Cafer hemen söz alıp hükümdarım
Önceleri putlara tapıyorduk. Hayvanların kokuşan etlerini yerdik. Hiçbirimiz akrabamızı koruyup gözetmezdik. Güçlü olan zayıfları ezerdi. Akla gelen her kötülük rahatça yapılırdı. Yüce Allah soyunu sopunu, doğruluğunu ve ahlakını herkesin takdir ettiği bir Resulü bize gönderdiğinde putlardan uzaklaştık. O Resul bize doğru söylemeyi, emanete sahibine vermeyi, akrabalara ve komşulara iyi davranmayı, yetim malı yememeyi, haramlardan ve kan dökmekten uzak kalmayı emretti. Bize namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler farz kılındı. Sonunda putlara tapmaktan vazgeçince kavmimiz bizlere düşman kesildi, dedi. Necaşi bunun üzerine, yanınızda Allah tarafından gönderilen emirlerden var mı, deyince Cafer Meryem suresini okumaya başladı. Biz merakla dinliyorduk. Hazreti Cafer, Yahya ve İsa aleyhisselamın dünyaya gelişleriyle ilgili ayetleri okurken, vallahi Necaşi o kadar ağladı ki akan gözyaşlarından sakalları ıslandı. Yanındaki rahipler de ağlıyorlardı. Kralın gözyaşları önlerinde bulunan kitapların üzerine damlıyordu. Biraz sonra Mekke'den gelen müşriklere dönerek, ''Bu Müslümanların bana söyledikleriyle İsa peygamberin söyledikleri aynı yerden geliyor.'' Hemen Mekke'ye dönün. Onları size ne teslim ederim ne de onlara bir zarar veririm, dedi. Saraydan çıkan müşriklerden Amr bin As arkadaşına, Müslümanlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu değil de onun kulu olduğunu söylüyorlar. Ben Necaşi'ye gidip Müslümanların Hazreti İsa'ya hakaret ettiklerini anlatacağım, dedi. Ve tekrar onun huzuruna çıkarak, hükümdarım, Müslümanlar Hazreti İsa için çok kötü konuşuyorlar. İsterseniz bunu da onlardan dinleyin, dediğinde Necaşi aynı heyeti bir kez daha çağırdı ve İsa peygamber hakkında bildikleri diğer şeyleri sordu. Hazreti Cafer, size ancak peygamberimizden duyduklarımızı söyleyebiliriz. O da şudur: Hazreti İsa Allah'ın kuludur. Kendisi dünyaya hiç önem vermeyen ve sadece Allah'a bağlanan Hazreti Meryem'den babasız olarak dünyaya gelmiştir, dedi. Necaşi bunun üzerine çöp gibi bir ince şeyi gösterip, vallahi sizin söylediklerinizle Meryem oğlu İsa'nın söyledikleri arasında elimdeki şu çöp kadar bile bir fark yoktur, dedi. Heyetteki Müslümanlar bayram ediyorlardı. Necaşi onlara dönüp, benim ülkemde kimse size bir zarar veremeyecektir. Size dil uzatanlar kim olursa olsun ceza göreceklerdir. Bana bir dağ dolusu altın verseler bile size zulmetmem, dedi. Daha sonra da Mekke'den gelen müşriklere işaret edip, getirdikleri hediyeleri şu adamlara geri verin. Onların hiçbir şeyine muhtaç değilim, dedi. Amr bin As ve Abdullah bin Rebi'a, azarlanmış ve suçlanmış bir şekilde Mekke'ye döndüklerinde diğer müşriklerle bir toplantı yaparak Allah Resulü'nü öldürmeye yemin ettiler. Habeş Meliki Necaşi'nin Müslümanlara sahip çıkması üzerine iyice öfkelenen müşrikler Mekke'nin soylu kişilerine de işkence yapmaya başladılar. Ve sayıları henüz 40'a bile ulaşmayan Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Talha'yı birbirine bağlayıp namaz kılmalarını engellemeye çalıştılar. Bu sahabilerin akrabaları olan Teymoğulları onlara yapılanları görmelerine rağmen korkularından ötürü yardım edemediler. Hazreti Ebu Bekir müşriklerin her geçen gün daha da azıttığını görünce Habeşistan'a gidecek ikinci kafileye katılmak için Allah Resulü'nden izin istedi. Peygamberimiz en yakın arkadaşının zorluk çekmesine razı değildi. Gitmesine izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir dayısının oğlu

0: Paris'le birlikte kafileye katıldı. Fakat yolları üstündeki kabile reislerinin ikazıyla geri döndüler. Çünkü onlar, "Ey Ebu Bekir, kavmine senin kadar yardım eden ve senin kadar şeref veren bir insan daha tanımıyoruz. Bu yüzden senin gibi bir insanın yurdundan çıkmasına ya da çıkartılmasına razı değiliz." diyerek onun geri dönmesini istiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir bu sözler üzerine Mekke'ye döndü. Esasında Allah'ın muradı başkaydı. Ve bütün insanlığın kaderini etkileyecek hicret yolculuğunda bu yüce sahabeyi Allah Resulüne arkadaş yapacaktı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
4: Efendim, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü yayınımızda evlilikleri çıkmaza götüren dört yıkıcı davranış biçiminden bahsedeceğiz. Özellikle çiftlerin arasını açan eleştiri, sürekli savunma halinde olma, aşağılama ve duvar örme davranış modellerinden bahsedeceğiz. Bunlar evliliği ne yönde etkiliyor? Bireysel anlamda çiftlerin psikolojisini nasıl etkiliyor? Aslında olması gereken ideal ve mutlu bir evlilik nedir? Bunu da konuşacağız. Ve özellikle aslında evlilikler böyle bir çıkmaza girdiğinde psikolojik sağlamlığı da nasıl muhafaza etmek gerekir? Elbette konuğuma soracağım sorulardan biri de bu olacak. Ve şu anda stüdyomuzda değerli konuğum klinik psikolog Enes Kaban Beyefendi bizlerle. Enes Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhaba.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Evet, bugün gerçekten evliliklerle ilgili çok önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Herkes yaşamıyor ama bazı evliliklerde görülen ve çok son derece yıkıcı bir davranış modeli olarak düşündüğümüz, konuşulurken bu şekilde tanımladığımız, evlilikleri çıkmaza götüren bu dört davranış biçiminden bahsedeceğiz sizinle. Bunların nedenleri nelerdi? Neden birbirimize böyle davranıyoruz? Bunların psikolojik anlamda bize geri dönüşü, evlilikle ilgili geri dönüşleri nasıl oluyor? Veya böyle şeylere maruzsak nasıl bunlarla ilgili önlem almalıyız? Bunları konuşacağız inşallah sizinle ama genel anlamda bakarsak evliliklerde yaşanan bu olumsuzluklar bize neyi gösteriyor? Aslında nerede neyin eksik olduğunu gösteriyor.
5: Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Aslında biz evlilikleri kıyaslarken mutlu evliliklerle mutsuz evlilikleri kıyaslıyoruz. Aslında çatışma yaşıyor olmak, sorun yaşıyor olmak, tartışıyor olmak bir problem değil evliliklerde. Çiftler bunu bazen yanlış anlıyorlar. Halbuki böyle bir problemimiz yok. Tartışabiliriz, çıkmaza girebiliriz, çatışma yaşayabiliriz. Bundan yana bir sorunumuz yok. Yani. Hatta bizim için tartışmayan bir çift daha riskli olabilir. Çünkü o zaman iletişim tamamen kopmuş gibi görünebilir. Önemli olan burada şöyle bir istatistik var. En mutlu ilişkiler de dahi çatışmaların %69'u çözülemiyor. Şimdi %69 çok ciddi çok bir rakam ciddi. Bizim için. Psikoloji alanında çok büyük bir istatistik.
4: Evet.
5: Ama bu şu demek değil. Sürekli çatışma içerisindeler. Sürekli problem yaşıyorlar anlamında değil. Var olan problemlerin %69'u çözülmüyor. Peki ne yapıyor bu kişiler? Nasıl mutlu olabiliyorlar? Çünkü en mutlu ilişkiler böyle. Bir, bu çatışmayı doğru bir şekilde yaşıyorlar. İki, sonunda bir uzlaşmaya varıyorlar. Bu uzlaşma, uzlaşmazlıkta uzlaşma da olabilir. Yani sen öyle düşün, ben böyle düşüneyim, bu konuyu böyle aramızda çözemeyeceğiz. Şimdilik bu konu böyle birbirimizi kırmadan kalsın. Yani ben karşımdakine eşime hakaret etmeden,

0: o bana hakaret etmeden bu tartışmayı ilerletmeye çalışıyoruz. Bir tane çok basit, çok genel bir örnek verelim. Çok sık karşılaşılabilecek bir şey. Çocuklar nerede okuyacak? Devlet okulunda mı, özel okulda mı? Çiftlerden biri bir sebepten dolayı kendi geçmişi, etrafındaki gördükleri vesaire diyor ki benim çocuğum devlet okulunda okusun. Öteki de diyor ki yok ya, çocuğum özel okulda okusun, gayet eğitimini güzel alsın. Kendince nedenselleştirmeleri var. Bunu tartışıyorlar, konuşuyorlar, bir sonuca varamıyorlar. Çünkü çocuk daha 3 yaşında. Ve en sonunda vardıkları nokta şu: tamam, biz bu konuda anlaşamadık, şimdilik bunu bir kenara koyalım. İlerleyen süreçte durum neyi gösterirse ona göre pozisyon alırız. Çocuk 6 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde işte etraflardaki okullar araştırıyorlar, ekonomik durumlarına bakıyorlar. Çocuğun istekleri, yetenekleri, becerileri, bunların üzerinden bir adım atıyorlar. İkisinden birinin istediği olabilir. Şimdi bu sorun çözülmüş gibi, çünkü biri istedi ama sorun aslında çözülmüyor, devam ediyor. İkinci çocuk da aynı tartışma, üçüncü çocuk da aynı tartışma ama yine birbirlerini kırmadan yine durum ne gösterirse ona bakalım mantığıyla devam ediyorlar. Ve yaşlandıklarında torunlar, onların da çocuklarını görürlerse daha büyük torunlarda da aynı tartışma yaşayabiliyorlar. Ama bu birbirlerini kırdıkları anlamına gelmiyor.
1: Nerede kırılma noktası yaşanıyor ya da hangi evliliklerde bu dediğimiz dört yıkıcı davranış unsurunu görmeye başlıyoruz?
0: Burada sevgi depoları boşalmış evliliklerde biz bu sorunları çok sık görüyoruz.
1: Güzel bir kelime. Sevgi deposu boşalmış evliliklerde oluyor.
0: Depoyu doldurmadığımızda tartışmada tolerans olmuyor. Şimdi ben karşımdakine toleransım olacak ki birazcık alttan alabileyim ya da yaptığı kırıcı bir şey tolere edebileyim, kendimi iyileştirebileyim. Ama benim depom boşsa o zaman işte ben oradan veremiyorum. Kendimden artık götüremiyorum. Bu sefer saldırıyorum karşı.
1: Enes Bey, sanıyorum depoyu doldurmaktan yana çiftler bu konuda depoyu doldurmak konusunu tercih etmektense daha agresif bir yapıya bürünmeyi de tercih edebiliyorlar. Yani bu bilinçli olarak seçilen bir şey mi, yoksa çocukluktan getirdiğimiz davranış, edinilmiş, öğrenilmiş davranışlar da etkili midir bunda?
0: Çok bilinçli değil. Daha doğrusu bilinçli olduğunu düşünmek istemiyorum. Neden? Çünkü evleniyorsam mutlu olmak için evleniyorum. Birlikte mutlu olmak için evleniyorum. Eğer bunu istemiyorsam niye evleniyorum? O yüzden ben tüm çiftlerin aslında en başta mutlu olmak, birçoğunun arada işte baba evinden kaçmak için evlenenler olabiliyor, baskıdan kurtulmak için evlenenler olabiliyor. Bunu bir kenara koyduğumuzda geri kalan büyük çoğunluk aslında sevdiği için, mutlu olmak için evleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çoğunluk yolda böyle aşınıyorlar. Bu aşınmanın sebeplerinden birincisi, doğru sevgi şeklini gösteremiyoruz. Çünkü bilmiyorum, karşımdaki eşim hangi sevgi dilinden anlıyor anlamıyorum. Yani eşim Çince konuşuyor, ben Fince konuşuyorum. Böyle tarzanca birbirimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Eşim sarılmaktan hoşlanıyor, ben ona gidiyorum işte 1.000 liralık, 3.000 liralık, 10.000 liralık hediye alıyorum. Aslında aldığım 10.000 liralık hediyenin 5 kuruş değeri yok. Onun yerine gidip bir kere sarılmam değiştirecek. Bu şu demek değil, evet eşiminki ayrı, benimki ayrı, bir daha asla birbirimizinkini öğrenemeyeceğiz. Hayır. Nasıl ki yeni bir yabancı dil öğrenebiliyorsam eşimin sevgi dilini de öğrenebilirim. Sadece bakışımı kendimden çıkartmam lazım. Çünkü ben işte eşim bana hediye aldığında mutlu oluyorum, o zaman ben de eşime hediye alıyorum. Hayır. O beni mutlu ediyor. Onu ne mutlu ediyor bilmiyorum. Sormam lazım. Ya da bakmam lazım. Denemem lazım.
1: Ya açık iletişim halinde olmak lazım galiba.
0: Açık
1: değil
0: iletişim
1: mi?
0: Halinde olmak lazım. Ve gözlemlemek lazım. Sarıldığımda daha mutlu oldu. O zaman demek ki belki temas sal. Ya da ne kadar güzelsin dediğimde çok mutlu oluyor. O zaman iltifat edeceğim yani. O kadar hediye almama gerek yok. Ya da iltifattan değil, hediyeden hoşlanıyor. İstediğim kadar seni seviyorum diyeyim. Hiçbir anlamı olmayacak. Onun yerine ben gideceğim, ufak bir hediye alacağım. O bile o sevgi deposunu dolduracak.
1: Evet. Depoda olmadığında neler oluyor? Konuşalım mı? Bu mahşerin dört atısı diyorsunuz siz. Duyduğum kadarıyla bu dört yıkıcı davranış biçimine. Neler oluyor? Neler bekliyor çiftleri o zaman?
0: Şimdi depoda olmadığında çiftin karakteristik özelliklerine göre kullandıkları atlılar değişiyor aslında. Burada en sık gördüğümüz bu dört davranış. Nedir? Eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örme. Bu dörtlünün şöyle bir özelliği var: boşanmayı çok yüksek rakamlarla tahmin ediyor bunlar. Ve özellikle aşağılama, geldiğimizde onu konuşacağız, o lütfen, maddeye geldiğimizde. Özellikle aşağılama boyutuna göre çiftin ne kadar sürede boşanacağını bile tahmin edebiliyoruz aşağılamayı gördüğümüzde. Şimdi çiftler depo boş, birbirlerine sevgilerini gösteremiyorlar. Bir noktadan sonra toleranslar iyice düşüyor. Düştükten sonra bu sefer nötr davranışlar bile artık kişiyi rahatsız etmeye başlıyor.
1: Amiyane tabiriyle batmaya başlıyor değil mi?
0: Evet. Aynen öyle. Evet. Böyle olunca artık tartışmalar da çekilmez hale geliyor. Bunun tabii ömrü değişir. Kimisi nişan döneminde buraya girer, kimisi 10 yıl sonra girer.
1: Onu soracaktım. Evliliğin kaçıncı döneminde başlıyor, kaçıncı yılında bunlar başlıyor diyecektim. Bu yıkıcı davranışlar birbirimize karşı ama belli olmuyor.
0: Belli olmuyor. Biz ne kadar hızlı tüketiyoruz, ne kadar yavaş. Yani bu havuz problemi gibi. Evet. Kaç musluk dolduruyor, kaç musluk boşaltıyor. Boşaltan musluk sayısı fazlaysa ve dolduran çok az dolduruyorsa çok çabuk bitiyor. Ama tam tersi olduğunda 70 yaşına geliyorlar. Hala birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Bu bazı programlar oluyor işte. Yaşlanmış çiftlerin birbirleriyle olan ilişkileri ya da eşi vefat etmiş böyle. 70 yaşında bir amcanın, 70 yaşında bir teyzenin olduğu programlar. Orada hala sevgiyle onu hatırladığında niye depo hep dolmuş?
1: Evet.
0: Çok az boşalmış. Bir çatlak varmış. Oradan sızıntı olmuş. Sızıntı. Ama böyle boşaltan bir tahliye borusu yok orada. Ama boşaltan bir tahliye borusu varsa o zaman geçmiş olsun. Orası çok hızlı boşalıyor.
1: Evet. Bunun özellikle nasıl tolere edilip tedavi edilebileceğini sanıyorum çift terapilerinde de mutlaka öğretiyorsunuzdur, yol gösteriyorsunuzdur. Sevgi dilini öğrenmek eşin çok güzel benim sizden. İlk öğrendiğim buydu. Onu sizinle inşallah daha da detaylandıralım ama dilerseniz hani yavaş yavaş ya da birden girelim bu konulara. Bir insan sevdiği, kadınım dediği, eşim dediği, kocam dediği insanı hani sevmek, muhabbet etmek, huzur bulmak, mutluluk bulmak için bir araya gelinen bir yolda, neslin devamı için, Allah rızası için yapılan bir evlilikte neden karşısındakini aşağılamaya, hor görmeye, onu küçük görmeye, eleştirmeye başlıyor? Neden bunu yapıyor?
0: Şimdi bir, bu dili öğreniyoruz aslında. Çünkü etrafımızda bu dili çok görüyoruz. Yani işte trafikte maalesef bir şey oluyor, birbirimizi aşağılıyoruz, küfür ediyoruz. Evde çoğunlukla anne babalarda bunu görebiliyoruz. Çünkü çok aslında çok yapılabilecek bir hata. Eleştiri ve savunma özellikle. Aşağılama belki o kadar sık yapılan, daha doğrusu fark edilmeden yapılan bir şey olmayabilir. Ama eleştiri ve savunma fark etmeden de yapabildiğimiz noktalar. O yüzden aslında aşağılama daha yıkıcı oluyor. Niye? Bilinçlisin sen, bilerek yapıyorsun bunu. Eleştiri alışkanlıktır, anne babadan görmüşsündür. Bir şekilde daha fazla tolere edebiliyoruz. Ya da duvar örme. Şimdi anne ile baba tartışırken iki taraftan biri hiç dinlemiyor. Başka bir şeye odaklanıyor. Çocuk bu iletişimi görüyor. Ya da kişilik özellikleri de aynı şekilde. Yani tartışmaya çok meyilli olmayan, daha içe dönük olan birisi, kendini ifade etmekte, duygularını ifade etmekte becerikli olmayan birisi bu tür şeylere daha fazla, bu tür kullanımlara daha fazla meyil edebiliyor.
1: Bu meyillerin sebebi anladığım kadarıyla çocukluk döneminde rol model olarak karşımızda duran anne babalarımızın tutum ve davranışları olabiliyor. Ama biz insanoğlu kendini geliştirmekle mükellef, kendini değiştirmekle mükellef. Özellikle olumsuz yanlarımıza törpülemekle mükellefiz. O yüzden hani birlikte yola çıktığımız insanda hani bu diyardan gitmeden bu deveyi güderek yolculuk yapmamız lazım evlilikte de, evet, partnerimizde. Kırılma noktasını da konuşalım mı? Böyle bir davranışa maruz kalma karşı tarafta nelerin kırılmasına, nelerin değişmesine sebep oluyor evliliğe dair ve eşe dair?
0: Bu davranışlar aslında birbirlerini

0: Psikolojiyi nasıl etkiliyor? Sürekli aşağılanmaya, eleştirilmeye maruz kalan bir insan ya da duvar örmüş bir eş, iletişime geçmiyorsunuz, geçemiyorsunuz.
1: Tabii şimdi şöyle düşünelim, iki örnek verelim işte. Kadın da erkek de dışarıda çalışıyor olsun. Dışarıda yoruluyor, strese giriyor, insanlarla uğraşıyor. Eve geliyor, evde de yoruluyor, evde de strese giriyor, evde de bir türlü mutlu olamıyor. Bu tabii ki psikolojik yıkama sebep oluyor. Buradan bunun altından depresyon da çıkar, kaygı bozuklukları da çıkar, travma, stresle alakalı başka bozukluklar da çıkabilir. İkinci örnek, biri evde ev hanımlığı yapıyor, diğeri dışarıda çalışıyor. Dışarıda çalışan dışarıdakilerle uğraşıyor, yoruluyor, didiniyor. Evdeki çocukla ev işleriyle uğraşıp yorulup didiniyor. Akşam geldiklerinde şöyle birbirlerimize stresini azaltalım, birbirimize işte ne bileyim dokunalım, temas edelim, sevelim, sevgimizi arttıralım, yorgunluğumuzu arttıralım yerine niye onu yapmadın, şunu niye böyle yaptın ama sen de böyle yaptın, işte sen şöylesin, kadınlar böyle, erkekler böyle, ya da hiç konuşmuyor, duvar duvara konuş daha iyi. Çünkü şu, duvara konuşmak niye daha iyi? Biliyorum cevap veremeyecek ama karşımdaki bir insan, ben konuşuyorum, duvar taklidi yapıyor, bu da beni taşırıyor.
0: Yok sayıyor değil mi sizi? Değersizleştiriyor bir nevi.
1: Elbette.
0: Bu da dediğiniz gibi hırçınlaştırıyor karşı tarafı. Tabii. Çok enteresan. Bunu kullanan bir çift, diğer çift kullanmıyorsa bu dediğiniz aşağılama ve diğer dört yıkıcı davranışı, zamanla o da buna dönüyor. Çok enteresan. Aynen. Keşke iyiye
1: iletebilsek
0: birbirimize, değil mi?
1: Ama işte onu görmediğimizde, evet. Yani dışarıdan şöyle çıkıp bakıp görmediğimizde bu oluyor.
0: İşte sıkıntı o galiba. Aynen. Dışarıdan görmek için de uzman gözüyle, bir uzman desteğine mi ihtiyaç var ya da aileden birilerine mi bize yol göstermesi lazım?
1: Bazen kendi arayışlarımız bizi oraya götürüyor. İşte bir kitap buluyorum, onu okurken ya bak ben böyle yapıyormuşum diyorum. Bazen bir arkadaşım uyarıyor, ya bak sen bu adama, bu kadına çok böyle şey yükleniyorsun, birazcık alttan al. Ya da bazen bir aile büyüyor, etrafında bunu gösterebilecek kimse yoksa, ben de kendi çabamla bulamıyorsam tabii ki de bir uzman desteğe ihtiyaç oluyor. Evet. Ama burada onu da görmek zaten bir sorun oluyor. Tabii. Öyle yani mi? Onu göremiyorum ki, görsem zaten bir yerden destek alacağım. Onu görmek için zaman zaman kendimi durdurup bakmam lazım.
0: Bunu mu öneriyorsunuz
1: tabii,
0: çiftleri?
1: Zaman zaman ya ne oluyor, bizim ilişkimiz nasıl, ben niye mutsuz hissediyorum? Beni burada mutsuz hissettiren şey ne? Ya da ben eşim geldiğinde niye geriliyorum, niye bir türlü rahatlayamıyorum? Niye duygusal olarak doyuma ulaşamıyorum? Bunları sorduğumda zaten cevap çıkıyor.
0: Burada da galiba yargılamadan objektif olmamız gerekiyor Enes Bey, değil mi? Evet. Hani burada da kantarın topuzu kaçabilir, insan alıncı kese gelir gibi kendine yontar. Ben iyiyim, aynen, de aslında onun bu davranışları beni bu hale getiriyor, mutsuz ediyor diye. Biraz daha hakkaniyetli yaklaşmamız lazım galiba, adil olmak lazım. Siz dediniz ki halbuki gün içerisindeki insanlarla uğraşmanın, iş hayatında olmanın stresini eve geldiğimizde hani birbirimizle bunu atıp muhabbetle, sevgi diliyle bunu hani tolere edip bertaraf etmek varken daha da geriyoruz birbirimizi diye. Sen şöylesin, sen böylesin dediğimiz zaman bunu niye yapmadın, şunu niye yapmadın da, bu cümleler kurulduğunda birbirimizle ilgili, birbirimizle aramızda karı koca olarak sevgi muhabbeti yaşamaktan ziyade beklentilerimiz mi devreye giriyor?
1: Yani şöyle, beklentiler mi devreye giriyor yoksa yarış mı devreye giriyor, ona emin olamıyorum.
0: Kişilik aramızda böyle yarışı gibi bir şey mi bu?
1: İktidar yarışı gibi oluyor bazen. Çiftten çifte çok değişiyor bu. Yani hıncımızı oradan çıkartabiliyoruz. Ya da işte geçmişte yaşadığımız şeylerin acısını buradan çıkartabiliyoruz. İlişki zaten olumsuz bakıyorum. Olumsuz baktığım bir ilişkide nasıl mutlu olabilirim? Bir şey de aramıyorum. Aslında biz çiftlere geldiklerinde beklentilerini yüksek tutmalarını söylüyoruz. Evlenecek olan kişilere de bunu söylüyoruz.
0: Niye? Beklentiden kastınız nedir? Onu da açalım mı? Tabii. Doğru olarak algılanması adına.
1: Tabii, yani beklenti dediğim şey, hani derler ya evlilik çok bir şey bekleme. Yani işte akşam evine geleceksin, eşin yanında olacak. Hayır. Ben burada mutlu olmayı bekleyeceğim. Ben burada sevilmeyi bekleyeceğim. Ben burada değer görmeyi bekleyeceğim.
0: Ki bunlar normal beklentilerimiz.
1: Normal beklentiler. Tabii. Tamam. Ya ben şunu beklemiyorum bir ilişkide. İşte beni zengin yapsın. Beni işte her ay tatile götürsün. Bu materyalistik beklentiler çok makul beklentiler değil. Olabilecek kişi var, olamayacak zaman var. Ama sevgi konusunda maksimum şeyi beklememiz lazım. Ya beni sev. Niye sevmeyeceksin ki? Ben de seni çok seveyim. Ve bunu gösterelim birbirimize karşı. Şımarmam, korkma, birbirimize zarar vermeyi. Sevgiyi görürsem zaten doyduğum anda çekileceğim kenara. Yani sevdiğiniz bir yemeği düşünsün. Düşünelim hep beraber. Onu yedikten sonra doyunca kenara çekiliyorum. Yemeğe devam etmiyorum. Eğer edersen bana acı vermeye başlıyor.
0: Evet.
1: Buradaki de öyle. Eşimden sevgi aldıktan sonra, doyduktan sonra ben de eşime özel zaman, kendisine zaman ayırmasına izin vereceğim. O da bana. Daha doğrusu bu izin karşılıklı verilmiş bir izin gibi değil de doğal akışı böyle
0: olacak.
1: Yani o arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ben sorun etmeyeceğim. Diğeri işte kendi film izlediğinde, bir kitap okuduğunda, ben çocuklarla ilgilendiğimde bunu sorun etmeyeceğim. Ama halbuki tam aksi olduğunda, ben zaten yoruluyorum gün boyu, hep evdesin, akşam geliyorum, çocukları da bana veriyorsun. Oluyor. Halbuki oluyor, şunu evet. Düşüneceğim ben, sevgi

0: depolarım doluysa, bu hataları yapmıyorsam, bu yanlış iletişimi kullanmıyorsam, diyeceğim ki ya eşim çok yoruluyor ya da çocuklarla ilgilenmek kolay değil. Zaten birbirimize yeteri kadar sevgimizi gösteriyoruz. Şimdi birazcık ben çocuklarla ilgileneyim de eşim birazcık dinlensin.
1: Ne kadar ya da güzel bir bakış
0: dışarı açısı. Çıksın da biraz arkadaşlarıyla vakit geçirsin, o da fiziksel bir aktivite yapsın gibi. Birbirimize bu alanları da açacağız. Ama öte türlü sevgiyi o kadar azalıyorsam bulduğum zaman sömürmeye çalışıyorum.
1: Başka yerlerden değil mi? Doğru. Hem ya başka da yerlerden, hem eşimden. Doğru.
0: Eşimden de yani. Yakaladım sonuna kadar. Çünkü ne zaman vereceğini bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Bir daha.
1: Ve bu acı verici bir şekilde sömürme oluyor. Yani yıkıcı oluyor aslında. Aynen. Yapıcı olması gereken sevgi.
0: Alamadığımda da zaten hırçınlaşıyorum. Bu sefer ben de saldırıyorum.
1: Bu şeyi de örnekleyerek gidelim mi? Aşağılamayı, eleştirmeyi ve duvar örmedeki kullanılan dili, sonrasında olması gereken idealini onunla konuşalım mı? Ama anladığım kadarıyla çok önemli olan sevgi deposunun dolu olması.
0: Aynen öyle. Yani ilişkideki biz önce arkadaşlığı çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani birbirimizi tanıyacağız, birbirimize iltifat edeceğiz. Bunları unutuyoruz çünkü. Birbirimize yöneleceğiz. Hem sözel hem fiziksel yöneleceğiz. Sonra, tabii bunlar aslında önce onlar olacak sonra bu gibi değil ama onların tesisi olması lazım ki ben ilişkiyi olumlu göreyim.
1: Ve daha sağlıklı ilerlesin.
0: Daha sağlıklı olsun. Doğru. Ondan sonra bunları da düzeltmek daha kolay olacak hem de fayda verecek. Eleştiriyle başlayalım isterseniz.
1: Lütfen.
0: Eleştiri dediğim şey aslında sen dili dediğimiz durum. Yani suç bende değil tamamen sende. Sen şöyle yapmıştın, sen böyle yapmıştın. Senin anan böyle yapmıştı. Senin akrabaların böyle yapmıştı. Sen şöyle demiştin. Aslında hep bu şu demek, ben pür pakım. Bende hiçbir sorun yok. Tüm hata sen de tüm sorumluluk sende demek. Şimdi sen diliyle başladığım an karşı tarafta gard alacak. O yüzden sen dili kullanmak yerine biz yumuşak başlangıçlar öneriyoruz. Sert girmek yerine yumuşak başlangıçlar. Nedir yumuşak başlangıçlar? Mesela çok hem bizim seanslarda uyguladığımız bir örneği vereyim. Hem de tahmin ediyorum dinleyicilerimiz içerisinde de benzer olaylar yaşamış olan kişiler olacaktır. O yüzden onlara da faydalı bir örnek olmuş olsun, somut bir örnek olmuş olsun diye. Şöyle bir örnek verelim. İşte eşlerden birinin annesi çocukları nasıl yetiştireceklerine, nasıl terbiye vereceklerine çok karışıyor. Şimdi ben eşime bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Anan çok işime karışıyor. Bir daha sakın karışmasın. Bak külahları değişeceğiz. Bunu duyuyoruz etrafımızda. Duyabileceğimiz, çok sık karşılaşabileceğimiz bir şey.
1: Kesinlikle, evet.
0: Ya da daha çok kayınvalide gelin arasında olan, annen her geldiğinde yerleri değiştiriyor eşyaların, ben bir daha bulamıyorum, şu annenle bir konuş, söyle çabuk. Şimdi ben bunu söylediğim anda, haklı bir talebim bile olsa, senin annen şöyle şöyle yapıyor dediği anda karşı taraf gidiyor zaten, duymuyor. Çünkü annesine bir saldırı var.
1: Evet.
0: Yani kendisine, annesine, akrabasına, çok uzak akrabasına, kendisine bir saldırı olarak algılıyor ve hemen gardını alıyor.
1: Evet.
0: Onun yerine ben, ya hayatım,
1: haklı olsa dahi haksız, değil
0: haklı
1: mi?
0: Haklı olsa dahi.
1: Hocam bakın ne kadar önemli, kullandığımız üslup, birbirimize yaklaşım, haklıyken haksız durumunu bile bizi getiriyor.
0: Bu şey var ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
1: İşte bitti.
0: Olay bundan ibaret
1: aslında. Bundan ibaret, doğru.
0: Bunun yerine, böyle söylemek yerine, ya hayatım, annen çok iyi niyetli bir şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat,
1: Allah ondan razı olsun.
0: Allah ondan razı olsun.
1: Evet.
0: Fakat ben eşyaların yeri değiştiğinde bulmakta zorluk çekiyorum. Ya da ya çocuklar konusunda hassas olun, birazcık başkaları bir şey söylediğinde kendimi rahatsız hissediyorum, eleştirilmiş hissediyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misin?
1: Bitti.
0: Bu kadar. Aslında çok zor bir şey değil.
1: Evet.
0: İlk başta elbette buna alışık değilsek.
1: Alışık değilsek.
0: İşte 20 yaşındaki bir genç belki daha hızlı alışacak ama 40 yaşındaki birisi biraz daha zor alışacak. Zor ama alışacak. Çünkü bizim doğamızda değişime adapte olma var. O sayede hayatta kalıyoruz. O sayede işte Grönland'da da yaşıyoruz. Ekvator'da da yaşıyoruz aslında.
1: Yani hocam şöyle değil değil mi? Beni böyle kabul et. Beni böyle aslında seveceksen böyle sev. Beyefendiler ya da hanımefendilerimiz arasında böyle seslenen, ben böyleyim, ben bu kadarım, hı-hı, bu diyen bir dil aslında kendini gelişmeye, değişmeye kapatan bir zihniyet.
0: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Bunu söyleyen kişi aslında diğer insanlardan beklentilerini kontrol etmesi lazım. Ne olsun? Yaşadığı ülke. Kardeşim biz böyleyiz. Böyle kabul edeceksin. Değiştiremezsin bizi. Kanalizasyon falan yapmayacağız. Otoyol yapmayacağız. Bizi
1: bile
0: böyle kabul
1: bakın.
0: Et.
1: Doğru, doğru.
0: Aynı şey aslında. Hı. Ya da işte X meslek grubu. Yani ben geç gelirim işe. Sen randevuna saatinde giremezsin kardeşim. Kabul etmiyorsan çek git.
1: Demek noktaya getirir. Doğru.
0: Neyse.
1: Sosyal
0: hayatta.
1: Evet.
0: Çok çok benzer şeyler. O yüzden yumuşak başlangıçları muhakkak yapmamız lazım. Bu arada bu sadece çiftler arasında değil, insanlar arasındaki iletişimde de, çocuğumuzla olan iletişimde de bu böyle. Yani bir çocuğa sen niye yaramazlık yapıyorsun diye girdiğimizde, konuşmaya başladığımızda çocuk gardını alıyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Onun yerine "Aa kızım ne güzel oynuyorsun. Biraz da şunlarla oynamak ister misin?" dediğimizde çocuk birazcık daha yumuşuyor. ya da sosyal hayatta işte yolda, trafikte biriyle çok hızlı girdi önümüze. Bir anda kornaya bastık. Adam indi. Ya kardeş kusura bakma, ben korkumdan bir an kornaya bastım. Ya da kardeşim azıcık dikkat et. Bak birbirimize zarar vereceğiz yoksa. Dikkatli, daha çok dikkatli olmak lazım trafikte. Ne sen zarar gör ne ben zarar göreyim. Kurban olayım, kendine dikkat et falan dediğimde. Ya kavga yönlüyorum. Adamın yanında ne var bilmiyorum, onu önlüyorum.
1: Enes başıma hocam bu gelecek. Noktaya gelecek mi? Şimdi ben de düşünüyorum şu çağda da bunu yapan var mı? İnşallah artar sayılarımız. Tabii keşke ki. Olalım. Tabii hani bu ki. Benim bunu söylerken tamamen biz gülelim diye söylüyorum ama hakikaten şu manzarayı eğer biz trafikte görürsek evliliklerde, iş hayatındaki iş arkadaşlarımıza, ilişkilerde, öbürlerinde de gayet çok güzel iyileşmeler aynen. var demektir.
0: Aynen öyle olacak. Çünkü yani aslında bazen görüyoruz
1: bunu. Dikkat etsene deyip elinden bir şeyle çıkan var araçtan yani.
0: İşte bu o yüzden böyle. Bu aslında bunu görüyoruz. Gördüğümüzde de mutlu oluyoruz hepimiz.
1: Tabii i̇şte ki çok mutlu oluyoruz. İşte doğru, doğru.
0: Nasıl ne güzel ya. Ne bak birbirine medeni bir şekilde.
1: Böyle insanlar da varmış.
0: Evet. Aslında olması gereken bu. Tabii elbette. Onu diyen adam da bunu gördüğünde mutlu oluyor bu arada.
1: Çok ilginç. O tepkiyi veren de.
0: Kişi de tabii ki de. Peki, niye? Çünkü insan davranışı odur.
1: Kendini niye düzeltmiyor? Başkasında gördüğünde mutlu olduğumuz şeyi kendimizde niye uygulamıyoruz?
0: Burada şöyle bir şey var. Benim gördüğüm çiftlerde özellikle sanki ben elimdeki o ipi bırakırsam başıma bir sürü bela gelecek. Daha doğrusu bilmediğim bir havuz burası. Bilmediğim bir deniz. Ne olacak? Tamam ben hadi yumuşak başlangıç yaptım. Daha sonra ne isteyecek? Tamam. Hani toplumumuzda şey var ya, elini verirsen kolunu kaptırırsın. Ben de diyorum ki kaptırın zaten. Bırakın bir yerden tutunmayalım. Aynı gemide ya da aynı denizde yüzelim beraber. Bir yerden tutarsam yüzemeyeceğim zaten. O yüzden bırakın, eşiniz de bıraksın. Beraber şekilleneceğiz. Evet. Bunun sonunda kötü bir yere varmayacağız. Bunun sonunda boğulmayacağız. Sadece bocalayacağız biraz. Biraz su yutacağız. Ama sonrasında dengeye oturacağız. İnsanlar bundan korkuyor. Ya işte kontrolümü kaybedersem, ya iktidarımı kaybedersem, ya işte gücümü kaybedersem, ya bana saygı duymazsa. Halbuki en büyük saygı sevgiyle geliyor. Yani öfkeyle ya da korkuyla gelmiyor.
1: Evet. Aslında bu söylediklerinizden çok güzel bir başka konu başlığı daha belirlendi. Evliliklerde görünmeyen gizli ip diye ben not aldım buraya. Hakikaten bu görünmeyen gizli ipin bize hem kendimize eziyet ediyoruz hem eşimize eziyet ediyoruz. Çocuklarımıza da eziyet ediyoruz. Aile belki büyükler de etkileniyor bunlardan. Eve giren çıkan herkes belki etkileniyor.
0: Tabii mutsuz birini görünce herkes mutsuz oluyor.
1: Ya şu iktidar kavgası nedir bu? Bu hayatın her alanında görüyoruz. İş hayatında, evliliklerde, ilişkilerde. Ne kadar güzel söyledi. O ipi bırakalım da tutarken nasıl yüzeceğiz, nasıl yol alacağız değil mi? Biz olmayı göze alamıyor muyuz?
0: Alışık olmadığımız için biraz buna sebebiyet veriliyor aslında. Yani alışık değiliz böyle bir şeye hiçbir dönemde hayatın.
1: O zaman niye evleniyoruz? Evliliklerde biz olamayacaksak, eğer böyle bir şeye alışmamışsa bu insanoğlu neden evlenir?
0: Aslında fıtraten içimizden gelen bu. Evlenmek. Daha doğrusu bir çift, bir eş bulmak.
1: Yani kodlarımızda aslında var değil mi? Tabii. İyilik, güzellik, muhabbet, sevgi, saygı birbirine.
0: Bebeklere baktığımızda bebeklerde ırkçılık yok.
1: Koşulsuz sevgi
0: şey
1: var.
0: Vardır. Evet. Kıskançlık vardır. Çünkü doğal bir duygu. Oyuncağını vermek istemez ama kardeşini biraz gördü böyle üzgün, götürür verir. Sonuna kadar diretmez. Biz onu bozmazsak aslında çocuğu, çocuk kendi doğal akışında ilk başta vermese ikincisini de verir. O oyuncağın olmasa başka oyuncağını verir. Karşı tarafın gönlünü alır. Burada aslında şunu görüyoruz. Fıtraten biz geldiğimizde gayet salih, düzgün bir fıtrat üzerindeyiz.
1: Evet.
0: Bozduktan sonra sorun yaşıyoruz. Aslında o ipleri bırakmak dediğimiz şey fıtrata geri dönmek. Ben çok güzel doğru. söylersem, güzel duyarsam güzel olurum. Suya güzel sözler söyleniyor, molekülleri değişiyor. Çiçeğe güzel sözler söylüyorsun, konuşuyorsun, daha güzel açıyor. Diğerinin evinde hiç açmıyor. Niye? Hep kavga gürültü var. Çiçek bile bunu yaşıyor. Çocuk nasıl olacak? Evet. Ya da ben nasıl olacağım duyduğumda bunları. O yüzden eleştiriyi bırakabilmek için önce kendi dilimi değiştirmem lazım. Kendimi ifade edeceğim. Ya ben neye ihtiyacım var? Bana yardım etmesine ihtiyacım var. Hangi konuda? Annesinin benim işte çocuk yetiştirmeme ya da düzenime karışmaması konusunda. Peki bunu nasıl yumuşak söylerim? Onu kırmadan, saldırıya geçmeden. Annesinin de hakkını vererek. Çünkü aslında anneler de burada gelini ya da damadı biraz zora sokayım diye yapmıyor.
1: Tamamen iyi niyetle.
0: İyi niyetle. Belki yanlış bir şey yapıyor. Evet. Belki yanlış bir şey yapıyor ama iyi niyetle yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Burada onun hakkını da vermiş oluruz. Böylelikle çatışmayı da engellemiş oluruz. Buradan geçelim mi savunmaya?
1: Lütfen.
0: Çünkü bunun karşılık yakası
1: tabii,
0: savunma.
1: Tabii tabii. Sen şöylesin, sen böylesin, sen buna dikkat et. Senin ailen böyle derse artık ben savunmaya geçerim aynen, haklı öyle. Olarak.
0: Aynen.
1: Neler yapıyoruz o? Savunma dilini nasıl kullanıyoruz yanlış olarak?
0: Aslında savunma da madalyonun diğer yüzü. Yani nasıl ki eleştiri suçlamaysa savunma da suçlama. Bu da pasif suçlama. Ne yapıyorum? Diyorum ki işte ama sen de böyle yapmıştın. Ama o zaman şöyle bir şey olmuştu. Yani suçu kendimden atıyorum. ya duruma ya sana atıyorum ve yine suçsuz olan benim, suçlu olan sensin ya da etraftakiler.
1: Bir nevi manipüle etme gibi bir şey.
0: Manipüle ediyorum, evet. Kendi sorumluluğumu almıyorum. Almıyorsun. Benim hiçbir hatam yok. Ben gayet şeyim, sen onu yapmasaydın ben bunu yapıyordum. Yapmazdım.

0: Yani savunma dediğimiz şey bu. Ama sen, ama ben, ama şöyle, ama böyle. Bunun yerine yapmamız gereken şey ise sorumluluk almak. Yani en sert kavgalarda bile, en haklı olduğumuz durumda bile muhakkak kendimizin ufak da olsa bir payı vardır. Ben o payı üstüme alabilirsem, eşim de onu, diğer payı alacak zaten. Yani ne olsun işte, benimle çok vakit geçirmiyorsun. Tartışmamız bu olsun. Kavga ediyor çift burada. İşte adam eleştiriyor, işte sen şöyle yapıyorsun, sen dırdır ediyorsun, sen böyle yapıyorsun falan. Kadın da ama sen de geç geliyorsun, ama sen de arkadaşlarına çok vakit ayırıyorsun, ama sen de beni hiç dinlemiyorsun demek yerine, ya haklısın, evet bazen fazla konuşabiliyorum. Bu seni rahatsız ettiyse lütfen benimle paylaş. Ben de kendimi düzelteyim. Benim istediğim şey aramızda güzel bir muhabbet olsun. Şimdi bunu söylediğinde ben sorumluluğumu aldım. Evet haklısın, ben bazen çok konuşabiliyorum. Bu seni sevdiğim için olabilir, dilim şişiyor onun için olabilir. Bunu espriye de vurabilirim, kendimle dalga geçebilirim. Şimdi bunu söylediğimde eşim bana tutup eleştirel yaklaşamayacak. Çünkü ben seviyeyi bir anda işte 100'den hızımı 50'ye çektim. Şimdi o 100'de gitmeye devam ederse bir gariplik olduğunu fark edecek. Eşim de geri adım atacak. Eşim de sakinleşecek. O yüzden savunma yerine sorumluluk alacağım. Hı hı. Benim hatam ne burada? Ya en ekstrem olaylarda bile bunu buluyoruz. Şu an o kadar çok ekstrem olayları burada söylemeyeceğim, ama en ekstrem durumlarda bile iki taraftan birinin muhakkak bir sorumluluk alabileceği yer oluyor. Seni biraz fazla ihmal etmişim. Son zamanlarda bunu fark ettim. İşte sana çok fazla yüklenmişim. Yardımcı olamamışım. Anlayamamışım.
1: Ne kadar
0: kendi
1: güzel.
0: Hatamı kabul ediyorum. %1, %99 hiç fark etmez. Hangisini kabul edersem edeyim, eşimde faydasını göreceğim muhakkak.
1: Otomatikman iletişim de değişiyor değil mi? Değil mi? Daha kaliteli, daha yapıcı bir hale geliyor aradaki. Evet. Sevgi deposu da belki dolmaya başlıyor tekrardan.
0: Tabii ki. Evet. Yani ben kendi sorumluluğu aldığımda ya da eleştiri yerine yumuşak başlangıçlar yaptığımda bir pürüzü ortadan kaldırıyorum.
1: Evliliklerle ilgili bir psikolog olarak, bir uzman gözüyle değerlendirirseniz daha çok yakınan ya da mutsuz olan hanımlar mı oluyor? Ya da bunu dile getiren? Hı-hı. Yani beylerimiz çok dile getiremiyor mu? Orada yaşadıkları sıkıntıları da konuşalım mı?
0: Çift terapilerine genelde kadınlar başvuruyorlar. Erkekler genelde çok hevesli olmuyorlar. Bazen kendi aramızda erkekler olmasa çift terapileri daha kolay olacak gibi böyle espriler de yaptığımız oluyor arkadaşlarla. Çünkü çok uyum sağlamak istemiyorlar. Neden? Ya sorun olarak görmüyorlar. Ya vazgeçmiş oluyorlar birçok şeyden. Ya aman düzen bozulmasın diyebiliyorlar. Ama aslında baktığımızda şöyle bir ölçsek, ikisi de eşit derecede mutsuz. İkisi de eşit derecede memnun değil durumda.
1: Memnun değil.
0: Sadece biri işte daha fiziksel şeylere odaklanabiliyor. Ya da dışarı çıkıyor, başka şeylerle kafasını dağıtıyor. Eve geldiğinde şunu kabul etmiş zaten. Evlilik dediğin şey böyle bir şey. Evet. Çocuklar büyüsün. Biz de böyle yaşlanalım. Vademizi doldurup gidelim.
1: Bunu daha ziyade beyler mi söylüyor?
0: İki taraf da söyleyebiliyor ama erkekler bunu daha böyle içten benimsiyor. Kadınlar biraz daha itiraz edebiliyorlar. Hı. Ya yok, bunu düzeltelim diyebiliyorlar. O yüzden zaten kadınlar terapiye daha çok başvuruyor. Erkekleri böyle peşlerinden sürükleyerek getirebiliyorlar. Ama mutsuzluk olarak baktığımızda her ne kadar ifade etmese de erkeklerde de aynı mutsuzluğu gözlerinde görüyoruz seanslarda.
1: Terapiden sonra peki değişeceğine, daha da iyi olacağına dair umutları oluyor mu erkeklerin artık?
0: Kişiye, yani burada çifte bağlı. Eğer değişimi isteyerek geliyorsa.
1: Anahtar
0: değişimi,
1: kelime bu galiba.
0: Elbette. Değişime adapte olmak için mücadele ediyor ise en kötü, en uçtaki ilişki bile kurtarılabilir. Çünkü bir motivasyon var. Ama motivasyon yoksa maalesef, yani çift terapilerin neredeyse %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Bu da çok büyük bir rakam.
1: Çok.
0: Neden? Çünkü ya son anda geliyor. Artık her şey bitmiş.
1: Yumurta kapıya
0: yani,
1: dayanmış.
0: Tabii yani ortada böyle alevlendirecek bir köz bile yok. Hiçbir şey yok ortada. Yapacak bir şey olmuyor. Ya işte müdahale edemeyeceğimiz bir durumda geliyor. İşte güncel aldatma olabiliyor. Tek taraflı şiddet olabiliyor. Ya da taraflardan biri yeteri kadar çaba sarf etmiyor. Çünkü orada acı çekecek. Niye? Çünkü dilini değiştirecek. Evet. Onu yapmıyor. İşte ilgisini göstermesi gerekecek. Yapmıyor. Zamanını ayırması gerekecek. Yapmıyor. Emek vermiyor. Emek vermeyince de sonucu her işte olduğu gibi başarısızlık oluyor. Evet. Hüsranla bitiyor.
1: Kolayı seçiyoruz galiba.
0: Aynen
1: bizler.
0: Öyle. Alışık
1: yani,
0: olduğumuz.
1: Hani şey yapmak istemem. Hiçbir cinsi suçlamak istemem. Ama kadınlar biraz daha evliliklerinde daha mücadeleci gibi, daha kurtarmaktan yana bir tavır sergiliyorlar. Ama tabii ki karşı tarafın da niyeti burada iyidir. Eminim o da çok mutsuzdur. Hani sizin az önce dediğiniz şeye istinaden söylemek istiyorum. Galiba toplumun da dayattığı ya da toplumda öğrenmiş olduğumuz yanlış bir bilgi. Evlilikler böyle gelmiş. İşte çocuklar oldu. Açar. Çocuklar da büyüsün. İşte biz böyle yaşlanırız. Ne emek göstereyim, ne çaba sarf edeyim, ne o bir şey yapsın da öyle gitsin.
0: Aynen.
1: Halbuki sevgiyi, zamanı, kendinizi yazık ediyorsunuz, ziyan ediyorsunuz.
0: Çünkü vaktim orada geçiriyorum ben. Ya, niye tabii, böyle bir şey yaşayayım ki? Evet. Çünkü şunu da görüyoruz aslında, akademik çalışmalar evli ve mutlu evlilikleri olan kişilerin yaşam ömürlerinin daha uzun olduğunu,
1: evet, fizyolojik olarak
0: daha
1: aslında,
0: sağlıklı
1: evet,
0: olduğunu gösteriyor. Neden? Aslında eşimle aram kötü olduğunda, mutsuz olduğunda bağışıklık sistemim çöküyor. Gerçekten fizyolojik olarak çöküyor bu. Ha,
1: psikolojik olarak ve fizyolojik açıdan da çok çöküyor, ciddi
0: tabii,
1: bize yansımaları var
0: tabii,
1: olumsuz
0: daha
1: anlamda.
0: Daha çok enfeksiyon hastalıklarına buluşuyorlar. Kanser riski daha da fazla artıyor. Psikiyatrik sorunları geçiyorum. Bu gibi fizyolojik sorunlar. Artı diğer hastalıklar da, yani işte böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları, hepsini kalp hastalıkları, hepsini sayabiliriz. Çünkü stres artıyor ve hiç sevgi yok, güzel bir söz yok, güzel bir yaklaşım yok. Kişi daha da kötü oluyor. Bağışıklık sistemi bırakıyor kendini. Dedik ya, çiçeğe bile güzel bir şey söyleyince daha güzel açıyor.
1: Evet.
0: Suya bile güzel bir şey söyleyince molekülleri değişiyor. Benim %75'im su. Bana güzel şey söylemezsen benim moleküller daha da kötü olacak.
1: Doğru.
0: O yüzden hastalıklar daha da çok artacak. Halbuki güzel şeyler duyan, mutlu olan çiftlerde mutlular. Enerjileri daha yüksek oluyor. Motivasyonları daha yüksek oluyor. Acıya daha fazla dayanabiliyorlar. O yüzden mesela eşleriyle arası iyi olan kadınlar doğumda daha az acı yaşıyorlar. Yoksa diğerleri daha fazla acı yaşıyor. Eşi yanında olduğunda daha böyle acısı azalırken, eşi hiç hastaneye bile gelmeyen çok daha fazla acı yaşıyor.
1: Sorum çok popüler gelebilir. Hani çok televizyonlarda, hı-hı, ya da sosyal medyada kullanılıyor ama mutlu evliliklerin gerçekten sırrı var mıdır? Nasıl davranıyorlar bu çiftler birbirlerine ki bu demin, hı-hı, saydığımız dört yıkıcı davranış onlarda görünmüyor?
0: Çok güzel. Birbirlerini kırıcı da bu şeylerde bulunmuyorlar. Güzel kelimelerle konuşuyorlar. Birbirlerini kırmadan
1: olumsuz
0: konuşuyorlar.
1: Olumsuz bir şey yaşasalar dahi değil mi Enes Bey?
0: Aynen. Olumsuz bir şey yaşasalar bile. İki çok iyi arkadaşlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar.
1: Anahtar kelime.
0: Tabii. Çok arkadaş, iyi arkadaşlık yapıyorlar. Üç, birbirlerini küsmüyorlar. Uzun vadede işte konuşmama gibi vesaire olmuyor. Dördüncüsü, birbirleriyle birlikteliklerini, cinsel birlikteliklerini, fiziksel temaslarını kesmiyorlar.
1: Bir cezalandırmaya gitmiyorlar orada da.
0: Cezalandırmaya gitmiyorlar. Bunlar evliliklerde aslında temelde gördüğümüz koruyucu faktörler.
1: Çok
0: ve beraber
1: güzel,
0: anlam, evet, üretebiliyorlar mesela. Beraber roller üretebiliyorlar. Beraber hareket edebiliyorlar. Bütün bunlar evlilikleri koruyucu faktör olarak kapsıyor.
1: Bu saydığınız koruyucu faktörler diğer evliliklerde olmadığı için mi bu sorunlar yaşanıyor?
0: Aynen. Eksik oldukları için, o alanlarda yıkıldıkları için.
1: O alan doldurulabilir mi? Bakın dediniz ki eksik, demek ki bir şey var aslında.
0: Tabii ki.
1: Temelde
0: tabii ki,
1: ama yeteri kadar değil
0: tabii
1: belki.
0: Ki.
1: Yani telefonun %30 şarjı olması gibi %90, %100 ya da %70 performansının, aynen, aynısı olmaz. Orayı nasıl harekete geçirip beslemek lazım? Peki uzman olarak ne, hı-hı, tavsiye edersiniz?
0: %1'de bile müdahale edilebilir. Ne yapacağız?
1: O zaman önce umutsuz olmayacağız.
0: Yok tabii ki. Evet. Yani çaba ve istek varsa hiçbir zaman umutsuz olmaya gerek yok.
1: Hı-hı.
0: Ne yapacağız? Bir, önce arkadaşlığı tesis edeceğiz. Birbirimizi tanıyacağız. Geçmişimi, bugünümü, geleceğe dair streslerimi. İki, birbirimizi takdir edeceğiz. Yani eline sağlık, ne kadar, ne kadar güçlüsün, bu torbaları nasıl taşıdın.
1: Ya da bizim için ne kadar çabalıyorsun,
0: aynen,
1: eşinize.
0: Her şey, yani ne kadar güzel, yani şunu söyleyebilirim, ne kadar güzel bir kadınla evlenmişim, ne kadar minnetli armundan dolayı bilemezsin. Ne kadar yakışıklı bir adamla evlenmişim. Ya da senin işte böyle çok uzun boylu olmanı çok seviyorum. Çok basit şeyler, gündelik şeyler.
1: Bu takdir dili ne kadar önemli.
0: Çok önemli.
1: Bizde de eksik olan galiba,
0: aynen,
1: toplumsal olarak. Öfke dilimiz sanki daha fazla gibi,
0: aynen,
1: ama.
0: Öyle. Duyguları ifade etmek.
1: Duyguları ifade etmek.
0: Eşime karşı ya da herhangi bir duygu.
1: Yargılama değil, duyguları, aynen, ifade etme. İşte demin dediniz ya, sen böyle yapıyorsun o yüzden. Yani senin bu davranışın bende bu tip yoksunluk, hı-hı, kendimi değersiz hissettiği için ben de sana belki sert davranmış olabilirim. Kötü söz söylemiş olabilirim. Duygularımızı ifade ettiğimizde birbirimizi anlıyoruz o zaman, değil mi
0: çok
1: hocam?
0: Çok daha iyi anlıyoruz.
1: Yani bir en uyumsuz çift bile, en kötü, hı-hı, ilişkisi olan bile anlıyor mu birbirini?
0: Bu becerileri kazanırlarsa anlıyorlar. Hı-hı. Yani burada şu da önemli. Ben anlatıyorum ama karşı taraf dinliyor mu?
1: Evet.
0: O da dinlerse, o da buna gönül verirse, ikisi de adapte olursa duruma, anlıyorlar birbirini.
1: Peki dinlemiyorsa? O zaman ne öneriyorsunuz? Ne yapmak lazım?
0: Ya burada ilişkiyi check etmek, kontrol etmek lazım. İşte artısını, eksisini değerlendirmek lazım. Nereleri kaldırabiliyorum, nereleri değiştirebiliyorum.
1: Hı hı.
0: Hiç değiştiremiyorum. Çok mutsuz oluyorum. Çocuklarım çok mutsuz oluyor. İyi bir yerde bulunmuyoruz. O zaman maalesef zaten doğal süreç boşanmaya gidiyor. Her ne kadar istemesek de boşanma da evlilik gibi aslında yaşamda olan bir unsur.
1: Belki onu da kabul etmek lazım.
0: Bir
1: tüm çabaları sarf ettikten sonra. O kadar güzel gidiyor ki sohbet, evet, konu, çünkü çok önemli bir konu hakikaten. Umarım bizi de dinleyicilerimiz arasında mutlu ve huzurlu evlilikler üzere olanların dinlediği kadar bu sorunları yaşayanlar da belki dinliyordur. İnşallah. Ve inşallah bunların da çözümü vardır. İnşallah. Umutsuz olmayalım lütfen. Tekrar bir aşağılanma hepsinden daha şey dediniz. O belki fark edilebilir. Yani diğerleri fark edilebilir eleştiri öğrendiğimiz ama aşağılanmada kasıt var diye. Buna da bir girebilir misiniz?
0: Tabii hızlıca hem aşağılamayı hem duvar
1: örmeyi. Sonrasında
0: örmeyi.
1: Nasıl toparlar tamam. Böyle bir evlilik?
0: İnşallah. Şimdi aşağılama dediğimiz şey bu hakaretler, küfürler bunlar zaten işin içine giriyor. Ama bir de işte genel yargılar. Kadınlar şöyle, erkekler böyle gibi genel yargılar da aşağılamaya giriyor. Ya da kişiliğe dair eleştiriler. Sen şöyle bir kadınsın, sen şöyle bir erkeksin, sen ne anlarsın zaten gibi şeyler. Bir de yüz mimiklerle aşağılama, işte göz devirme, işte bu pis bir sırıtış vardır böyle yanak sola doğru yukarı doğru kalkar. Sen ne anlarsın der gibi böyle.
1: Küçümseme.
0: Bütün bunlar aşağılamaya giriyor ve ilişkiyi temelinden sarsıyor. Burada yapacağımız şey kendi duygumuzu odaklanıp kendi duygularımızı ifade edebilmek. Çünkü aşağılamaya ne zaman giriyorum? İfade edemediğimde. Ya da niye işte sen şöylesin, sen böylesin diyorum. Çünkü aslında istediğim şeyi karşıya duyuramıyorum ya da kendim de bilmiyorum. Duygumu ifade edemiyorum. Edemediğim için aşağılamayı tercih ediyorum. Halbuki duygumu ifade ettiğimde sorun ortadan kalkacak. O yüzden bu da toparlanabilir. Sadece bunu fark edip durdurup duyguma odaklanacağım. İlk başta zorlanacağım çünkü kullanmadığım bir sistem.
1: Evet.
0: Ama kullandıkça gelişecek. Duvar örmede aslında duvar örme dediğimiz şey bir taraf konuşuyor diğer taraf artık kopmuş hiçbir şey dinlemiyor. Kafasında başka bir şey düşünüyor, şarkı söylüyor. Yani bitsin de bir gideyim artık modunda devam ediyor. Burada yapacağımız şey bunu fark ettiğimde, yaptığımı fark ettiğimde durdurup konuşmayı fizyolojik rahatlama sağlayacağım. Gideceğim içeri bir 5 dakika mola alacağım. Nefes egzersizi yapacağım, biraz yürüyüş yapacağım, bir su içeceğim. Yani bulunduğum hali değiştireceğim. Hı hı. Sonra geleceğim. Ya kusura bakma hayatım ben bir an kafam gitti. Çünkü eleştirmiyorken de bazen istemsizce duvar örebiliyoruz. Onun önüne geçmek için de şu an dinleyemiyorum. Biraz rahatlayayım öyle dinleyeyim. O yüzden tartışmalarda mola almak çok kıymetli. Ama geri dönüp tartışmak lazım.
1: Maçlarda bile var.
0: Maçlarda bile
1: mi?
0: Var. Mola aynen var. Öyle.
1: Evet. Yani bütün her şey aslında hepimizin kadın ve erkek olarak olarak, insan olarak aslında birbirimizle olan ilişkimizde değişime dönüşüme açık olup gönüllülüğümüz var mı?
0: Hani elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz var mı? Buna karar vermek.
0: Elbette.
1: Geçinmeye gönlümüz varsa bu dediklerimizi tolere etmek için çabamız olur. Ne olur geçinmeye gönlümüz olsun. Son sözlerinizi alalım özellikle bu sorunu yaşayan hı-hı. çiftler için. Buyurunuz.
0: Dünyaya bir kere geldik. Burada güzelce yaşayacağız. Güzelce yaşayabilmek için eşime ihtiyacım var. Dayanağıma ihtiyacım var. Vaktimi onunla geçiriyorum. Geleceğime yatırım onunla yapıyorum. Çünkü çocuklarım benim gelecekteki yatırımlarım. Bütün bunların güzel olabilmesi için o ipleri bırakıp aynı kazanın içerisinde bir araya gelmemiz lazım. Niye birlikte mutlu olmak varken kavga edelim? Niye birlikte mutlu olmak varken mutsuzluğu tercih edelim? O yüzden hatalarımızı gördüğümüzde düzeltmek için birlikte el ele hareket etmeye çalışalım.
1: Ağzınıza sağlık Enes Hocam. Hakikaten çok verimli bir konuşma oldu benim için. Son derece istifade edici oldu. Dilerim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bugünkü programımızda evlilikleri çıkmasa götüren 4 unsuru konuştuk. Çiftlerin arasını açan eleştiri, savunma halinde olma, sürekli aşağılama ve duvar örmeyi konuştuk. Bunlar bizim iletişimimizi nasıl etkiliyor, bizi nasıl etkiliyor, evliliğimizi nasıl etkiliyor? Tabii ki mutlu ve başarılı evliliklerde görünenler neler? Onlarda neler farklı? Var olan güzellikler neler? Biz değişebilir miyiz, dönüşebilir miyiz? Evet, değerli hocamızın da dediği gibi değişip dönüşebiliriz. Yeter ki isteğimiz olsun, gayretimiz olsun. Tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, programımızı burada noktalıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu. Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
3: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yolculuk bizim inancımızda insanı terbiye eden, eğiten en önemli yöntemlerden biridir. Öyle ki büyük ibadetlerden kabul edilmiş, neticesinde sahibine cenneti vaat etmiştir. Hac yolculuğundan bahsediyoruz anlaşılacağı üzere. Şimdilerde birden çok hac ve umre imkanı var ise de evvel zamanlarda ömürde bir kere hacca ya gidilirdi ya gidilmezdi. Bugünün insanının anlayamayacağı seviyede mühim ve kıymetli bir hadiseydi. Hacca gitmek bir milat kabul edilir, insanlar hayatlarını öncesi ve sonrası diye ikiye ayırırdı. Hac yolculuğu uzun bir süreye yayılırdı evvela. Niyet etmiş kişilerin gidişi de geri dönüşü de bir hayli renkli adetlere sebep olurdu. Hazırlıklar hemen hemen bir yıl önceden başlardı. İşlerini yoluna koyan, hali vakti iyi ve sağlığı yerinde olan kişiler kutsal topraklara gitmeye karar verince gerekli görevleri ve hazırlıkları yerine getirmeye başlardı. Eş, dost ve akrabalar ziyaret edilir, niyet açıklanarak helallik alınırdı. Kimse kutsal topraklara sırtında kul hakkıyla gitmeyi aklından bile geçirmezdi. Bu helallik alma meselesi yola çıkacak yolcuları yoracak kadar uzun sürerdi. Haccın ve hacının rengi bizde yeşildir. Hacca giden yeşiller giydiği gibi eşyaları da yeşile tebdil edilir. İlk olarak yol boyu yanlarında taşıyacakları eşyalar için sandıkçıya sipariş verilir, seyahate en uygun yeşil boyalı sandık hazırlatılırdı. Yolculukta ve kutsal topraklarda giyilecek elbiseler ve çamaşırların yanı sıra belli bir sürede olsa idare etmek için dayanıklı yiyecekler hazırlanır, bu sandıkta muhafaza edilirdi. Kara ve deniz yollarından hangisi uygun görülürse ona karar verilir ve temaslar başlardı. 2-3 ay gidiş, bir o kadar da geliş sürerdi. Günü geldiğinde aile yakınları, akrabalar, dost ve arkadaşlar hacı adayını dualarla selametlerlerdi. Eğer sadece evin erkeği hacca gidecekse, hanım hacı adayını uğurladıktan sonra bu suyun kuruması gibi çabuk ve kolay dön temennisini işaret eden bir maşrabı suyu arkasından döker, hac kervanı dönene kadar dışarı çıkmamak üzere evine girer ve kapıyı kapatırdı. Bunun sebebi hac seyahati sırasında günahlarından sıyrılacak eşi gibi onun da günahlardan uzak kalmak için bir nevi halvete girmesi demekti. Harameyn-i Şerife'ne her yıl farklı güzergahları izleyerek iki önemli hac kervanı giderdi. Bunlar Kahire ve Şam kervanlarıydı. Anadolu, Rumeli ve diğer yerlerden gelen hacı adayları kervanın hareketine kadar Şam'da toplanırlardı. Şam'a kadar at, katır ve eşekle giderler, Şam'daysa deveye binerlerdi. Şam'dan hareket edecek kervana çoğu zaman Şam valisi Emirül Hac tayin olunurdu. Emirül Hac yönetimindeki kervan önceden belirlenen bir tarihte Şam'dan sonraki ilk menzil olan Kubbetül Hac'a doğru yola çıkar ve oradan Müzeyrib'e geçerdi. Hacıların yolculukları sırasında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri su ve erzak sıkıntısıydı. Su ihtiyaçlarını sağlamak için Üsküdar'dan itibaren Enderunlu iki sakabaşı tayin olunurdu. Şam kervanı yeterli suyu bulundurmak amacıyla kuraklık yılları dışındaki olağan yıllarda bile en azından 50 deve bulundururdu. Hacı adayları her türlü ihtiyaçlarını kendileri karşılamakla yükümlüydüler. Sadece durumu kötüleşmiş hacılara kervan komutanının adamları tarafından bakılırdı. Kervanın mola verdiği konaklarda yoksullar için özel çadırlar kurulur ve ayrıca padişahın ihsanı olarak sıcak yemek sunulurdu. Kervan Müzeyrib'den sonra Mafrak, Ayn-ı Zarka, Ma'an, Eşmeler, Tebük yoluyla Medayin-i Salih ve onun güneyindeki Olay'a gelir ve orada bizzat Mekke emiri veya gönderdiği vekil tarafından karşılanırdı. Bu mevkiden itibaren kervan Mekke emirinin himayesine geçerdi. Şam kervanı Ula veya Medine'de ya da daha sonra Rabik'te Mısır'dan gelen hac kervanıyla birleşirdi. Bu iki devasa kafile birlikte Mekke-i Mükerreme'ye girer, bir anda şehir tekbir ve tehlil sesleriyle dolar, adeta bambaşka bir iklim mahalli sarardı. Kervanın dönüşü yaklaşınca ilk iş evin sokak kapısı yeşile boyanırdı. Bunun sebebi ise bilen bilmeyen herkesin hacı evine çekinmeden gelebilmesi, ikramlardan nasibine düşeni alması içindi. Bu davranışta başkalarını da hacca teşvik niyeti aranmalıdır elbette. Evin içi de dışı gibi yeşiller giyerdi. Kadın ve erkek konukların ağırlanacağı harem ve selamlık odaları yeşil renkle badana edilir.

0: Minderler yenilenir ve yeşil kadife veya divitinle kaplanırdı. Masalara yeşil örtüler diktirilirdi.
1: Anadolu irfanı.
0: Eşyalar gibi ev halkı da yeşiller giyerdi. Tüm ev halkına, yani babaanne, dede, hala, teyze vesaire kimler varsa elbiseleri yaşlarına göre yenilenir ve yeşil renkli kumaşlar tercih edilirdi. Haç kervanı Üsküdar'da hacıların akrabaları, tanıdık eş ve dostlarıyla birlikte karşılanırdı. Büyükten başlayarak kıdem sırasına göre hacılar tebrik edilir, küçükler hacıların ellerini öper, büyükler ise ellerini öpen hacının gözlerinden öperdi. Sonra da hacıların önce sağ, sonra da sol omuzları öpülürdü. Önde hacı, arkada cemaat, dualar ve tekbirler eşliğinde eve gelinirdi. Eve girip yeşil minderine oturan hacılar ağır ağır tüm renkleriyle evden ayrılıp yeniden dönünceye kadar büyük ikramlara vesile oldukları hac ibadetini ve yolculuğunu ballandıra ballandıra anlatmaya başlarlardı. Odadakilere zemzem suyu, hurma ve hacı yağı ikram edilirdi. Hac karşılamalarının en önemli parçası tüm konuklara sunulan yemeklerdir elbette. İkram edilen 7-8 türlü yemeğin sonunda misafirlere hacı lokması da ikram edilirdi. Nihayet şerbetler ve kahvelerin içilmesinden sonra kutsal topraklardan getirilen tesbih, zemzem, kına, gümüş, yüzük, bilezik, sürme, hurma, hacı yağı gibi hediyeler konuklara ikram edilirdi. Eski dönemde hacı sıfatını almak önemli bir üst statü belirtisiydi. Hac farzını yerine getiren kişinin eşi, hacı efendinin hanımı, kızı hacı efendinin kerimesi, oğlu hacı efendizade olarak anılırlardı. Yaşadıkları şehirden nadiren ayrılan eski zaman insanlarının nazarında aylarca süren bir yolculuk elbette bir ömür anlatılacak bir hatıradır. Bu konuda ecdadımız sadece anlatmakla kalmamış, kitaplarda yazmıştır. Hac seyahatnamelerinin sıradan halka ait olanları olduğu gibi büyük zevata nispet edilenleri de vardır. Hac eserleri, içerik ve yazılma gayelerine göre hac el kitapları, rehber nitelikteki hac seyahatnameleri, hatıra ve rapor nitelikli hac seyahatnameleri, edebi hac seyahatnameleri olarak çeşitli şekillerde kaleme alınmıştır. Edirne'den Şam'a kadar olan konakların ele alındığı, hac yolcusuyken İstanbul, Anadolu ve Hicaz'da meydana gelen olaylar, Kabe ve Mescid-i Harem'i tamir edenler, Kabe'de makbul olan dualar, haccın kuralları, haccın edasında okunacak dualar, Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etme adabı da anlatılırdı bu kitaplarda. Bazı eserlerde Osmanlı Hac kervanı hakkında ilginç ve aydınlatıcı bilgiler verilir, hacılara bir takım tavsiyelerde de bulunulurdu. Buralarda hacılara sağlıklarını korumaları, uygun bir yol arkadaşı bulmaları, yeterli miktarda paraya sahip olmaları ve arkadaşlarına cömert davranmaları, kavga etmemeleri öğütlenirdi. Ayrıca yol güzergahları, güzergahlar üzerinde kısa mesafeli alternatif yolların yanı sıra Osmanlı Hac kervanının düzenine, emniyetinin sağlanmasına, alışkanlıkları ve diğer özelliklerine dair bilgiler de verilirdi. Hac yolculukları boyunca dikkate değer konulardan biri de hac hizmetleridir. Kervanların güvenliği için sadece idari tedbirler almakla yetinilmemiş, vakıflar marifetiyle meseleye kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bir vakıf medeniyeti kurmuş ecdadımızın hacca kayıtsız kalması beklenilemez elbette. Bu vakıflar arasında konaklama yerlerinin inşası, ulaşımda kullanılan deve ve su tedariki için kurulan vakıflar en dikkat çekenlerdir. Elbette tarihe adını yazdırmış su yolları da bunların başında gelir. Resulullah Efendimiz

0: Sizin zamanında bir kısım sahabenin iri parçalar halinde öğütülen buğdayla arpayı et ve hurma katarak pişirdikleri yemeğin adına deşişe denilirmiş. Medine'de yıllar içinde Medine fukarası için bir sadaka olarak pişirilen ve dağıtılan deşişe yemeği daha sonraları müesseseleşmiş ve bir vakıf halini almış, Deşişe-i Resulullah adıyla anılmaya başlamış. Sonraları haremeyne sevk edilecek erzağın temin edildiği arazi vakıflara da deşişe vakıfları adı verilmiş. Haremeyn vakıfları içerisinde fukaraya ayrılan paylar hayli ehemmiyet arz etmektedir. Bazı vakıflar vakfiyelerinde haremeyn için yapmış oldukları hayrın sarf yerini, şeklini ve idare şeklini teferruatlı olarak beyan etmişler. Bazıları da sadece haremeyn fukarasına, Mekke ve Medine'de yaşayan fukaraya veya haremeyn ahalisine gibi umumi ifadeler kullanmışlardır. Bazı meblağlar ise İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilmiş, bunlar için özel mahfazalar üretilmiş ve adına surre denilmiştir. Her hac mevsiminde geride kalanlar haremeyindeki fukaraya keseler yani sürreler içinde altın ve gümüş göndermiş, Üsküdar'dan uğurlanan hac kervanlarının adına da surre alayı denilmiştir.
1: Anadolu İrfanı.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse, hiç şüphesiz o, zalimin tekidir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak.

giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galübela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti.

Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri emir buyurmuş, mühim bir emir olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi alennasi hiccül beyti menissata'a ileyhi sebila. Kimin gücü yeterse bu Beytullah'ı hac etmek, ziyaret etmek, usulüne uygun olarak hac vazifesini yapmak, Allah'ın kullarının boynuna, gücü yeten kullarının boynuna yazdığı bir fariza, bir vecibe. Bunu emretmiş Allahu Teala Hazretleri. Hep duyuyoruz ki haccınız mebrur olsun. Haccınız mebrur olsun. Hac mebrur nedir? Ne demek mebrur hac? Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre birrul haccı it'amut ta'am ve tıybul kelam. Bir hadis-i şerif bu. Yani mebrur hac, haccın iyi olması, Allah'ın seveceği bir tarzda güzel bir hac olması neyle olurmuş? Peygamber Efendimiz nasıl işaret buyurmuş? İt'amut ta'am, yemek yedirmek, ziyafet çekmek ve tıybul kelam, tatlı, hoş, güzel söz söylemek. İkisinin de altında yatan mana ne? Yemek yedirmek. Yani bu karşımdaki adamın parası yok mu? Aç mı? Açık mı? İkisinin altında yatan mana gönül yapmak. Gönlünü hoş etmek. Tatlı sözle de insan karşısındakinin gönlünü alabilir. Yemek yedirmekle de. Bizim eve buyur. Misafirimiz ol lütfen. Soframızı şereflendir. Allah ne verdiyse bir şeyler yiyelim diyorsunuz. O da bu yakınlıktan memnun oluyor. Geliyor evinize, sofranıza oturuyor. Bir samimiyet oluyor. Netice itibariyle gönül yapmaktır.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 1 ila 39. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: A'raf suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. A'raf 46. ayette geçtiği üzere cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibarıyla bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre surenin 163 ve 171. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız. Ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün, kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de terazilerinin sevap tarafı hafif gelirse, işte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah İblis'e sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım. Onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, hadi, yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onlara manevi örtüyle gözlerinden gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da, Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu, ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Onlar kötü, haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlarda bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının da üzerine kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her mescitte yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Rabbim açığıyla gizlisiyle kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilirler. Tam vaktinde helak olup giderler. Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de, kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri neyse kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler, onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız putlar nerede? Diyecekler, onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca sonrakiler evvelkiler için "Ey Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah buyurur ki, her biriniz için bir kat fazla azap vardır. Fakat siz onu bilmezsiniz. Buna karşılık öncekilerde sonrakilere sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı derler. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 1 ila 39. ayetlerini dinledi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Ekran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık Saat Afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Stüdyoda değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Çocuk diş hekimliği uzmanı Profesör Doktor Sayın Günseli Güven Polat hocamız bizimle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir onur burada bulunmak. Çok sağ olun.
1: O onur bize ait hocam. Çok teşekkür ediyoruz biz de tekrar size. Diş hekimliği uzmanısınız. Özellikle çocuk diş hekimliği. Bizim için de bu çok önemli. Zira sağlığın ağızda başladığını biliyoruz. Dişlerle ilgili de merak ettiğimiz birçok husus var aslında. İşte dişlerimiz nasıl oluşur, ne zaman oluşur, ne zaman çıkmaya başlar. Ama onun öncesinde isterseniz anne adaylarına da bir seslenelim. Acaba onlar daha anne olmaya karar verdiğinde dikkat edeceği hususlar var mıdır? Neler? Bununla başlayalım, sonra da dişleri konuşalım.
2: Elbette kesinlikle anne adayları veya anne olmaya karar verdikleri aşamalarında biz hastalarımıza bir diş hekimi kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bugün biliniyor ki çürük yapan mikroorganizmalar annelerden çocuklara geçiyor. Belli bir bulaş sonucunda çürük yapan mikroorganizmalar çocukların ağızlarında yer bulabiliyor. Bu anlamda bizim bu florayı azaltabilmemiz için annelerin diş sağlığını çocuklar doğmadan önce optimal koşullara getirmemiz, varsa çürükleri tedavi etmemiz veya diş eti problemleri varsa bunlarla ilgili gerekli tedavileri yapmamız, hatta ve hatta daha bebeğimiz dünyaya gelmeden annemize çocuğu için, bebeği için nasıl diş bakımı yapacak, nasıl besleyecek, bu konularda bilgi vermemiz gerekiyor. Bu yüzden aslında en ideal zaman daha bebek sahibi olmak, karar vermeden kendi sağlığıyla başlayıp sonrasında bebeğinin ağız diş sağlığıyla devam edecek bir süreci planlamasını öneriyoruz.
1: Evet, biraz önce değerli hocam mikroorganizma annelerden çocuklara geçebilir dediniz. Bu hamilelikte bebeğin ağız yapısını etkileyecek şekilde mi geçer?
2: Hayır.
1: Bunu biraz daha açmanızı rica
2: edeceğim. Hayır, şöyle. Yani çürük yapan mikroorganizmalar anneden bebeğe bulaşır, ancak hamilelik sırasında değil elbette. Bebek doğduktan sonra anne bebek ilişkisi sırasında en çok bebekle haşır neşir olan, en çok bebekle birlikte olan kişi anne, öz bakımı veren kişi anne olduğu için bebeğin doğduktan sonra olan bir süreç bu.
1: Anladım.
2: Ama elbette ki hamilelikte bebekte bir mikroorganizma, öyle bir şey yok.
1: Tamam. Evet. Annenin ağız yapısı sağlıklı olacak ki bebek dünyaya geldiğinde dediğiniz gibi en yakın temasta olan anne olunca bebeğe de
2: mikroorganizma geçmesin.
1: Evet.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki bebek doğdu, dünyaya geldi, her şey sağlıklı. Hangi aylarında diş çıkmaya başlar ya da başlamalı? Hangisi sağlıklıdır?
2: Evet. Şimdi genellikle büyük çoğunlukta 6 ay civarında, biri doğduktan sonra 6 ay civarında ilk dişi çıkmaya başlar bebeğin. Ve yaklaşık 2,5-3 yaş civarı da dişlenme tamamlanır. Süt dişlenme.
1: Bütün
2: süt dişleri.
1: Kaç diş oluşur?
2: 20 tane süt dişi vardır. Ve süt dişleri 2,5-3 yaş civarında tamamlanır.
1: Peki 6 aydan önce çıkarsa
2: çıkabilir.
1: Anne için endişeleneceği bir durum mudur?
2: Yok. Yani şöyle, çıkabilir. Bu hani 6 ay dediysek herkes, bütün bebekler 6 ayda çıkacak diye bir şey söz konusu değil. Daha önce çıkarabilir, daha geç çıkarabilir. Genellikle de çok da önemli bir patoloji veya çok da önemli bir sıkıntı yoktur. Ancak gene 12 aya kadar, 12 ay civarında eğer ki dişler hala çıkmamışsa, o zaman belki bir kontrol veya bir şey gerekir sırf bu amaçla.
1: 12 aya kadar da
2: bazen de şöyle olabiliyor. İlk doğduğu zaman bebek ağzında dişler olabiliyor, süt dişi olmayan. Bunlara çok sallanan, böyle çok kanamaya müsait oluşumlardır. Bunlar kıkırdak benzeri zaten. Bunlar alınması gerekir. Yani bu dişlerin çekilmesi gerekir. Ama bunlar zaten diş değildir, köksüzdür.
1: Süt dişten önceki
2: benzer bir oluşum. Anladım. Oluyor bazen. Çok nadir ama olabiliyor.
1: Evet. Peki diş yapısı herkese göre değişir mi? Genetiğin etkisi var mıdır? İzah ederseniz nasıl
2: elbette
1: oluşmaya başlar?
2: Elbette. Yani diş yapısı kişiden kişiye kesinlikle değişebilir. Özellikle dişin anatomik özellikleri, Yani dişinin mikroorganizmaya tutmaya yönelik çukurcuklar vardır üzerinde. Kiminde bu çukurcuklar daha derindir, kiminde daha sığdır. Sığ olanlar tabii biraz daha şanslı. Çünkü mikroorganizmalar orada yuvalanamayacağı için çürük geliştirme ihtimali daha düşüktür. Derin olan dişlerde ise biraz daha kolay yuvalanırlar ve daha kolay çürük gelişir. Bunun dışında dişin kendisine kristal yapısından veya oluşumunda olan bir takım sıkıntılar sonucunda hipoplezi dediğimiz oluşumlar olabilir yani dişte. Bunun için tabii mutlaka işte diş hekimi kontrolleri, özellikle dişler çıkmaya başladıktan sonra mutlaka bir diş hekimine görünmelerini tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Evet.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bebekte ilk hangi dişler çıkmaya başlar?
2: İlk olarak alt ön grup
1: alt
2: dişler.
1: Sonra
2: daha
1: sırayla
2: sonra üst ön üst grup dişler çıkar. Bundan sonra yani alt üst çeneye göre değişiyor. Sırayla her 6 ayda bir, öyle söyleyeyim size, her 6 ayda bir bir grup diş çıkacak şekilde yaklaşık 2,5-3 yaşında tamamlanır dişlerin, süt dişlerinin çıkması.
1: Diş çıkarırken bebeklerde görülen herhangi bir farklı durum oluşabilir mi? Ateş olması
2: tabii
1: annenin endişeleneceği
2: evet
1: bir durum mudur?
2: Şimdi şöyle aslında çok çok güzel bir şey parmak bastı.
1: İlk kez anne olanlar için evet, belki tedirgin
2: evet
1: olabilir.
2: Kesinlikle. Şimdi şöyle, hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Hepimiz aynı süreçlerden geçtik aslında ama Allah'tan
1: evet
2: hatırlamıyoruz. Gerçekten bebek için zor bir dönemdir.
1: Sancılı
2: diş çıkartmak.
1: Bir süreç.
2: Evet. Çok zordur. Özellikle süt azı dişlerinin çıkması, yani bu 2-2,5 yaş civarına denk gelir. Gerçekten zorlayabilir bazı bebekleri. Tabii ki bebekten bebeğe değişiyor. Elbette. Yani hani kimi bebek çok daha kolay çıkarırken kimi bebek çok daha zorlanabiliyor. Huysuzluk olabilir. Ateş olabilir bu sırada. Dahası vücut direncini genel olarak düşürdüğü için genel hastalıklara yakalanma ihtimali artabilir. Örnek söyleyeyim, 6 ay civarında çıkan ön grup dişlerde bu tür durumlar çok sık olmasa da özellikle 2,5 yaş civarı çıkan süt ikinci azı dişlerinde anne sütünün koruyuculuğu da kalmadığı için enfeksiyon türü, işte gripti, böyle bu tür hastalıklara yakalanma ihtimali artar. Çünkü vücut direnci de düşer. Hepsi birbirinin üstüne hani denk gelerek çocukta sıkıntılı dönemler olabilir. Ha, olmaya da bilir ama.
1: Olmaya da bilir.
2: Ama çoğunlukla olanı söyleyeyim size. Ağızda salyalanma, İşte fazla tükürük akışı oluyor, dışarıya tükürük sızıyor ağızdan falan. Bunlar için hani ekstra bir ilaçla bir müdahaleye gerek yok.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bebeğin dişleri de oluştu diyelim. Bizim için en önemli noktalardan biri, siz başta da vurguladınız, koruyabilmek onları.
2: Evet.
1: Dişler sağlıklı çıktıktan sonra nelere dikkat
2: ne
1: edilmesi gerekiyor? Ya da biz hangi dişe sağlıklı diyoruz hocam?
2: Şimdi şöyle, yani her şeyden önce ağız diş sağlığını genel anlamda düşündüğümüz zaman büyük oranda en önemli rahatsızlıklar bizim için ağız diş sağlığı açısından çürük ve diş eti rahatsızlıklarıdır. Çocukluk çağında ise özellikle çürük çok sık görülür. Bu anlamda çürük oluşmaması için ailenin özellikle yapması gereken çok şey var.
1: Çürük oluşmaması
2: evet,
1: için.
2: Evet, yani bizim için önemli olan, evet, çürük olduktan sonra elbette ki diş hekiminin yapacağı çok fazla, dokunacağı çok fazla nokta var. İşte dolgu yapılabilir, o dişler kurtarılacak. Elbette hani bir şeyler yapacağız elbette biz diş hekimi olarak. Ancak önemli olan bu hastalığa hiç yakalanmamak.
1: Evet.
2: Koruyucu uygulamaları maksimum seviyede tutarak hiç çürük oluşmamasını sağlamak. Bütün dünyanın da ağız diş sağlığı açısından hedefi budur zaten.
1: Çürüdükten sonra müdahale
2: evet
1: etmek hem ekonomik kayıp,
2: her
1: hem
2: bakımdan
1: hastalık, hem birçok zorluğu beraberinde
2: aynen şimdi
1: getiriyor.
2: Şimdi çocuk için büyük bir travma, şöyle söyleyeyim
1: evet
2: size. Çocuk için bir diş müdahalesi gerçekten istenmeyecek bir şey. Hiçbirimiz için.
1: Evet.
2: Ne gerek var?
1: Diş
2: yani
1: hekimi deyince
2: ne
1: birçok
2: gerek
1: kişinin
2: var? Evet.
1: Korkulur.
2: Neden
1: yansıdır
2: o çocuk hani hiç çürütemeyecekken dişini çürütsün de o koltukta otursun veya bir gece ağrı çeksin? Çok yazık.
1: Evet.
2: Bir kere çocuk için büyük bir travma. Bunun dışında ülkemiz ve ülke ekonomisi için de çok büyük bir kayıp
1: evet
2: açıkçası. Çünkü koruyucu önlemler çok ucuz. Yok yani
1: ucuz ve
2: para
1: kolay
2: bile değil hatta, ve kolay. Ama iş hastalık haline geldikten sonra tüm hastalıklar için aynı şey değil
1: evet
2: mi?
1: Evet, çok doğru.
2: Elbette ki yani çürük için de aynı şekilde koruyucu önlemler çok önemli.
1: Evet, koruyucu önlemler demişken hemen bahsedelim isterseniz. Çürük oluşmaması için neler yapılmalı? Bebeklerin beslenmesine mi dikkat edilmeli? Hı hı. Nelere dikkat edecek anneler?
2: Şimdi çürük oluşmaması için bir kere her şeyden önce ailenin veya çocuğun yaşına göre elbette kendi yapacağı uygulamalar var. Bunlar nelerdir? Birinci, ağız hijyenini sağlamak. İkinci, beslenmeye dikkat etmek. Bu iki noktaya dikkat ettiğimiz takdirde eğer ki dişlerin yapısal bir bozukluğu yoksa büyük oranda çürüğü engelliyoruz.
1: Ağız hijyeni deyince tam olarak neye dikkat edeceğiz? Onu da isterseniz.
2: Ağız hijyeni deyince şöyle, dişlerin üzerinde biliyorsunuz çürük mikroorganizmaların oluşturduğu bir hastalık. Ağız hijyenine dikkat etmek deyince mikroorganizmaları ağızdan uzaklaştırmak.

0: çürük yapan patolojik mikroorganizmaları ağızdan uzaklaştırmak olarak düşünebiliriz. Yani diş plağının oluşumunu engellemek, diş üzerinde mikropların birikmesini engellemek. Bunu nasıl sağlıyoruz? Tabii ki diş fırçalamayla.
1: Bunlar yediğimiz gıdaların orada kalmasıyla oluşan
0: tabii,
1: mikroorganizmalar.
0: Hem öyle yani. Tabii ki bizim yediğimiz gıdalardan mikroorganizma da besleniyor açıkçası. Ama tabii ki bizim yediğimiz çürük yapan gıdalardan. İşte işin ikinci ayağı da orada zaten. Beslenmeye. Evet.
1: Evet.
0: Yani iki taraflı, iki temelli çürükten korunma olayı. Şimdi fırçalama, diş fırçalama veya mikroorganizmayı uzaklaştırma dediğimiz zaman da bu açıkçası bana çok sık gelen bir soru. Hocam ne zaman diş fırçalamaya evet. başlayalım? Şimdi minik çocuklar zaten kendi dişlerini fırçalayamazlar. Bunun için de size söyleyeceğim. Şöyle ki bir çocuğun kendi dişini fırçalayabilmesi için çocukluktan itibaren nasıl fırçalayacağını öğrenmiş olması artı küçük motor becerilerini kazanmış olması gerekiyor. Bu ne zaman derseniz ayakkabı bağcığını kendi bağlamaya başladığı zaman diyebiliriz. Evet. Çok basit.
1: Başta söylediğiniz 2,5 yaşında bütün süt dişleri tamamlanıyor.
0: Evet.
1: Bizim için süt dişlerini korumak da önemli.
0: Çok
1: bebeğin.
0: Önemli.
1: Sonraki gelecek dişe nasıl etki edecek onu soracağım ama öncesinde yine bu konu açılmışken.
0: Evet.
1: 2,5 yaşındaki bir çocuk bebek safhası da diyebiliriz. Belki fırçalayamayacağını biliyoruz. O
0: Kesinlikle.
1: Zaman anne mi fırçalayacak müdahale
0: Elbette.
1: Edecek?
0: Elbette. Hatta 2,5 yaş değil bakın 6 aylıkken ilk dişi çıkmaya başladığı zaman fırçalamaya başlıyoruz biz.
1: Anne sütü alırken
0: anne
1: de.
0: Anne sütü alırken de dahil. Çünkü anne sütünde de şeker vardır. Anne sütü de çürük yapar aslında. Eğer ki dikkat etmezsek. Mesela biz anne sütüyle beslenen bebeklerde özellikle dişler yani azı dişlerle birlikte başlar aslında bu sıkıntı. Yani anterior dişler, yani azı dişlerle 2 yaş, 2,5 yaş civarı erken çocukluk çağı çürüğünü çok sık görürüz. Gece beslenmelerinden kaçınmaları isteriz annelerin. Tabii ki sadece anne sütüyle beslendiği zaman çocuk elbette gece de beslenecek. Ama daha ilerleyen yaşlarda mesela 1,5 yaşında, 1 yaşında hala anne sütü almaya devam ediyor. Bu dönemde gece beslenmesini mümkün mertebe istemiyoruz.
1: Diş sağlığını korumak
0: diş
1: için.
0: Diş sağlığını korumak için tabii ki.
1: Anne nasıl yapacak? Bebeğe uygun diş fırçası
0: evet,
1: mı alacak?
0: Evet. Eczanelerde olabilir veya işte bir takım temizlik bu tür işte marketleri biliyoruz. Bunlardan temin edebileceğimiz kaliteli yaşına uygun. Çünkü zaten diş fırçaları üzerinde yaş grupları yazar. Yaşına uygun diş fırçasıyla fırçalamaya başlıyoruz. 6 aylık bebekte bile. Veya mesela parmaklara geçirilebilecek fırçalar var.
1: Peki macun kullanılıyor mu küçük yaşta?
0: Kesinlikle. Şöyle bu son dönemlerde artık hani tamamen oturdu. Bilimsel çalışmaları yapıldı. Şöyle söyleyeyim size. Macun kesinlikle kullanılıyor ve macun florlu macun kullanılıyor ama ne kadar? Önemli olan miktar. Miktar olarak biz 2 yaşına kadar olan bebeklerde pirinç tanesi kadar. Ve bunu sürüntü şeklinde öneriyoruz. Bakın pirinç tanesi kadar böyle küçücük bir toplu iğne başı gibi düşünün yani. Bu kadarcık bir macunu diş fırçasının üzerine sürüyoruz. Sürüntü şeklinde ve bu şekilde dişlerini fırçalıyoruz.
1: Peki çocuğun. Yetişkinler suyla çalkalayıp tükürüyor mu? Bebeklerde bu durum yutma riski olacağı için anneler endişelenebilir mi acaba?
0: Haklısınız endişelenebilir ama o kadar küçük bir miktar
1: zararı
0: ki
1: yok.
0: Bu. Bunun zararı olmadığı biliniyor artık. Güzel. Eğer arzu ederse bir gazlı bezle temizleyebilir ağzını
1: İsterse.
0: Sonrasında tabii ki.
1: Evet yetişkin biri müdahale edecek
0: mutlaka,
1: fırçalamasına.
0: Mutlaka. Bize şöyle kliniklerimize gelen hastalarda işte biz günde 2 kez dişlerini fırçalaması gerekiyordu. Diyoruz mesela aileyi eğitim verirken diyorlar ki ama biz zaten fırçalıyor her gün mutlaka bir kere fırçalıyor ama bakıyorum çocuk 5 yaşında fırçalayamaz ki yapamaz yani o 5 yaşındaki bir çocuk tek başına banyo yapabilir mi ki dişlerini fırçalayabilsin etkin fırçalamak önemli.
1: Etkin fırçalamaktan
0: tabii ki. Etkin kastım. Fırçalamaktan kastım şudur. Tüm diş yüzeylerini mutlaka dokunacak şekilde fırçanın. Şimdi görüntülü bir program olmadığı
1: evet.
0: için de tam ifade etmek de kolay değil. Ancak diş etinden dişe doğru süpürme hareketi şeklinde ve tüm diş yüzeylerine fırçanın dokunacağı şekilde tamamen o bölgede oluşan yiyecek artıkları ve plağı uzaklaştıracak şekilde yapılan bir fırçalamadan bahsediyorum ki bu en az 2 dakika sürer.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet. en önemlisi diş çürüğü oluşmasını engellemek, ağız hijyeni. Hı-hı. Bunu da fırçalamayla, hı-hı, daha ilk dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren, hı-hı, müdahaleyle yapılacak. Evet, evet. Doğru oran, kesinlikle, doğru fırça.
0: Yani 2 yaşa kadar biz pirinç tanesi kadar öneriyoruz. 2 yaşından sonra biraz daha büyük, böyle mercimek gibi, işte 5-6 yaşlarına kadar öyle diyebiliriz. Ve en sonunda işte bezelye, hatta daha büyük çocuklarda da 1 santimetreye kadar, çünkü yutmuyorlar artık, tükürüyorlar. Evet. Yutma riski olmayan çocuklarda daha büyük oranlarda kullanabiliriz. Diş macunlarında da çok ciddi teknolojik gelişmeler oldu çünkü. Yani diş macunlarında da çürüğü engelleyici, hem flor hem flor dışında da onarmaya yönelik pek çok gelişmeler yaşanıyor.
1: Şimdi dinleyicilerimiz şunu da merak ediyor olabilir. Küçüklükten fırçalamaya mı bağlıdır beyaz dişler? Artık bu çok daha önem kazandı.
0: Evet, beyaz diş şöyle ten rengi gibi düşünebiliriz. Yani dişin rengi kişiden kişiye değişebilir. Ancak şöyle bir gerçek var. Dişler ilk çıkmaya başladığı zaman şöyle diyeyim, diş yapısı mini kristallerinden oluşur. İlk çıkmaya başladığı zaman bunlar aslında tam da olgunlaşmamıştır. Olgunlaştıkça mini daha şeffaf bir yapı alır ve yapı şeffaflaştıkça da alttaki sarı dentinin rengi dışarıya doğru yansır. Bu sebeple 40-50 yaşlarında, 60 yaşlarında gitgide dişler daha sarı bir görüntü alacaktır.
1: Çünkü minesi aşınmış olduğu için.
0: Hem aşınıyor, aşınmaktan da öte daha şeffaf bir yapı oluyor.
1: Olgunlaşmış oluyor.
0: Olgunlaşmış. Tamam. Evet, tabii ki diş rengi değişir. Yani diş rengi kiminin daha doğuştan daha sarıdır, kiminin doğuştan daha beyazdır.
1: Kemik yapısıyla alakalı.
0: Evet, yani bu ten rengi gibi düşünün, evet, mesela. Kişiden kişi, minenin kalınlığı etkili, alttaki dentinin rengi etkili. O kadar çok şey etkili ki dişi renginde. O yüzden hani kişiden kişiye değişir ama sağlıksız olduğunu göstermez. Yani birazcık böyle azıcık sararmışsa da sarı görünen bir diş, mesela 50 yaşında bir insanın biraz sararmış, sarı görünen bir dişi sağlıksız olacağı anlamına gelmiyor. Bir renklenme yoksa üstünde, bir çürük yoksa bu da sağlıklıdır aslında.
1: Evet. Birinci ayağı ağız hijyeni dedik. İkinci ayağı da beslenme, evet, dediniz. Anne sütü önemli mi
0: önemli,
1: bu noktada?
0: Önemli. Anne sütü şöyle. Anne sütü kesinlikle çok önemli. Ama çok sık soru gelebiliyor. Mesela anne sütü çürük yapar mı? Evet. Gece eğer ki ilerlemiş ve emzirmede, mesela çocuk gelmiş artık 2-2,5 yaşına, her gece emiyor ve ağzında bu anne sütü gölleniyor. Hı-hı. Böylesi durumlarda evet, çürük yapar.
1: Ağızda yemek tutan çocukları da görüyorum zaman zaman. Uzun süre o lokmayı
0: kesinlikle
1: tutuyor.
0: Kesinlikle. Ağızda yemek tutmak da kesinlikle ve kesinlikle çürüğe risk sebep olur. Hı-hı. Riskli değil, olur.
1: Olur. Çürütür.
0: Yani iştahsız çocuklarda çok görüyoruz bunu. Hatta şöyle diyeyim size, gece yatarken ağzında yemekle uyuyup sabah o yemek ağzında uyanan çocuk var. Evet, çok dikkat etmek lazım. Ve kesinlikle bu alışkanlık, çocuk için bu alışkanlık elbette çürüğe sebep verir.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Süt dişlerinin çürümüş olması sonraki gelecek dişi etkiler mi?
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle, bize, yani kliniğimize gelen hastalardan bazıları diyor ki hocam zaten bunlar süt dişi, düşecek de yerine diş gelmeyecek mi? Evet, düşecek de bunlar yerine gelecek, ama bunlar neden yaratıldı acaba? Bir sebebi olmalı değil mi bunun?
1: Evet.
0: Elbette ki süt dişleri çok çok önemli. Neden önemli? Alttaki dişlerin sürmesine rehberlik eder. Bir kere bunun için önemli. Yani erken süt dişi kaybı kesinlikle ileride oluşabilecek ortodontik tedavi riskini azaltır.
1: Vaktinden önce çekilen, hı-hı, diş tekrar dişin oluşmasını önlemiş oluyor. Tekrar diş çıkmıyor mesela vaktinden önce çekildiği
0: İşte
1: için.
0: Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Altta gömülü kalıyor o diş çünkü. Yeri kalmıyor çıkmak için. Sebebi bu. Arkadan dişler öne doğru ilerliyor. Erken süt dişi çekildiği zaman altından gelecek olan dişe yer kalmıyor. Ne oluyor? Tel tedavisi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani çürümeden sallanıp düşmesi gerekiyor değil mi dişin?
0: Aynen öyle. Dişin çürümeden sallanıp kendi kendine fizyolojik olarak düşmesi gerekiyor. Bu zaten hepimizin doğadaki, yani bütün canlıların yaşadığı bir şey. Süt dişlenmeden işte daimi dişlenmeye geçiş. Normalde bu dişlerin çürümemesi ve çürümeden sallanıp düşmesi gerekiyor ki, ikincisi ve çok önemlisi, eğer ki ağızda çürük süt dişi varsa daimi dişler çıkmaya başladığı zaman derhal daimi diş çürümeye başlıyor. Çünkü oranın mikrobu o daimi dişe de gidiyor, yerleşiyor.
1: Bir kez daha tekrar alabilir miyiz?
0: Eğer ki ağızda çürük süt dişi varsa, daimi dişler sürerken çürük bir süt dişi varsa ağızda, o ağızdaki mikro

0: dişlerinden biridir.
1: Tüm çiğneme hareketini yaptınız.
0: Maalesef evet, eğer ki ağızda çürük süt dişi çok fazlaysa o diş çıkar çıkmaz çürür. Hasta gelir 8 yaşında dişi ağrıyor. E bu süt dişi değil mi hocam? Değil, süt dişi değil bu. İlk çıkan daimi diş 6 yaşında çıkmış.
1: Kalıcı dişi
0: ve kalıcı diş
1: başlıyor.
0: Gitmiş. Çok ve üzücü. O yaşta tabii ki.
1: Sonradan yapılan dişler hiçbir şekilde
0: yerini tutması mümkün değil doğal bir diş yapısın.
1: Çürük elma gibi diyebilir miyiz? Yanındakini de
0: çürütüyor. Kesinlikle etkiliyor. Diyebilir.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki anne sütü almaya devam edecek bebekler, diş sağlığı için önemli dedik ve tabii. Bazen su da vermek, mesela anne sütü aldı bebek, su vermek biraz olumlu etkiler mi?
0: Tabii, şimdi şöyle, beslenme konusuna aslında hiç girmedik tam olarak.
1: Ha, evet, onu
0: beslenme
1: da...
0: konusu çok önemli. şimdi bir kere her şeyden önce, yani anne sütü alacak yaştaki bir bebek tabii ki de anne sütü alacak, ama mesela gece beslenmesi yapıyorsa, hı hı. Gece besledikten sonra ağzını bir suyla çalkalatması bebeğin, bir gazlı bezle silmesi çok önemli çürük önleme açısından. Bunun dışında kesinlikle normal anne sütüyle beslenmenin ile birlikte biberon kesinlikle önermiyoruz ki bunu zaten çocuk hekimleri de önermiyor. Ama ne durumlarda çocuk hekimi öneriyorsa biberonla ek gıda, işte bilmem çocuğun hastalığı olabilir, süt yetmiyor olabilir falan, bunlar hariç tutuyorum ben. Her şey normal yolunda gidiyorsa bir de ekstra biberonla çocuğa ne bileyim muzlu mamalar bilmem neler ek gıdalara geçtikten sonra bunların biberon yerine kaşıkla verilmesini.
1: Evet, özellikle onu soracaktım.
0: Kesinlikle.
1: Suyu nasıl vereceğiz, ek gıdayı nasıl vereceğiz?
0: Tabii, yani diş sağlığı açısından biberonu hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Emzik mesela, yalancı meme. Yalancı memeyi de evet, hani çocuğun gelişimi açısından gerekli olabilir. Çocukta emme refleksi çok fazla olabilir. Ama 2,5-3 yaşından sonra bunun da bırakılması gerektiğini öneriyoruz. Yani mümkünse hiç almasın, ama alıyorsa çocuk, yani bu bir reflekstir çünkü. Alıyorsa da bırakılması gerektiğini.
1: Diş şeklini mi etkiler, sağlığını
0: mı etkiler? Tabii diş şeklini etkiler. Yani yalancı meme diş şeklini etkiler, ama biberon diş çürüğüne sebep olur. Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle, mümkün mertebe bizim istediğimiz anne sütünden sonra karışık beslenmeye geçişte öncelikle püre kıvamında ya da işte rendelenmiş elma, yani çocuk hekimlerinin önerdiği şekilde ya da beslenme uzmanlarının önerdiği şekilde pürtüklü gıdalarla başlaması ve sonrasında çocuğun azı dişlerin çıkmasıyla birlikte de küçük lokmalarla evde ne yeniyorsa ev öğünlerine geçiş. Aslında sağlıklı olan bu.
1: Isırma ve çiğneme refleksi.
0: Isırma, çiğneme tabii ki. Yani bunlar oluşmaya başladıktan sonra önce kaşıkla bebeklik çağında işte 6 aydan itibaren sanıyorum karışık beslenmeye geçiliyor. Evet. Önce kaşıkla bu işte tabii ki beslenme uzmanları ve çocuk hekimlerinin önerileri doğrultusunda. Hani ben ne yemeli ne yememeli bu noktada bir şey söylemiyorum. Ama bir tek benim çok önemli altını çizmek istediğim şey, bir biberonla vermemek. Biberon çok gerçekten zararlı.
1: Saatlerce tutabiliyor
0: tabii.
1: Çocuklar. Öyle.
0: Çocuk mesela tadını seviyor biberon. Bir de şöyle de bir ikincil bir etkisi de var bunun. Biberonla beslenen çocuk genellikle şekerli tatlı gıdalar aldığı için biberondan normal yemeğe iştahsızlık gösteriyor
1: çok
0: zaten.
1: Doğru.
0: Yani aile diyor ki biberon vermezsem yemek yemiyor. Yani biberon vermek zorundayım ki çocuk beslensin. Çünkü bu çocuk yemek yemiyor. Ama neden yemiyor? Çünkü biberon alıyor.
1: Onun iştahını
0: yani
1: kesiyor.
0: Evet, iştahını kesiyor o biberon ve böylelikle yemek yemiyor çocuk.
1: Evet, en önemlisi de bu katkı maddeli,
0: kesinlikle
1: dışarıdan alınan,
0: evet, hiçbirini önermiyoruz.
1: 2 yaşından itibaren her markete gittiğinde istediği
0: kesinlikle.
1: Bir şey oluyor.
0: Yani
1: mutlaka.
0: Bizim gelen hastalarımıza önerimiz şu. Eğer mümkünse çocuğunuzla birlikte markete gitmeyin. Eğer ki çocuk çok bir şeylere yapışıyor istiyorsa, unutturana kadar en azından mümkünse. Değilse belli kurallara koymak lazım ve artı en önemlisi eve sokmamak lazım.
1: Evet.
0: Yani eve girmeyecek. Çocuk evet dışarıda aileyle birlikte bir şey bir yere gitti. İşte ne bileyim oyun parkına gitti. Oradaki bir şeyden, yani ne bileyim başkasının çocuğunu da gördü, özendi. Bir lokma bir şey aldı. 40 yılda bir bundan dolayı bir şey olmayabilir.
1: Evet.
0: Ama eve giriyorsa Yani bu alışveriş, gıda alışverişi, işte ambalajlı gıda, şekerdi, çikolataydı, işte bir takım yapışkan şekerler.
1: Kuru meyve ya da çerez türü onları alıştırmak
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle. Bakın çocuk bizler gibi değil elbette. Mutlaka atıştırmak.

0: atıştırma ister ama sağlıklı atıştırma gerekli. Yani bu nedir? Dediğiniz gibi kuru meyvedir. Meyvedir, yaş meyve yani,
1: Evet,
0: normal
1: taze meyve.
0: meyvedir, taze meyvedir, çerezdir, her tür işte fındık, fıstık, bunların hiçbiri çürük yapmaz. Peynir gibi süt ürünleri asla çürük yapmaz. Şekersiz yoğurt mesela, yani şekerli meyveli yoğurt değil de hazır alınan, ama mesela kendi mayaladığınız bir yoğurdun içine bir kuru meyve, biraz bir çerez veya işte yulaftı, bir şeyler karıştırarak hazırlayabileceğiniz bir ara öğün çocuk için hem sağlıklı hem damak tadına hitap edecek bir
1: Evet, bir
0: öğündür.
1: havuç bile verip
0: Çok basit.
1: belki kaşınmaya başladığında bile
0: Çok
1: dişlerin
0: çok güzel, evet.
1: verilebilir,
0: Tabii yani
1: daha doğal,
0: hani
1: yutma
0: nefesine
1: riski
0: yutma riski
1: olmayacak
0: olmadığı
1: şekilde.
0: müddetçe
1: Tabii.
0: tabii ki.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Nelerin zarar verdiğini bahsettiniz. Peki faydalı gıdalar var mıdır
0: Evet,
1: özellikle diş için?
0: kesinlikle.
1: Yoğurttan bahsettiniz.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi asla çürük yapmayan ve hatta dişi yani
1: Destekleyen,
0: destekleyen ve
1: besleyen.
0: örnek peynir. Peynir bizim için kıymetli bir gıda. Beyaz
1: Tuzlu
0: peynir.
1: olması tuz risk var mıdır diş için?
0: Diş için hayır, tuzun bir zararı yok dişe.
1: Hatta
0: Şekerin yani
1: mikroorganizmayı
0: şekerin zararı var diş için.
1: öldürebilir.
0: Şeker. Yani bizim için önemli olan rafine şekerden uzak gıdalara kaymak. Bu da
1: Doğal.
0: zaten bütün hekimlerin de önerdiği, bütün beslenme uzmanlarının da önerdiği bir beslenme şekli. Yani rafine şeker zaten bizde sadece
1: Evet.
0: diş çürüğü değil, obezite, şeker hastalığı, bilmem
1: Kalp
0: yani
1: damar
0: kalp damar
1: hastalığı.
0: hastalıkları, bunlara da sebep olan, istemediğimiz ve son 2-300 yıl içerisinde topluma entegre olmuş gıdalar bunlar aslında.
1: Ve
0: Daha öncesinde yoktu.
1: şekerli gıdalar sanki bağımlılık yapıyor gibi,
0: Bağımlılık
1: artık olumsuz
0: yapan
1: duramaz hale
0: tabii.
1: geliyor.
0: Sonra mesela işte içecekler, yani gazlı içecekler.
1: Asitli.
0: Bunlar asitli gazlı içecekler aynı zamanda diş dokusunda erozyon dediğimiz dokunun aşınmasına da sebep olan.
1: Maden suları da bunun içerisinde mi?
0: Maden suyu gruba sokmayız.
1: Zararlı değil.
0: Sokmayız o
1: Zararlı değil.
0: gruba.
1: Peynir sağlıklı dediniz. Her tür peynir olur mu?
0: Olur
1: Yani
0: tabii,
1: peynir
0: peynir dediğimiz
1: çeşitleri.
0: süt ve
1: Süt
0: süt
1: ürünü.
0: ürünü zaten peynir sütten, evet, beyaz peynir, kaşar peynir, bunların hiçbiri şey yapmaz, çürük
1: Zararlı
0: yapmaz
1: değildir.
0: tabii.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Süremizin sonuna geldik
0: Tabii.
1: değerli hocam. İsterseniz son olarak hem toparlayalım hem de
0: Tabii.
1: ailelere tavsiyelerinizi, mesajlarınızı alalım.
0: Elbette. Evet, az önce de söylediğimiz gibi süt dişleri gerçekten çok önemli. Çocuğun çene gelişimi, daimi dişlerin rehberlik etmesi açısından, çıkan daimi dişlerin sağlıklı kalması açısından çok çok önemli ve maalesef ülkemiz için çok önemli bir toplum sağlığı problemi. 6 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %80'inde erken çocukluk çağ çürüğü dediğimiz süt dişlerinde görülen çürük türüne rastlıyoruz. Bunu engellemek ise gerçekten ailelerin elinde maksimum bu işte ağız hijyeni alışkanlıkları, doğru beslenme alışkanlıkları ve özellikle diş hekimi, düzenli diş hekimi kontrolleriyle bunu gerçekleştirebilirler. Diş hekimleri zaten bu konuda üstlerine düşen görevi yaptığından eminim, yapıyoruz her birimiz. Ama ailelere de çok önemli ödevler düşüyor bu
1: Evet.
0: noktada.
1: Düzenli demişken hocam, ne kadar sıklıkla, aralıkla
0: Şimdi
1: gidilmesi gerekiyor?
0: şöyle, bebek ilk süt dişi çıktığı anda 6 ay ile 1 yaş arası diyoruz. Biz ilk diş hekimi ziyaretini yapmalı diyoruz. 6 ay ile 1 yaş arası. Bundan sonra diş hekiminin belirleyeceği aralıklarla, yani eğer ki çocukta çürük aktivitesi yüksekse biz profesyonel uygulamalarda yapıyoruz. Bunun için daha sık görmek istiyoruz. Mesela 3 ayda bir getirin diyoruz. Veya çürük aktivitesi yüksek değil, sadece kontrol edeceksek 1 sene sonra da getirin diyebiliyoruz. Ama ortalama zaman 6 ayda birdir diş hekimi kontrolü için.
1: 6 ayda bir.
0: Genellikle önerdiğimiz 6 ayda birdir. Ama sonuçta diş hekimine bırakmak lazım bu
1: Tabii ki
0: kontrol
1: o
0: sıklığını.
1: süreyi. Ağzınıza ayağınıza sağlık
0: Çok
1: değerli hocam.
0: teşekkür
1: Çok önemli
0: ediyorum.
1: bilgiler paylaştınız.
0: Ben
1: Sağ olun,
0: size
1: var olun.
0: teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü gerçekten
1: Görevimiz.
0: çok önemli bir toplum problemi, toplum sağlığı problemi, diş çürükleri ve diş sağlığı.
1: Tekrar
0: Çok
1: tekrar
0: teşekkür
1: gündeme
0: ederim.
1: getirmek gerekir. Siz de vesile oldunuz. Çok sağ
0: Sağ
1: olun
0: olun.
1: değerli hocam.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, çocuk diş hekimliği uzmanı Profesör Doktor Sayın Günseli Güven Polat hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı, güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: hasta olmadan sağlığın,

0: Ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: As-sabirin ve

0: الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allah lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdi el kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.

0: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد

0: أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah

0: yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Vallahu yuqaddiru leyle ven nehar. Alime en len tuhsuhu fetâbe aleykum feqra'u ma teyessere minel Kur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: ayetlerle cumartesi günü duaları.
1: Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı.

birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler.
2: Bu haftada yeni bir
3: konu. Gençler merak ediyor programı.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili Akre dinleyenleri. Bir Gençler Merak Ediyor programına da hepiniz hoş geldiniz. Bendeniz Adile Esat Kılıç.
2: Bendeniz Hamza Yuşa Deli Poyraz. Bugün Kaptan Cihat Yavuz Güler bizlerle birlikte. Kendisiyle denizcilik üzerine konuşacağız. Cihat Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Müsaadenizle ilk sorumuzla programımıza başlayalım o zaman. Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz Cihat Bey?
4: Cihat Yavuz Güler 52 yaşında. 16 yaşındayken denize yani gemiye çıkıp denizcilik hayatına başlamış. Denizcilik hayatını denizcilik meslek lisesiyle start verip 35 yıldır hala denizcilikle meşgulüm. Bu 16 yıl denizde gemideki yani güverte, gemi kaptanı olduğum güverte sınıfı oluyorum. En alt kademeden suvari dediğimiz gemi kaptanına kadar çıktım. Son 6 yılın gemi kaptanı olarak çalıştım. Şimdi de kendi işimi kurdum. Denizcilikle alakalı A'dan Z'ye danışmanlık firma sahibiyim.
2: Peki bir denizcide olması gereken özellikler nelerdir sizce?
4: Aslında bütün mesleklerde de aynıdır ama ben denizciliği biraz askeri düzene benzetiyorum. Disiplin, sabır, fedakar, özveri gerektiren bir meslek. Şöyle ki düşünün, denizlere açılıyorsunuz, ailenizden uzaksınız. Bu da ne gerektiriyor? Biraz sabır istiyor, fedakarlık istiyor, disiplin istiyor, azim istiyor. Evet.
1: Peki denizci olmaya karar veren biri ne yapmalı? Mutlaka okulunu okumalı mı? Yoksa başka kurumlardan, kurslardan, sertifikayla vesaire denizci olunabilir mi?
4: Şimdi Uluslararası Denizcilik Örgütü yani dünya bu bir sonuçta uluslararası bir iş. Bir kısıtlama getirmemiş. Sadece ne diyor? Okuma yazması olan yani kendini ifade edebilen aslında der. Bununla birlikte ne yapıyor? Belli yaşlar mesela 16 yaşından küçük gemide çalışamaz.
1: Hiçbir şekilde mi çalışamaz?
4: Çalışamaz. Hmm, 16 yani. Tabii yani bu da nedir? Şundan da o ileri geliyor. Gerekli eğitimleri görmesi için o için temel eğitimler vardı denizcilikte. Bunları görebilmesi için bu yaşın üstünde olması lazım. Ve 18 yaşının üstüne yani 18 yaşına geçtikten sonra artık bir gemi insanı çünkü artık denizde bayan arkadaşlarımız da var. Bununla birlikte gemi adamı olmak istiyorsa sonuçta gemide iki sınıf var. Bir güverte bir makina sınıfı var. Tayfa kısmı var bir de zabitan dediğimiz kısım var. Tayfa kısmı için lise mezunu veya ortaokul mezunu bizim Türkiye Cumhuriyeti yönetmeliklerine göre lise mezunu olan birisi gidip temel eğitimleri aldığı zaman bu Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde o temel eğitimleri aldıktan sonra deniz adamı olabiliyor. Zabitan dediğimiz üst görev olabilmesi için muhakkak okulunu okuması lazım. Bu da gemilerin büyüklük küçüklüklerine göre idareler yani ülkelerin denizcilik otoriteleri sınıflandırma eğitim. Biz buna IMO kurs modelleri diyoruz. Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün belirlediği kurs modelleri, eğitim modelleri. Bunları da meslek lisesi düzeyindekilerine değil zaman daha düşük kapasitesi, küçük gemiler. Çünkü biraz teknik konuşursam belki arkadaşlar anlamayacak ama veya makine gücünün düşük olan makine gücünde çalışmaları. Bunun üstünde ne var? Yüksek okul var işte 2 yıllık dediğimiz. Bunlara bir üst ehliyetler veriyorlar. Üniversite 4 yıllık dediğimiz üniversitelerde artık onların önü çok açık. Direkt gemi makine mühendisi çıkıyorlar. Ya da uzak yol vardiya zabitiyle direkt gemide işe başlayabiliyorlar. Bu şekilde başlamaları gerekiyorsa o zaman üniversiteye gitmeleri lazım.
2: Müzik Denizci denince de çok genel bir şey anlaşılıyor. Siz de mesela kendi kariyerinizden bahsederken işte alt basamaktan yukarıya çıkarken farklı farklı mertebeler var. Denizci mezunu bir insan hangi alanlarda çalışabiliyor? Böyle belirli olarak meslek grupları neler denizcilik içerisinde?
4: Şimdi dikkat ederseniz biz sadece gemi üzerine konuştuk. Aslında günümüzde baktığımızda denizcilik kavramı çok geniş. Bunun için limanlar var, efendime söyleyeyim, tersaneler var, yolcu terminalleri var, gemi tanker terminalleri var. Gemi insanı dikkat edersen çok dikkat ediyor çünkü bayan arkadaşlar kızmasın buna. Eskiden gemi adamı diye söylerlerdi. O yüzden bunu değiştirdiler. Şu anda buna dikkat ediyoruz. Çok geniş kavramlı bir meslek olduğundan Türkiye'de şu anda bununla alakalı çoğu üniversiteler bölümler açmaya başladı. Eskiden yoktu. Örneğin mesela hukuk. Şu anda deniz hukuku çoğu üniversiteler başladı. Deniz hukuku özel bölüm açmaya başladı.
2: Yalnızca denizcilik diye değil, bunları ilgilendiren özel alanlar hakkında direkt
4: tabii,
2: o bölüm için.
4: Aynen öyle. Örneğin mesela gemiler şu anda otomasyon, mekatronik denilen bir bölüm şu anda başladı. Evet. Gerçi bu mekatronik zaten makinenin içinde vardı. Ama yavaş yavaş bunu da bölüm olarak açmaya başladılar. Daha başka bölümler sayabilirim. Gemi inşa mühendisliği dediğimiz, işte gemi elektroniği dediğimiz. Hatta üniversiteler gemi aşçılığı. Tabii yani bölümleri açtı. Bu da sebebi niye? Aslında gemilerde değil de bu kruz dediğimiz gemiler için personel yetiştirmek için. Bu da bir denizcidir sonuçta.
1: Evet. Peki Cihat Bey, limanda çalışan da denizci oluyor mu? Örneğin az önce bahsettik, denizin farklı alanları dedik. Liman dediniz, tersane dediniz. Limanda çalışan da denizci oluyor mu? Denizci diyebilir miyiz ona?
4: Şimdi liman, ama limanda şöyle düşünün. Liman da kendi içinde bir kapsamlı bir bölüm. Kesinlikle içinde çalışan bölüm deniz bölümü var. Ve bunun içinde çalışanlar da genelde denizden gelen insanlar alıyorlar. Mesela gemilerin yükleme tahliye operasyonunu yöneten kişiler.
2: Zaten denizcilikten geliyorlar. Çünkü
4: gemilerde bu adam ya ikinci kaptanlık yapmıştır ya kaptanlık yapmıştır gibi.
1: Yorulmuştur, mesleği bırakmak istemiştir.
4: Gibi. Veya diyelim ki limanın işte dediğimiz gibi şey var. Bunun da bir makinası var, jeneratörü var işte, yani mekanik kısmı var. Bakıyorsunuz o teknik departman başına gemilerde baş mühendislik yapmış.

0: İngilizcenin yanında tam bilecek yani minimum C1 seviyesinde, bakın minimum C1 seviyesinde bilmesi lazım. Artı yanına ikinci bir lisan koyması lazım.
1: Niçin bu kadar önemli peki?
0: Şöyle düşünün, yani bugün kaptansınız. Gemide uluslararası sularda geziyorsunuz. Limanlara girip çıkıyorsunuz. Lisanı iyi bilmezseniz, çünkü sonuçta ticari bir karar. Yani armatör adına ticari bir karar veriyorsunuz. Vereceğiniz bu kararda veya imzalayacağınız bir önemli evrakta çok büyük zararlara sebep olabilirsiniz. Bunda ancak nasıl önemli? İşi, mesela işi bilebilirsiniz ama lisanı bilmiyorsunuz. Adam size o zararı verebilir. Yani bir imzalattırdığı bir evren altında farklı bir clause, yani bir madde koyar, yine kaybedersiniz.
2: Peki bu bahsettiğiniz lisan sadece iletişim için mi, yoksa hani resmi olarak dediniz mesela, yani denizciliğin jargonuna ait bir dil gerekiyor değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani çünkü hukuk içinde var, sigorta olayı var. Düşünün, taşıdığınız yüke zarar veriyorsunuz. Yani yolda giderken hava şartlarından veya bilmiyorum nasıl söyleyeyim, tahliye esnasından veya üçüncü şahıslar tarafından bir zarar görüyorsunuz. Sonuçta herkes kendini savunacaktır.
2: Tabii ki.
1: Denizcilik zor bir meslek deniyor. Hatta aslında bunu iki taraflı kullanan da var. Yani bir şey gibi düşünenler de var. İşte hem dünyayı gezmiş oluyorlar, sudasın vesaire, maaşı iyi vesaire gibi. Bu sebeplerden işte ne güzel gibi düşünen de oluyor. Tam tersine bir sürü zor hikaye de biliyoruz. Sizin bu mesleğin zorluğuna karşı bakış açınız nasıl? Sizce zor bir meslek mi?
0: Yani kesinlikle zor. Ama sevdikten sonra hiçbir zorluk kalmıyor. Yani seveceksin, benimseyeceksin. Zorluğu zaten şöyle, bir sefer bir demir yığının üstündesin. Uzaksın, özdemsin. Alanın kısıtlı. Evet, geziyorsunuz ama her zaman bu gezmek, gittiğiniz limanlarda dışarı çıkabiliyor veya gezme şansınız olmayabilir. Niye? Çünkü geminin operasyonu süresi çok kısa. Olma olasılığı yüksek. Veya işte bir önceki bahsettiğimiz bir sorun vardır, o sorunla uğraşıyorsunuzdur. Hukuki olarak veya gemide bulunmanız gerekir. Bizim çalıştığımız, yani ben 1987'den beri yani denize çıktım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2000 yılına kadar gemiyi bir limandan bir limana götürmek marifetti. O zaman cihazlar yoktu. İşte bu GPS dediğimiz işte aletler. Biz yani mevkiyi sekstant dediğimiz yıldızı ufka indirerek, işte güneşin açısını ölçerek öyle mevkiler koyardık. O da hava güzel olursa. Yani bu mevkiyi de yakalamak günler sürerdi bazen okyanusun ortasında. Ama şimdiki gemiler çok teknolojik, daha kullanışlı. Sıkıntı limana girdikten sonra limanlardaki denetimler çok arttı. Marifet şu an gemiyi soktuktan sonra dışarı çıkartmak.
2: Öyle mi?
0: Deniz artık bir dinlenme yeridir, açık deniz.
2: Peki az önce denizciliğin zorluklarından bahsettik. Aklıma gelen ilk şey şu olmuştu benim aslında. Evli çocuklu kişiler için bu denizcilik bence çok zor bir meslek olsa gerek. Yani aile özlemi var bir kere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. Onun için ben 29 yaşında evlendim. Son 2 senem evliyken 2 yıl denizdeydim. Şimdi dediğim gibi bu eski zamanda yani iletişim, komünikasyon hiç yoktu. Yani bizler ailemizle belki 1 ay, 2 ay sonra ancak bir telefon, o da limanda, her limanda da telefon bulamıyordun. Şu anda adam her dakika ulaşabiliyor. Geminin içinde zaten uydu var. İnternet sıkıntısı yok, görüntü görüşebiliyor. Yani sosyal medyayı kullanabiliyor. O yüzden çok özlemden ziyade belki yakın temas aslında geldiği zaman çoğu mevzuyu biliyor. Bizim zamanımızda biz hiçbir şeyden kopuktuk. Geldiğimiz zaman ayrı bir hayat vardı.
1: Bazen günler, haftalar, bazense aylar boyunca denizin ortasında oluyorsunuz. Elbette denizle, suyla hemhal olmanın belki bir verdiği işte sakinliği, dinginliği vesaire de vardır ama hem mental açıdan, hem zihinsel hem de bedensel açıdan ne tür eksileri oluyor? Ne tür zorlukları var?
0: Eksik şu, yani kısa seferlerde pek bunu yaşamıyorsunuz. Yani bu kısa sefer dediğim bir haftalık seferler, bu bir kısa seferdir. Ama 10 günü aşmaya başladığı zaman seferler, 15 günden sonra biraz güzel, çok güzel bir şey. Mental olarak ne yapıyorsunuz? Sonuçta bir kapalı alanın içindesin.

0: manevra alanın yani kısıtlı olduğundan dolayı bu tür mental psikoloji sıkıntıları olabiliyor. Bizim zamanımıza biz haber alamıyorduk indiğimiz zaman, ama şimdi bence bu konu biraz bence negatif bir konu. Düşünsenize, okyanusun ortasındasınız ve tak diye haber alıyorsunuz, en yakınınız vefat etmiş veya bir kötü haber alıyorsunuz.
1: Ve gidemiyorsunuz.
0: Gidemiyorsunuz. Bu çok sıkıntı. O süre içinde düşünün, yani o yol çok eziyet. Yani
1: Hiç
0: en
1: böyle
0: büyük şey bu.
1: düşünmemiştim. Tam tersine yani sürekli ulaşabiliyorum, eskisi gibi yalnız değilim gibi düşünürken böyle bir taraftan eksisi de var aslında.
0: İşte her şey öyle değil mi? Yani artı ve eksi var. Sonuçta
1: Eyvallah.
0: karar verirken ne yapacağız? Artısı hangisi ise ona karar vermek lazım.
2: Evet. Peki deniz tutması diye bir şey var mı? Bunu merak ediyoruz aslında biz. Gemici adamı deniz tutar mı?
0: Tutar, herkes tutar. Ama bu deniz tutmanın şekli var. Kimine yemek yedirir, kimine aşırı baş ağrısı yapar, kimine hiç ne yediğini hiçbir şekilde tutmaz, mide bulantısı.
2: Bu stres gibi bir şey sanki.
0: Ya zaten beyin, yani beyinle alakalı olduğu için, beynin mideye kumanda ettiğinden
2: Evet.
0: dolayı bu, yani herkesi tutar. Kimisini uyku yapar, adam başını kaldıramaz, devamlı yatmak ister. Bu da bir deniz tutmadır.
2: Peki nasıl dayanıyorsunuz buna? Ne
0: Şunu
2: yapıyorsunuz?
0: söyleyeyim mi size? Allah böyle bir güzel bir şey vermiş ki insanoğluna. Yani bir sefer yaşadım. Jamaika'dan kalktık. Norveç'e gideceğiz. Atlantik Okyanusu 12 gün devamlı. Devamlı hırpalandık. Ve gemi 215 metre boyunda. Büyük
2: Hırpalanmaktan
0: gemi.
2: kastınız
0: Yani
2: dalga mı?
0: dalga, tabii dalgayla boğuşuyorsun işte, şey yapıyor. Yani böyle nokta geliyorsun. Ne zaman bitecek? Çok ilginçtir. Hava dalga durduğu an, süt limanı olduğu an dünü unutuyorsunuz. Bu da bence kişinin denizi benimsemesinden. Ama tam tersi de var. Daha arkadaşlar mesela üniversiteyi bitiriyorlar. İlk stajında denizi bırakıyorlar. Mesleği bırakıyorlar.
1: Evet.
0: Bu deniz tutmadan dolayı.
1: Gerçekten sevilmeden yapılabilecek bir şey değil.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Benim gençlere tavsiyem parasına değil, önce ben yapabilir miyim? Onun için karar vermeden, seçmeden bir gidip bir günde olsa, 2 günde olsa, 3 günde olsa yerinde analiz edip bir gözlemlemesi lazım.
2: Aklıma gelen son bir soru vardı. Programın başından beri sormak istiyordum bunu. Şimdi örneğin 87 yılından beriydi, değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Doğru.
2: Denizcilik yapıyorsunuz. Şu oluyor mu? Örneğin eskiler derler ya, benim zamanımda şu telefon yoktu. Şu an ne kadar değişmiş telefonlar. Ya da arabalarda mesela şu külüstür araba varken şu an son model arabalar nasıl hayran bıraktırıyor size? Diyor musunuz? Benim ilk çıktığım gemi şöyleydi de şu an bakıyorum neler neler değişmiş gemide. Bu kadar profesyonel gelişmiş gemiler nasıl meydana geldi? Nereden çıktı bunlar diyebiliyor musunuz? Böyle?
0: Çok gelişti diyebiliyorum, çok gelişti şu anda gemiler. Ama şunu söyleyebilirim, bu aslında her meslekte, yani konuştuğumuz diğer branştaki arkadaşlarla da şunu görebiliyoruz. Eskiden bedenen ve insanlar zorluklar içinde çalışıyordu, gemiler daha ağırdı, daha ağırdı, bitiriyorlardı. Şu andaysa bu bahsettiğiniz gibi bu lüks var. Ama gençler çok durmuyor bu meslekte. Kalite çok düştü. Yani bu bütün sektörde de bu var diye duyuyorum bunu. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani 6 senesini vermiş, okumuş etmiş, bir sefer bir kalemde çizebiliyor.
1: Vay canına.
0: Onun için bilinçli. Hatta başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben bir süre devlette sözleşmeli gemi denetim uzmanı olarak çalıştım. Her ülke limanlarına gelen yabancı bayraklı, yani başka bayrak taşıyan gemiyi denetlemek zorundadır. Denet şekli de o gemi denize evleşmiş mi, işte can emniyeti var mı, yani uluslararası kurallara verdiği taahhütler çerçevesinde denetim yapması lazım. İsveç bayraklı bir gemiye çıktım. Talim diyoruz, gemiyi terk işte, acil durumda sizde de vardır yangın gibi
2: Evet.
0: talimler yaptırırız. Bir stajyer var dediler. denetim bittikten sonra ben merak ettim. Yani nasıl oluyor sizin okulda, sizin ülkedeki eğitim nasıl? Bana şunu söyledi. Ben de daha okula gitmiyorum dedi. Sadece dedi gittiğim okula başlamadan önce gemi görmem lazım. Eğer psikolojim kabul ederse öyle okula gideceğim.
2: Vay.
0: Düşünün yani kişi yaklaşık 3 ayını okula karar vermeden vermiş. Şimdi ben de diyorum ki bizimki 3 ay olmasın ya 2-3 gün.
2: Çok güzel görünsen bence.
0: Tersaneler var. Yani bizim Türkiye'de bir sürü olanağımız var.
2: Ki bence aslında bu her meslek grubunda yapılabilir.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
2: Peki Cihat Bey, programımıza konuk oldunuz. Sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ederiz sizlere. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar misafirimiz oldunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili Akra dinleyenleri, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda Kaptan Cihat Yavuz Güler Bey bizlerleydi. Kendisiyle denizcilik üzerine konuştuk. Sonraki programlarımızda konuklarımıza iletmemizi istediğiniz soruları, işlememizi istediğiniz konuları bizlere Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz.
1: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Edebiyatımıza yansıyan Kur'an kıssalarından bahsediyoruz. Hazreti İbrahim'in edebiyatımıza yansıyan o mucizevi hikayesinden, kıssalarından bahsediyoruz. Hazreti İbrahim edebiyatımızda çok ciddi manada, divan edebiyatı, halk edebiyatı, modern edebiyat her dönem içinde çok ciddi manada aksül amel bulmuş bir isim. Bildiğiniz üzere Hazreti İbrahim kavmine peygamber olarak gönderiliyor. Aynı zamanda yine bir peygamber olan oğlu Hazreti İsmail ile Kabe'yi yeniden inşa ediyorlar. Küçüklüğünden itibaren kendi döneminin tanrılaştırdığı putlara asla tapmıyor. Bunu hiç akli ve kalbi bulmuyor. Onlarla alay ediyor. Bu manada kendisini çok güçlü buluyor gerçekten de. Hepsini kırıp parçalıyor ve bu putları kırıp parçalaması divan şiirinde özel bir isimle anılmasına sebebiyet veriyor. Bir mazmun, bir kalıp haline dönüşüyor ve İbrahim'i put şikest diye geçiyor, yani putları kıran İbrahim. Putları kırmak ifadesi sadece edebiyatta değil, aslında bireyin kendisini var ederken özgürleşmesi manasında da modern psikoloji açısından da çok ciddi bir örnek olarak kullanılıyor, öyle değil mi? Evet, Hazreti İbrahim bu özgürlüğün, kendini var etmenin, hakka dayanarak kendini var etmenin en güzel örneklerinden, en güzel bu kıssalarla şekillendirilebilecek insanlık örneklerinden birisi. Divan şiirinde Hazreti İbrahim ve Ades, yani mercimek kıssası da çok kullanılan kıssalardan birisi. Efendim, Hazreti Peygamberlerle ilgili bilgilerimizi güçlendirmek adına gerçekten öyleydi, böyleydi, öyle duydum, böyle duydum değil. Artık elimizin altında ciddi manada dijital kaynaklar var, güçlü kaynaklar var. En azından İslam Ansiklopedisi'nin dijital versiyonuna kolaylıkla ulaşabiliriz. Bir şeyi merak ettiğimizde Hazreti İbrahim'le ilgili böyle bir hikaye vardı. Lütfen açıp okuyalım. Hazreti İbrahim ve mercimek kıssası. Kıtlık yılları yaşanıyor Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde. Ve bu kıtlık yıllarında ihtiyacını karşılamak üzere dönemin işte padişahına, kralına gidiyor. Çuvallarla gidiyor, halkına yiyecek götürecek. Çuvalların içerisine kumla dolduruyorlar ve bir şey vermiş gibi gönderiyorlar. Ama Hazreti Allah onu yalnız bırakmıyor, boş bırakmıyor ve çuvalın içerisi, o kum dolu çuvalın içerisi buğday ve mercimekle dolmuş oluyor. Bu mucizevi hayat hikayesi birçok divan şairine, ne diyelim, mazmun olarak, metaforik olarak kullanıma dönüştürülmüş oluyor.
1: İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Mesela 15. yüzyılın ünlü şairlerinden Şeyhi bir şiirinde diyor ki: "Halü hatı bize adesü sebze zardır, minnet Halil Hanına selvanedür Yemen." Necati Bey de diyor ki: "Ey Halilim, ne acep hüsnün gülistanında biz, mezra-i lalünde can ektikçe biter mercimek." Efendim, hal, yani sevgilinin yüzündeki siyah nokta, ben, bunların hepsi farklı manalar ifade eder. O sevgilinin yüzündeki siyah nokta, ben, sevenin içinde kaybolup yok olduğu bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bunu karşılamak için ades, yani mercimeğe benzetiliyor. Ades ifadesi kullanılıyor. Hat, yüzdeki o ayva tüyleri, hani küçük küçük sarı tüyler vardır ya, gençliği, yolun başında olmayı ifade eder. Orada da sebzezar, yani çimenlik ifadesi kullanılmış. İlkbahar görüntüsü gibi aslında. Hüsn, yani güzellik, güzelin yüzü, yanağı. Bu da hem gül bahçesine hem de Hazreti İbrahim'in bereketli sofrasına, sevgili ise Halil kelimesine. Halil de hatırlarsınız yine Halilur Rahman kimin sıfatıdır? Hazreti İbrahim'in sıfatıdır. Hazreti İbrahim'i Hazreti Allah bahsederken Halil, yani sevdiğim ifadesiyle şereflendirerek kullanmıştır.

0: İşte bu kelimelerin hepsi tevriyelerle, teşbihlerle, Hazreti İbrahim'in kıssasına atıf yapılmak üzere kullanılmışlar. Yani divan şiirinde her bir kelime çok ciddi manada tarihi bir arka plan sunuyor. Evet, sadece divan edebiyatı, halk edebiyatı, Anadolu'da şekillenen, o Türk edebiyatının Anadolu'daki şekillenen kısmında yansımasını bulmuyor tabii ki. O Yesevi geleneğinden gelen, Orta Asya coğrafyasında şekillendirilen Türk edebiyatı, inşallah böyle bir program da yaparız. Orta Asya Türk edebiyatındaki yansımasıyla peygamber kıssalarını da inşallah vakit olur gözden geçiririz. Bunun en güzel örneklerinden birisi olan Mahtum Kulu, Ekip Geçti şiirinde Kur'an'da adları geçen peygamberlerle ilgili bir kısım şahsiyetlerin yaşadıkları kıssalara telmihler yapıyor, hatırlatmalar yapıyor. Ve diyor ki, Eshab-ı Kehf yatar kaim, Hakk'ın yolunda İbrahim, canın o da yakıp geçti. Evet, Hazreti İbrahim'in adı zaten birebir geçiyor. O da atılma, yani ateşe atılma hadisesinin yanında Hazreti İsa'nın ve iman ettikleri tevhid inancı yüzünden 300 asır kadar uyuyup uyandıklarında yarım gün veya bir gün kadar uyduklarını zanneden Eshab-ı Kehf'in kıssalarına telmihte bulunuyor Mahtum Kulu merhum.
1: Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık.

Evet, sadece divan edebiyatı, halk edebiyatı, Orta Asya edebiyatı değil efendim, modern edebiyatta da Hazreti İbrahim'in hikayesi yansımasını hala çok ciddi manada hissettiriyor. Hemen Hazreti İbrahim deyince modern edebiyatta aklımıza gelen isim kim? Asaf Halet Çelebi, öyle değil mi? Hatta şiirinin adı da İbrahim. O kadar büyük bir yakınlık kurmuş ki Hazreti İbrahim'le, şiirinin adını da İbrahim, çok yakınında olan kardeşiymiş gibi, anası babasıymış gibi, değil mi? Şekillendirmiş. İçimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı, İbrahim güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasr put yaptı, ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim? Evet, isterseniz bugünkü programı burada sonlandıralım. Asaf Halet Çelebi'nin İbrahim adlı şiiri üzerine bir sonraki bölümde konuşuruz inşallah. Selam ve dua ile.

edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları, ilahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550

0: 50 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: dirhamün racülin yunfikuhu fi sıhhatihi hayrun min iski rakabetin inde mevtih. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor. Emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor filan. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm deşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın. Biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun faydalanamayacaksın, elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun Musa aleyhisselam kovaladı, kovaladı, kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta idâ edrakehul garaku kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor ölüm gelmiş. O zamana kadar ölümiyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapma gücünüz yeterken hayrı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmadı. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayrı aklınız başınızdayken yapın, dereceleri, Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ve geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min sitetin ve selasine zeryeten ve men nebete lahmuhu min şahdin fennaru evlâbih. İbn-i Abbas'tan bir başka rivayetle de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey gelse ve men nebete lahmuhu min şuhdin, haramdan et hasıl olmuş, insan yiyor hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydası ya. Haramdan biten bir et insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden piş. Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkül etti, sen uğraş kaybettin. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları. Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın. Diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin de bereket aldın. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse insanın başına bak nereden olmadık bir yerden bir zarar açıyor gene. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayla helal işler, hayırlı işler yapılır. Davatül mekruh. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarkata aynin ve asleh li şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Ebu Bekre radıyallahu anh'da diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başını sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynı. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme. Bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve asleh li şehni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente, senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük. Diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizlemdi ve katte âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlul midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye şanındandır. Ve in tatrut hemen yer hapsivâkâ. Ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zatta böyle bir şeye değerli uğramış zatta Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma, işimi cümleten islah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu, helâ tekilni ilâ nefsî tarkata aynin ve aslih li şe'nî küllehu la ilahe illa ente. Bak nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki bir an bile insan onun eline pençesine düşerse kim bilir ne zararlar uğratıyor. Yerden yere vuruyor insan. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim asi olan nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor, nefislenir. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. Amentü dini ve esasuhu el-ma'rifetü billahi vel-yakînü ve aklun nafih. Kıyla ve men aklun nafih. Kâle el-kefru amm-asillâh ve el-hirsu alâ ta'atillâhi azze ve celle. Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Diametü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Diame temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El-ma'rifetu billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Marifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile mutlasıdır Rabbimiz? Ne gibi sıfatları vardır? Nasıldır? Bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var? Kaç çeşit yaprak var? Bak bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki. Çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görülmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile muttasıf hasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun. Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayri bir şey önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikad kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin, hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut. Beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın. Gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya. O da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek. O verecek yani. Onun vermesi için de Allah izniyle bakalım tesbihi de biraz çalış, tembel tembel durur. Ondan sonra ihsan et. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra ve yakın, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah marifetullah tabi ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabii böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder. Lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam

8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için. Bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, hop gene işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namaz kılar. O da bir şey, gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek, gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan, demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği, Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ibudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakîn sahibi, akıl sahibi kimse eylesin, günahlardan hıfz-ı himaye eylesin. Günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın. Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin. Seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müyesser

gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allahümme gfirli ve rahamni ve hdini ve afini ve rzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti.

0: وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel hablis şedid vel emrir reşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ec'alna hâdîn muhtedîn, gayra dâllîn ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik. وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.

0: اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.
1: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: Allahümme ceallî nûran fî kabri ve nûran fî kalbi ve nûran min beyni yedey ve nûran min halfi ve nûran an yemini ve nûran an şimali ve nûran min fawqi ve nûran min tahti ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'alli nura.
1: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-juzam wa min sayyi'il asqam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal-a'mal wal-ahwa.
1: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ithni min şerri nefsi.
1: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: Ya mukallibel kulubi thabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra reklam.
1: Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda parklarda ve bahçelerdeki bitki ilaçlamalarının çevreye ve sağlığımıza zararlarından söz edeceğiz. Şehir hayatında yeşil alanların, bakımlı park ve bahçelerin varlığı stresimizi bertaraf eden unsurlar, öyle değil mi? Pek çoğumuz bir fırsatını bulup kır sefasına çıkmak, yemyeşil çimler üzerinde çorapsız yürümek, toprağa temas etmek isteriz. Çocuklar da oyun parklarında oynamayı, çimlerde yuvarlanmayı severler. Peki tabiatla buluşurken kentsel ilaçlama çalışmalarından zarar göreceğimiz aklımıza gelir mi? Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimler şehirlerde peyzaj düzenlemenin bir parçası olarak yıl boyu ilaçlama yapıyor. İlaçlamalar genel itibariyle toplum sağlığını tehdit eden haşere ve kemirgenlere karşı yapılsa da ot öldürücüler de yaygın kullanılıyor. Yeşil alanlar, mesire ve piknik alanları, çocuk parkları, okullar, sosyal tesisler, yol kenarları. Ruhsat verilen aktif maddeli biyosidal ürünlerle ilaçlanıyor. Diğer yandan aktif maddeli bu ürünlerin sadece kent zararlarına değil, faydalı canlılara, çevreye ve insanlara da ciddi zararları dokunabiliyor. Biyosidal ürünlerin tarım ilaçları, namı diğer pestisitlerden tek farkı kentsel bölgede kullanılmaları. Pestisitlerin 50 küsur çeşidi içinde bazıları endokrin bozucu kimyasal maddeler olarak sınıflandırılıyor. Diğer bir ifadeyle vücudumuzda hormonları taklit ederek nesiller boyu devam eden zararlara yol açabiliyor. Ot öldürücü ilaçlar olan glifosat türevleri de endokrin bozucu kimyasallar arasında. Söz konusu bu kimyasal maddeler obezite, diyabet, erken ergenlik, kısırlık, hatta kanser gibi çok sayıda hastalığa neden olabiliyor. Özellikle anne karnında başlamak üzere bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında maruz kalındığında

0: etkisini uzun vadeli gösterebiliyor. Glifosat türevi ilaçlar, uluslararası kuruluşlar tarafından muhtemel kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Dünyanın farklı yerlerinde bu etken maddeyi üreten firmalar mahkeme kararıyla tazminat da ödeyebiliyor. Hem ülkemizde hem dünyada yapılan pek çok araştırmada kentsel bölgelerde kullanılan pestisit miktarının ve çeşidinin tarımsal alanlarda kullanılanlardan daha fazla olduğu ve tarımsal alanlardan daha az denetime tabi olduğu belirtiliyor. Havaya püskürtülenlerse solunum yoluyla direkt yahut sulara ve gıda maddelerine bulaşarak insan sağlığını tehdit ediyor. Dünya genelinde pek çok ülke glifosat türevi kimyasalların kullanımına düzenleme getiriyor. Hali hazırda pek çok ülkede tarım alanı dışında kentsel alanlarda kullanımı yasaklanıyor. Tarım alanında kullanımlarına da sınırlama getiriliyor ve düzenli denetlemeler yapılıyor. Uluslararası çevre kuruluşları yetkililerle işbirliği içinde 2030 yılı itibariyle hassas olarak nitelendirilen kentsel yeşil alanlarda pestisit kullanımını tamamen kaldırmayı hedefliyor. Şehirlerin gerek kamusal gerek özel alanlarında ilaçlamayla ilgilenenler için glifosat türevi ilaçlardan daha sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik seçenekler de var. Mesela kaldırımlarda veya boş arazilerde çıkan zararsız bitkileri kendi haline bırakmak, zararlı bitkileri eldivenle yolmak yahut çapalamak, makineyle biçmek gibi mekanik yollar kullanmak. Yararlı bitki nüfusunu artırmak ve zararları azaltmak için birbirini destekleyen canlı türlerini ortama katarak biyomanipülasyon yollarını kullanmak. Ya da mekanik ve fiziksel teknik ve aletlerle toprak örtüsü oluşturmak, buhar ve sıcak köpük uygulamalarını kullanmak tercih edilebilir. Evrensel açıdan tüm canlı ve varlıkların sağlığını, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve sürdüren bir dönüşüm her bireyin ve kurumun gönüllü katılımıyla gerçekleşebilir. Değerli dinleyenlerimiz, uzmanlar yabani ot ilacı glifosatın çevre ve insan sağlığına etkilerini göz önünde bulundurarak mümkünse kullanılmamasını ya da kullanılacaksa uygun zamanda, dozda ve uygun koruyucu giysilerle kullanılması gerektiğini belirtiyor. Baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde bakım çalışmaları başlarken bu çalışmalarda özellikle de yabani otlarla mücadelede bir pestisit türü olan herbisitler kullanılıyor. Herbisitler tarım ve bahçecilikte daha fazla besin, su ve güneş ışığı için ürünler ve mera bitkileriyle rekabet ederek tarım ve hayvancılıkta kayba yol açan ve bu nedenle de kârı düşüren yabani otlarla mücadelede en çok başvurulan maddeler arasında. Tarım dışında ise herbisitler, istilacı bitki türlerinden kurtulmak, kamusal alanların yönetiminde estetik amaçlar veya tehlikeli durumları ortadan kaldırmak ve özel bahçelerde istenmeyen otları yok etmek için uygulanıyor. Profesör İbrahim Özer, 50 büyük, glifosatın dozu konusunda dikkatli olunmasını ve yabani otlarla mücadelede son çare olarak kullanılmasını öneriyor. Her ilacın bir kullanım dozu ve kullanım sayısı var. Biz diyoruz ki dekara 400 gram ve şu dönemde ilkbaharda bir defa kullanın. Çiftçi dönemi kaçırıyor, dozu fazla kullanıyor ve fazla miktarda kullanıyor. Bu da çevre kirliliği oluşturuyor. Onun için uygun doz, uygun sayı ve uygun zaman, eğer kullanmak durumundaysak tabii buna uygun uygulama materyalleriyle beraber. Glifosatı uygulayan kişilerin kendi sağlıkları açısından mutlaka koruyucu ekipmanlar kullanmaları gerekiyor. Bir defa koruyucu giysisi olacak, eldiveni olacak, maskesi olacak ama çoğu kez baktığımız zaman maalesef bu işi yapanlar da uygulayıcılar da bunları görmüyoruz. Bunları görmediğimiz için de rahatsızlıklardan muzdarip olanlar da olabiliyor. Peki glifosat kullanmadan yabani otlarla nasıl mücadele edilebilir? Birkaç öneriyi az önce paylaşmıştık. Diğerleri ise şöyle. Eğer yabani otlarla mücadele etmezsek biz hastalık ve zararlardan arta kalanı tüketiriz diyerek bu otlarla mücadelenin önemi vurgulanırken evin bahçesindeki yabani otları kimyasal kullanmadan kontrol altına almak isteyenler için de bazı öneriler var. Küçük bir bahçeniz varsa en ilkel yöntem elle sökün. Ancak bunda da zamanlama önemli. Tek yıllık, 2 yıllık, çok yıllık yabancı otlarımız var. Bunlarla mücadelede en zor olan çok yıllık bitkiler, çünkü bunların toprak altı yapıları toprağın derinlerine işliyor. Dolayısıyla bunlarla mücadele daha zor. O zaman bunlarla mücadele için ne yapalım? İlkbaharda çıktığı zaman hemen mücadeleye başlamak lazım. Bitkinin en sıkıntılı, en zayıf, en güçsüz olduğu durum yeni filizlendiği, yeni çıktığı zamandır. O zaman sökmeye başlanmalı. Elle sökebiliriz, kürekle sökebiliriz. Elle yolma en uygun yöntem. Başarı da elle yolmanın sıklığına bağlı. Sökeceksiniz ama çok yıllıkların toprakta çoğalma yapıları var, tekrar sürecek. Tekrar sürecek ve biçilecek. Yine parklarda, bahçelerde de yabancı otlarla mücadelede insan gücü kullanılarak, bu otları sökerek, biçerek ya da yolarak, kimyasal kullanmadan bu sorunun çözülebileceği muhakkak. Ancak insan gücünün sıkıntılı olduğu durumlarda bu otlar istenmiyorsa herbisit kullanılmak zorunda kalınabilir. Uzmanların da önerileriyle özellikle şu dönemde park ve bahçelerde bakımlar yapılırken kısa yoldan zararlı kimyasal maddeler kullanmak çabuk çözümler olarak görünüyor olsa da orta ve uzun vadede hem çevremizi hem de sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. İşte bunlardan korunmak için bazı önerileri paylaştık bu programımızda. Ayrıntıları Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akrem Mercek. Akrem Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün elimizde bir kitap var. Halife 2. Abdülhamid'in Hac Siyaseti adı verilen bu eser aslında Mehmet Şakir Bey'in bir hatıratından, gezi notlarından, gözlemlerinden oluşan bir eser. Kitabın tercüme edenlerden, yayını hazırlayanlardan değerli araştırmacı yazar Sayın Ayşe Kavak da bugün stüdyo konuğumuz. Kendisiyle kitap hakkında bilgilerini almak üzere stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Bilgiler alacağız inşallah. Hoş geldiniz diyorum öncelikle efendim. Çok değerli bir çalışma. Çok okuyanı alıp tarihin o dönemine götüren bir eser. Çok teşekkür ediyoruz böyle önemli bir eseri okumamız için, bize hazırladığınız için, kazandırdığınız için tekrar günümüz Türkçesini. Nereden başlayalım sevgili Ayşe Hanım? Önce bir Mehmet Şakir Bey'den başlayalım, tanıyalım. Tamam. Kimdir kendisi? Bu kitabın, bu eseri, layihayı niçin hazırlamıştır, yazmıştır? Buyurun efendim.
2: Mehmet Şakir Bey aslında Kayserilidir. 1851 Kayseri doğumlu bir askeri tabibimizdir bizim. Yani askeriyeye mensup bir doktor. Mehmet Şakir Bey'in aslında buraya gitmesi kendinin ifadesine göre bir manevi bir işaret neticesi olmuş.
1: Evet.
2: Kendisi rastladığımız belgelerde öyle diyor. İşte Hicaz'a gitmek için önüne geçemediğim bir arzu duydum içimde ve işte bunu bu isteğimi dile getirmek üzere padişaha haber veriyor. Padişah 2. Abdülhamit de onun gitmesine müsaade ediyor. Fakat bir şartla: gittiğin, gördüğün her yerdeki olayları bir rapor halinde yazacaksın ve bunu bana sunacaksın. Bu şartta işte bizim tabibimiz yolculuğa başlıyor. Tabun serüveninde bu yolculuk. Zaten doktorumuz İstanbul'da vapura biniyor. İstanbul'da yolculuk İstanbul'dan başlıyor. Sirkeci iskelesinden. Sirkeci'den başlıyor. İşte hacca gidiyor. Bütün limanlar, işte yaptığı hac ibadeti vesaire. Sonra tekrar İstanbul'da son buluyor. Bu kitap bu yolculuğun bir aslında layiha tarzında kaleme alınmış şekli diyebiliriz.
1: Son derece teferruatlı yazılmış. Varılan her nokta, her durak izah edilmiş, ayrıntılarıyla
2: kesinlikle
1: anlatılmış.
2: Kesinlikle, evet.
1: Yani o tarihten, o tarihi yaşamaya da bir vesile. Dil ve üslup da çok güzel zannediyorum. Dile dokunmamışsınız.
2: Dokunmadık, hayır. Kendi orijinalliğini bozmayalım diye doktorumuzun diline sadık kaldık.
1: Evet.
2: Yani hiç o dilini bozmadık. Bazen okuyanlardan şu anlamda tepkiler de geldi. Hani çok fazla Osmanlıca kelime var, anlamakta zorlanıyoruz. Ama biz bunu sadeleştirseydik, ben eminim ki bu kadar akıcı
1: lezzetli olmazdı.
2: Bu kadar
1: kesinlikle
2: lezzetli olmazdı.
1: Bir zahmet sözlüğe müracaat,
2: evet,
1: o zaman.
2: Evet, ben de öyle diyorum. Evet. Hani en basit bir İngilizce, bir ya da işte Fransızca, evet, yabancı dilde bir metin okurken hiç bıkmadan, usanmadan sözlüklere müracaat edebiliyoruz. Bunda da ecdadımızın kullandığı, evet, eski bir dil. Yani çok sözlükler her yerde bulunabiliyor. İnternetten bile var. Onlarla okurlarsa çok daha keyif alacaklarını düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani böyle okurken kitabın çeşitli yerlerine tamamını ne yazık ki okumaya fırsatım olmadı ama zaman zaman okudukça böyle o eskinin o latif insanı esintiler buluyorsunuz,
2: evet,
1: gerçekten.
2: Evet, çok haklısınız.
1: Çok müthiş bir dille yazılmış.

0: zaten fotoğraflarla beraber, kitabın içine yerleştirmiş olduğunuz fotoğraflarla beraber, adeta yazan kişiyle beraber oralarda siz de dolaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Efendim, kitabınızın takdiminde aslında çok da kendisinden haberdar olunmayan bir eser olduğundan bahsediyorsunuz bu çalışmanın. O dönemle ilgili sadece gezilen bir gidilen yerleri anlatan bir seyahatname değil bu.
1: Evet.
0: Çok önemli bilgiler de veriyor. O dönemin hastalıklarıyla ilgili, yaşanan salgınlarla ilgili, yapılan tedbirsizliklerle ilgili, sağlığa gösterilmeyen önemle ilgili pek çok nokta var. Aslında bugüne de ışık tutabilecek.
1: Tabii
0: belki
1: ki.
0: Aynı şeyleri tıp tarihi açısından da önemli
1: tabii
0: bir eser.
1: Kesinlikle
0: bu.
1: Tıp tarihi açısından yani göz ardı edemeyeceğimiz bir ehemmiyete sahip. Sadece tıp tarihi açısından değil aslında. Kültür tarihi açısından da çok önemli. Yani gittiği, gördüğü, özellikle işte Hicaz bölgesindeki insanların yaşayış tarzlarını, işte ekonomik durumlarını, sosyal durumlarını, onlardan da bahsediyor. Bir takım geleneklerini, göreneklerini, yani bazen dipnotlar şeklinde bahsetmiş ama o kadar teferruatlı ki siz bu dipnotlardan çok şeyler öğrenebiliyorsunuz. Kitabın adına baktığımızda bu sadece bir tıp kitabı
0: imiş
1: diye,
0: gibi, evet,
1: düşünebilirsiniz. Kitabın tam adı da şu aslında: Hicaz'ın Ahvali Umumiye-i Sıhhiye ve Islahat-ı Esasiye-i Hazırasına dair bazı müşahedat ve mülahazat-ı bendegâneme havi bir layihayı tıbbiye.
0: Evet.
1: Bu ismi duyan bir insan kesinlikle bu bir tıp
0: eğer
1: kitabı
0: anlıyorsa
1: diyecek. Evet, anlıyorsa tabii ki, ama en sondaki kelimeden
0: evet,
1: en azından bir
0: tıp
1: kitabı
0: kelime
1: olduğunu anlayacak. Ama okuduğunuz zaman hakikaten sadece tıp kitabı değil, dediğim gibi kültüre ait de birçok özellikleri görebiliyorsunuz. Oradaki insanların yaşayış tarzından, ya mesela hacılar Mekke'ye, Medine'ye giderken işte develere biniyorlar. Bu develere binmenin bile usulleri var. Birkaç tane tarzları var. Onlardan bahsediyor. Hacılar Arafat'a çıktıkları zaman Arafat'a çıkmaya yerli halkın yaptığı bir takım geleneklerden, görneklerden bahsediyor. Hırsızlar gelip hani evlerini boş bulup da onların eşyalarını, kıymetli eşyalarını çalmasınlar diye bütün ışıklarını açık bırakıyorlar. İşte birkaç kişi nöbetçi kalıyor. Bunlar da kendi aralarında eğlenceler tertip ediyorlar. İşte mesela kendilerini işte Mekke emirinin yerine koyuyorlar. İşte
0: evet,
1: oranın valisinin yerine koyuyorlar. Ve sabaha kadar eğleniyorlar. Hem uyanık duruyorlar hırsızların değerli eşyaların çalınmasına mani olmak için, hem de kendilerince vakit geçiriyorlar. Yani birçok şeyi öğrenebiliyoruz buradan. İşte yolculuk esnasında uğradığı bir yerdeki gördüğü kabilelerden bahsediyor. Mesela o kabilelerin önceki durumundan bahsediyor. Yani sadece tıpla ilgili bilgiler var demek çok haksızlık edilmiş olur bu kitap için.
0: Evet. Yani her bir yer ayrı ayrı.
1: Evet.
0: Bir seyahatname gibi. Dediğiniz
1: evet,
0: gibi
1: evet,
0: bir kültür.
1: Seyahatname,
0: evet,
1: rapor, tıp kitabı.
0: Evet. Hepsi bir arada. Aha. Çok güzel gerçekten. Şimdi Mehmet Şakir Bey kendi rızasıyla bir başvuruda bulunuyor ve 2. Abdülhamit de onu bir görevle
1: evet,
0: beraber gönderiyor.
1: Evet.
0: Yine kitabın takdiminde dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi: Batılılar hac ibadetinin Müslümanlar arasındaki dayanışmayı artıracağını ve Padişah 2. Abdülhamid'in İslam Birliği siyasetinin başarılı olmasında etkili olabileceğini düşünerek bunu etkisiz kılmaya çalışmışlardır diyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu nasıl bir çabadır? Yani izah eder misiniz biraz, neler yapılmış Batılılar tarafından bu tür şeyde, kitapta bahsedilenlerden, hareketle en azından?
1: Kolera meselesini ön plana çıkarmışlar ve Osmanlı Devleti'ne koleranın merkezi Hicaz'dır. Siz hacılarınızı Hicaz'a göndermeyin, hac yasaklansın mealinde baskılar yapmaya çalışmışlar. Zaten Halife 2. Abdülhamit de Hicaz, koleranın merkezin aslında Hicaz olmadığını ve Hindistan olduğunu ispatlamak için bir bakıma doktorumuzu oraya göndermiş ve bu layihayı hazırlamasını o sebepten istemiştir. Batılıların sadece Osmanlı Devleti'ne bu yönde baskılarının yanında kendi tebaalar, Müslüman olan tebaalarına da baskıları olmuş. Mesela kolera ya da başka salgın hastalık olmadığı dönemde Fransa, Avusturya, İngiltere Müslüman hacılarına hacca gitmeleri konusunda yasak getirmiş. Çünkü gerekçe olarak da sağlık şartlarını öne sürmüşlerdir.
0: Tabii bu gerçekten dikkat çekici bir şey.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: haccın böyle bir kötü emel için alet edilmiş olması gerçekten kötü bir şey. Çünkü biz Batı'yı dinlere, inançlara saygılı, insanların ibadet ve inanç özgürlüklerini ihlal
1: koruyan,
0: etmeyen, koruyan,
1: muhafaza eden.
0: Evet, evet, çok yakın bir tarihten söz ediyoruz
1: evet,
0: çünkü.
1: 1890
0: yani 19.
1: yılından
0: yüzyıl. Hemen yakın bir tarih. O tarihte bile böyle şeylerin oluyor olması gerçekten şaşırtıcı. Hatta yine bir yerde, şu anda tam yerini bulamadım söyleyeyim.

0: böyle
1: tabii,
0: bir...
1: Tabii zaten kolerayı hani Hicaz'da yayacaksınız ve bu defa Osmanlı Devleti'ne baskı yapacaksınız. İşte Mekke ve Medine'ye hacılarınızı göndermeyin. Çünkü burası koleranın merkezi. Arap toplumuyla İslam toplumu bir araya gelecek. Yani Osmanlı içindeki tebaayı bir araya getiren en önemli unsur din birliği. Osmanlı Devleti'ni parçalamak için saldırabileceğiniz en isabetli nokta da buradan kaynaklanıyor
0: ne
1: zaten.
0: Kadar iyi niyetli görünen biri.
1: Evet, aslında çok yani, iyi niyetli görünüyor ama.
0: Bir ülkede bulunan idarecilerin, hakim gücün her kimse, o ülkenin dilencilerini, fakir insanlarını bir lütufmuş gibi sanki göndermesi.
1: Evet, hacca gönderiyorlar maalesef. Evet. Ve o dilencilerin Mekke'de, Medine'de, Hicaz bölgesinde arz ettikleri manzara da o kadar dehşetengiz ki. Bunları doktorumuz zaten çok açık bir dille ifade ediyor. Yani mesela Harem-i Şerif'in etrafında yatıyorlar, kalkıyorlar. Dilenci grubu için Seyle güruhu diye tabir ediyor kendisi. Bunlar için bir gurebahane yapılmasını teklif ediyor zaten Osmanlı Devleti'ne. Mekke'de, Medine'de bunlar işte sokaklarda yatıp kalkmasınlar, ortalığı pisletmesinler ve biz bunlara kalacak yerler inşa edelim diye Osmanlı Devleti'ne bu fezleke bölümünde de zaten teklifinde teklif ediyor.
0: Ve çok ilginç gerçekten.
1: Evet.
0: Böyle iyi niyetmiş gibi görünen bir şeyin altından böyle büyük bir oyunun
1: art
0: çıkması.
1: Yatması, evet.
0: Tabii bu biz her zaman biliyoruz bunu, inançlı insanlar olarak haccın ümmeti birleştirici, onları bir araya getirici bir özelliği var diye, ama biz her ne kadar ihmal etsek de bu özelliğini haccın, demek ki İslam'ı kendisine tehlike olarak gören güçler tarafından bu fark edilmiş ve o zamandan itibaren bunu bozmak için
1: çalışmışlar ve hiç durmuyorlar.
0: Evet. Ya benzer şeyleri sanki günümüzde de yaşıyor muyuz diye insan
1: hiç
0: düşünüyor aslında.
1: Zaten hani bir söz vardır, sahne aynı, roller başka diye. Yani oynadıkları oyunlar hep aynı ama işte oynayan kişiler değişik.
2: Kahve molası.
0: Şimdi kitabın adı Halife II. Abdülhamid'in Hac Siyaseti. Tabii bu bir, hep söylüyoruz programın başından beri, bir doktorun seyahatnamesi, gezdiği, gördüğü yerler vesaire, ama Mehmet Şakir Bey aynı zamanda bir görevle de gitmişti.
1: Resmi bir görevle gidiyor.
0: Resmi bir görevle gitmişti. Ve bu da çok önemli bir görev. Çünkü az önce de değerli dinleyenler söylediğimiz gibi, Batılılar, özellikle İngilizler haccı kendi emellerine hizmet etmek üzere bir takım yaptırımlarla ortaya koyarak belki bozmaya, insanların zihnindeki yerini değiştirme gayreti içerisindeydiler. Bu maksatla oraya işte bir takım hastalık sahibi insanları, hastalıklı insanları göndererek,
1: oraya gitmesini teşvik ederek, özellikle Hindistan'da
0: Müslümanların ayağını hacdan çekmek gayreti güdüyor idiler. Böyle bir durum söz konusu. Efendim peki doktor neler görmüş? Belki hakikaten bozuk olan ya da dışarıdaki insanların İslam'ı zedelemek isteyen insanların yapmış olduğu ne tür yanlışlıklarla karşılaştı doktorumuz oralarda?
1: Doktorumuz esasında yolculuğa başladığı andan itibaren gördüğü her şeyi yazdı ve burada gördüğü olumsuzluklardan sıralamaya başladı. Bu şeyden başlıyor, Sirkeci'de binmiş olduğu Adana vapurundan başlıyor yolculuğu. Vapura bindiği zaman doktorumuz vapurun gerçekten çok kalabalık olduğunu gördü. Haddinden fazla yolcu almış vapur. İnsanlar güvertede kalıyor açık havada ve hastalanmaya çok müsait bir durum. Çok kalabalık, işte fakiri, zengini, hastası var bu grubun içerisinde. İnsanlar sağlık muayenesinden geçmeden binmişler. İşte oraya gittikleri zaman kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maddi imkanlara sahipler mi? Bu kontrol edilmeden binmişler vapura. Ve insanların bir kısmı çok az para harcayarak hacca gittiklerinden bahsediyorlar. Ve bundan övgüyle bahsediyorlar. Birkaç kuruşla işte hacımı yaptım, geldim diye bir övgü meselesi var.
0: En baş özelliği unutulmuş yani haccın.
1: Evet, haccın
0: sıhhatli ve varlıklı.
1: Tabii ki varlıklı olması unutulmuş ve doktorumuz burada şunu da teklif ediyor. Yani hacca gidecek olanlar için diyor, işte mesela her gemide bir tane imam bulundurulması diyor. İmam o yolculara haccın asıl maksadının ne olduğunu, neler yapması gerektiğini anlatacak ve bir tane de doktor bulunmasını tavsiye ediyor. Çünkü hacca gidecek olanların hakikaten sağlık şartlarına haiz olup olmadıklarının da incelenmesi gerekiyor. Günümüzde bunlar yapılıyor elbette ama o dönem için yapılmamış ki doktorumuz bunu bir eksiklik olarak görmüş.

0: ve bunu teklif etmiş. Hacıların sıkıntısı sadece kalabalıkla bitmiyor vapurda. İşte bunlara su dağıtılıyor mesela şirket tarafından, kumpanya deniyor o zamanki vapur şirketlerine. Bu şirkette, bu vapurlarda bir tane su dağıtıcısı var. Hacılar işte su isteyecekleri zaman korkarak su istiyorlar. Çünkü su dağıtıcısının, sakanın diyelim, gazabına uğramamak için böyle
1: Asabi bir
0: evet,
1: saka.
0: asabi bir saka. Buradan başlıyor işte doktorumuzun gördüğü olumsuzluklar. Sonra işte bu dilenci grubundan bahsediyor. Vapurdaki olumsuzluklardan bir tanesi de bu. Gerçekten hastalık taşıma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve diğer hacılara da bu hastalıkları bulaştırma ihtimallerini göz önünde bulundurarak dilencilerin hacca gitmesine engel olunmasını teklif ediyor. Hacı gemilerinin temizliği konusunda bir takım önerileri var. Gerekli sağlık şartlarına uygun temizlik yapılmamasından bahsediyor. Sonra ihramlardan bahsediyor. İhramın çok ince ve kısa olmasından bahsediyor. Çünkü soğuk iklimlerden gelen insanların ihrama büründükleri zaman birden vücut iki ısı arasındaki yüksek ısı farkından hacıların hastalandığını ve dayanamadıklarından bahsediyor doktorumuz. Bunun için işte ihramın biraz daha uzun olması ve biraz daha kalın bir kumaştan yapılabileceğini teklif ediyor. Böylelikle insan vücudun maruz kaldığı aşırı ısı değişikliğinden daha az etkileneceğinden bahsediyor. Çünkü kendi yolculuğu esnasında da daha Cidde'ye varmadan birkaç tane hacının kaybedildiğinden bahsetmişti. Onlar da
1: Değil mi? Ne
0: vefat
1: kadar uzun
0: etmişti.
1: bir yol
0: Evet, çok uzun
1: aslında.
0: bir yolculuk aslında. Yani kumpanyalar için ve vapurun sağlık şartlarına uygun olması ve hacıların yolculuğunun rahat bir şekilde temin edilmesi için bu tarz teklifleri sunuyor.
1: Acaba o zaman en çok deniz yolu mu tercih
0: Evet, o
1: ediliyordu
0: zaman en
1: hacı?
0: çok deniz yolu çünkü daha demir yolu tamamıyla yapılmamış, hatta bitmemiş. Arafat'a kadar da bir demir yolu yapılmasını da teklif ediyor zaten
1: Yani Abdülhamit
0: doktorumuz.
1: Han Hazretleri bu sıkıntıları görerek o demir
0: Evet,
1: yolunu inşaya
0: tabii,
1: başlamıştır. Yani
0: elbette.
1: tabii gerçekten ortada bir hadise var. Bir doktoru görevlendirmek bunun için.
0: Evet,
1: Onun
0: çok
1: gerçekten,
0: isabetli bir görevlendirme. Sonra yolculuğu esnasında vapur kısmı bitiyor. Cidde'ye geliyor doktorumuz. Cidde'de gördükleri olumsuzlardan bahsediyor. Mesela Cidde'nin dışında uygun yerlerde Darül Gureba adıyla barakaların yapılmasını teklif ediyor. Bu fakir olan hacılar için bir Darül Gureba yapılmasını. Çünkü fakir olan hacıların kalacak yerleri yok. Kalacak yer için verebilecekleri bir paraları da yok ceplerinde. O yüzden böyle bir şey yapılsın. Bunlar en azından sokaklarda yatmasınlar. İşte hastalıklara maruz kalmasınlar. Bunların yatabilecekleri bir yer olsun diye Cidde'de bir Darül Gureba yapılmasını teklif ediyor. Sonra orada hastane koşulları çok az. Gureba Hastanesi adıyla diyor kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı koğuşların yani ayrı ayrı odaların yapılması gerektiğinden bahsediyor. Özellikle bulaşıcı hastalık taşıyan hacılardan mesela çiçek hastalığına taşıyan hacıların diğer hastalardan ayrı olarak tek başına yatılması gerektiğini tavsiye ediyor. Doktorumuzun gittiği her yerdeki gördüğü en önemli olumsuzluklardan bir tanesi de bulundukları yerlerin temizliği konusu. Çünkü o dönemde bir lağım sistemi yok, işte beldenin temizliğine dikkat edilmiyor ve bir belediye idaresi yok. Yani hem Cidde'de hem Mekke'de hem Medine'de bir belediye idaresi kurulsun, bir lağım sistemi yapılsın deniyor ve böylelikle en azından sokakların temizliği sağlanmış olur diyor. Yani Cidde için de bu teklifi zaten sunuyor. Sonra hacılardan vergiler alınıyor. Yani herkes çok fazla bahşiş istiyor. İşte develere binecekler, deve yolculuğu esnasında da bir takım vergiler falan alınıyor. Diyor ki sadece bir kere vergi alınsın. O da devletin eliyle alınsın. Herkese hacılar bahşiş vermesin. Çünkü artık insanlar sürekli ona buna bahşiş vermekten bıkmışlar. Sonra şey var. O dönemde hanımların erkek doktorlara muayene olmaması meselesi var. Ve eğer muayene olamadıkları için bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadığı da bir hanımın anlaşılmıyor. O
1: Tabii.
0: sebepten oraya bir tane bayan bir ebe gönderilmesini teklif ediyor. Özellikle bayan hacıların konusunda. Sonra Cidde'den Arafat'a kadar bir tren yolu.
1: Mükemmel bir demir yolunun
0: Evet.
1: ihdas ve inşası.
0: Evet. O zamanki tabirle öyle. Sonra Mekke kapısının dahilinde ve diyor Aydarus Mahallesi ile askeri hastanenin önündeki meydanlarda develerin ıhtırılmasıyla buraları telvis ettiklerinden diyor. Ve bu da sıhhat umumiye ihlale badi olduğundan bunların da

0: ayrıca soruda bulundurulmaları. Yani Mekke'nin içine develer kervanlarla girmesinler ve burada yolcularını indirmesinler. Bunlar Mekke'nin dışındaki surlarda indirsin ve hacılar yayı olarak Mekke'nin içine girsinler. Hakikaten develerin orada yolcu indirmeleri esnasındaki manzara çok kötü. Ve develerin meydana getirdikleri pislikler, o kalabalık, işte hacıların kalabalığı, eşyalar hakikaten hem görüntüyü çok bozuyor hem de sağlık açısından uygun olmayan durumlar meydana getiriyor. Cidde için teklif ettikleri öneriler bunlar. Gelelim Mekke-i Mükerreme'ye. Mekke-i Mükerreme'de de yine fakir hacılar tabii ilk önce gözüne çarpıyor. Burada çarşılarda ve mahalle aralarında binlerce fakirlerin yattığını görüyor. Ve buraya da bir Darül Aceze yapılmasını teklif ediyor. Ve bu Darül Aceze yapıldığı zaman sokakların da temizliğinin büyük ölçüde sağlanmış olduğundan bahsediyor. Çünkü bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi fakirler sokaklarda yattıkları zaman kendi şahsi ihtiyaçlarını da sokaklarda giderdikleri için hakikaten sokakların çok kötü derecede kokmasına ve kötü görünmesine sebep oluyorlar.
1: Evet.
0: Gureba Hastanesi yapıldığı zaman bu kötülüklerin de önüne geçilmiş olacak.
1: Evet.
0: Yine aynı Cidde'de söylediği gibi Gureba Hastanesi de var. Doktorumuzun söylediği teklifleri arasında yine çiçekli hastalar için ayrı bir odaların yapılması. Harem-i Şerif'in özellikle kutsal bölgelerin çok temiz tutulmasına ve bu temizliğe azami derecede itina gösterilmesinden bahsediyor. Sonra hacıların orada kalmaları için kullandıkları yöntemlerden bir tanesi de yerlilerin evinde kalmaları. Hı hı. Bir kısım yerliler aşırı para hırslarından dolayı evlerine mesela 10 kişilik kapasitesi varsa evlerinin 20 kişilik hacı alıyorlar. Ve
1: para karşılığında
0: tabii
1: mı?
0: Para karşılığında elbette.
1: Yani ne kadar değişmiş çağ yani. Daha öncesinde İslam öncesindeki dönemlerde Mekke'ye dışarıdan bir ziyaretçi geldiğinde Kabe'yi tavaf etmek için, ziyaret etmek için diyelim. İslam öncesi dönemde bir hacdan söz etmek mümkün olmadığı için geldiğinde Mekke ahalisi hatta büyükleri gelenleri ücretsiz olarak evlerinde misafir ederek ağırlarlar. Kaldıkları sürece bütün ihtiyaçlarını da giderirlermiş.
0: Bu artık bir ticarete dönüşmüş.
1: Hakikaten.
0: Yerliler için. Evleri mesela çok eski olabiliyor, yıkılabiliyor. Aldığı hacıları taşıyamayabiliyor. Bu da hacıların sağlığını da tehdit eder bir unsur hale geliyor. Sonra burada bir belediye tabibinin bulunmasından bahsediyor doktorumuz. O zaman böyle bir kuruluş yok, resmi bir kuruluş yok. Resmi olarak bir belediye tabibinin bulunması ve kesilecek hayvanları önceden muayene etmesi gerektiğinden bahsediyor. Yaralı hayvanlar, hasta hayvanlar ya da kurban edilmeyecek kadar zayıf ve cılız olan hayvanların kesilmemesinin sağlanması gerektiğini söylüyor ve bunun da resmi devlet eliyle bir belediye baytarının eliyle yapılmasını teklif ediyor. Sonra orada gördüğü olumsuzlardan bir tanesi hem Mekke hem Medine hem Cidde çarşılarda kokuşmuş meyve ve balık satılıyor. Ham meyveler satılıyor, tropik meyveler mesela. Bunları yiyen hacılar hakikaten çok sağlıkları bozuluyor ve bunlar da engel olunmasından bahsediyor.
1: Yani hava ve yeme içme değişimi yetmiyormuş gibi bir de onların bozuk olduğunu.
0: Bir de bozuk
1: olduğunu,
0: yiyecekler evet. Var zaten. Sadece o değil, bir de Arap kültürünün kendine has bir yemek kültürü var. İşte yağları, baharatları da zaten hacılara dokunuyor.
2: Kahve molası.
1: Sayın Kavak, kitabımızın yazarı Mehmet Şakir Bey oldukça tecrübeli bir tıbbi uzman, doktor diyelim.
0: Evet, evet.
1: Ve aynı zamanda çok dikkatli bir gözlemci.
0: Evet.
1: Kendisi ilk defa mı böyle bir seyahate çıkmıştı ya da böyle bir eseri kaleme alışı ilk miydi? Başka eserleri var mı kendisi?
0: Aslında değil, ilk değil. Doktorumuz aslında oldukça entelektüel bir doktor. Arapça, Farsça ve Fransızca'ya çok hakim. Sadece bu Hicaz'daki kolera ile ilgili değil, Yemen'e gitmiş, Hindistan'a gitmiş, buradaki koleralarla ilgili de araştırmalar yapmış. 6-7 civarında eser var ciddi anlamda. Doktorumuzun entelektüel olduğunu Mekke'de, Medine'de karşılaştığı yabancı doktorlar da var. Orada bu tıp alanında onlarla çok ciddi müzakerelere girişiyor ve hakikaten bildiğini çok iyi savunuyor ve bu savunmalarından doktorumuzun boş olmadığını anlıyoruz. Kendini alanında çok iyi yetiştirmiş bir doktor diyebiliriz.
1: İhtihar vesilesi.
0: Evet,
1: güzel.
0: Evet.
1: Tarihin sayfalarından da olsa böyle güzide şahsiyetleri duymak, öğrenmek gerçekten mutluluk
0: evet.
1: verici.
0: Bir önceki bölümde galiba Arafat'ta
1: kaldık. Evet.
0: Arafat'taki bir takım olumsuzluk

0: bahsedeyim ben fazla sözü uzatmadan. Ondan sonra da bu layihanın neticesinde ne olmuş? Ondan kısaca bahsedeyim. Arafat'a gittiğimde doktorumuzun gördüğü en önemli manzara hacıların kurmuş oldukları çadırlar, ama bu çadırlar gelişigüzel, intizamsız, nizamsız bir şekilde kurulmuş. Olası bir yangında ya da herhangi bir çadırda çıkan yangının bütün çadırlara sıçrayabileceğini düşünüyor doktorumuz. Herhangi bir izdihamda işte kolayca çadırlardan çıkmanın zor olduğunu düşünüyor ve bunların asker ordugahındaki şekliyle, yani belli bir hizada kurulması gerektiğini teklif ediyor. Hem yangınlarda vesairelerde çok daha çabuk diğerlerine sirayet etmesin. Evet. Hem izdihamlarda geçiş kolaylıkla sağlanabilsin diye. Arafat'ta gördüğü başka bir olumsuzluk havuzlar. Bunlara bürke deniyor ve bir su yolumuz var. Meşhur su yolumuz Arafat'ta, aynı Zübeyde. Buradaki havuzlar ve bu su yolu esasında hacıların su ihtiyacını karşılamak için var. Fakat oradaki bir kısım hacılar sadece su ihtiyaçlarını karşılamıyorlar ve bu sulara girerek maalesef yıkanıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu suları kirletiyorlar. Doktorumuz işte bu suların hacıların yıkanmasına, yasaklanmasını ve temizlenmesini
1: tabii
0: bahsediyor.
1: Tabii sokakta yatıp kalkan insanların böyle tabii bir ihtiyacı da olacak.
0: Evet.
1: Su bulunca.
0: Ve kullanılmış su haline getiriyorlar mesela. Ya. Orada su dağıtıcıların kullandıkları kırbalar var mesela. Kültürel gelenek olarak onlar da su kırbalarını yağlıyorlarmış. Doktorumuz ondan da bahsediyor ve yağlı kırbanın içine su doldurduğunuz zaman kokuyor su.
1: Da, evet.
0: Ve bunun da engel olmasını, sakaların kırbalarını yağlamamalarının şiddetle tembih edilmesinden bahsediyor. Sonra lebbeyk duasından bahsediyor. Lebbeyk duası yapılırken işte her grup kendi ağzında bağırıyor. Kendince bağırıyor. Bir grup bağırıyor, bir grup susuyor. Böyle bir karışıklık var. Ses anlamında büyük bir izdiham var. Bu izdihamın önüne geçilmesi için bir tane yeşil direk dikilsin deniyor. Bu direğe bir tane yeşil sancak çekilsin ve bu sancak direğe çekildiği zaman hacılar herkesin hep birden lebbeyk desin ve sancak indirildiği zaman sussunlar. Bu şekilde bu gürültü kirliliğinde önüne geçilmiş olur deniyor.
1: Evet. Tabii huzur umulan bir anda karışıklık.
0: Evet. Arafat'ta işte hacılar geceyi geçirdikten sonra dönecekler elbette. Kimisi yaya dönüyor, kimisi atlı ya da hayvanlı işte dönüyor. Bunların bir kısmı giderken, bir kısmı gelirken karşılaşıp izdihama sebep olmaması için gidiş ve geliş yönünün ayrılmasından bahsediyor. Hatırlarız herhalde hepimiz. Evet. Çok uzun olmayan bir dönemde de böyle bir izdiham yaşanmıştı.
1: Evet.
0: Ve o yolların aynı olmasının meydana getirdikleri sonuçları görmüştük. Arafat'ta gördükleri şeyler bunlar kısaca. Mine'ye geçelim isterseniz.
1: Buyurun.
0: Vaktimiz var mı bilmiyorum da.
1: Var, var. Henüz var, evet.
0: Mina'da da yine hacılar için barakaların inşa edilmesinden bahsediyor. Çünkü hacılar şeylerde, çadırlarda yatıyor. Yani uzun dönem kalacakları için çadırlarda yatmak aslında çok sağlıklı değil diyor. Hani uzun dönem, yani bir gece falan kalmayacaklar bunlar. Onun için Hindistan ağacından diyor barakalar yapılsın. Yani hacıların kalabilecekleri.
1: Mina'da.
0: Evet. Kurbanlar Vadi-i Nar içinde kesiliyor ve burada kesilsin deniyor sadece kurbanlar. Başka bir yerde kesilmesin ve kurbanların kesilmesi esnasında kanların akıtılması için de kuyular açtırılsın. Bu da çok büyük bir aslında sağlık açısından bir tehdit. Çünkü hacılar kurbanlarını rastgele yerlerde kesiyorlar. İşte iç organlarını, kalan sakatatlarını vesaire sağa sola atıyorlar ve zamanla kuruyor. İşte görüntü açısından çok kötü şeyler meydana getiriyor ve işte bunun önüne geçilmesi için muntazam kuyular açılsın. Hatta bu kuyuların açılması için de görevliler olsun. Mesela zenci hacılar, Sudan'dan gelen insanlar bu iş için çalıştırılabilir deniyor. Onların hakikaten hem para ihtiyaçları var, paraları da yok. Size onları işte ücret karşılığında çalıştırın ve bunları da denetleyin. Çünkü hakikaten denetim olmadığı zaman bu işten de kaytarabiliyorlar bunlar.
1: Evet.
0: Sonra kurban etlerinin dağıtılmasından bahsediliyor. Kurban etleri özellikle fakirlere dağıtılıyor. Ama bu fakirler, işte Afrika'dan gelen hacılar, giderken etleri götürmek için etlerini, onların bir usulü var, şerit halinde kesiyorlar ve taşların üzerinde kurutuyorlar etlerini. Fakat herhangi bir şey kullanmadıkları için etler kuruyuncaya kadar böcekleniyor ya da sinek konuyor. Ve bu sineklerin de hastalık taşıma riski var. Bu riskin önüne geçmek için de belediyenin, yani daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin bu fakir hacılara tuz dağıtmasından bahsediyor doktorumuz. Yani bunlara belli bir miktar tuz dağıtırsınız, bunlar da etleri tuzlarlarsa hakikaten
1: en azından böyle
0: en azından kokmadan hem

0: sinek vesaire konmadan işte memleketlerine sağ salim etlerini götürebilirler evet. deniyor.
1: Ne kadar zor bir şey gerçekten.
0: Çok zor, evet.
1: Muazzam bir hizmet sahası hac.
0: Evet.
1: Hani hele şurada sayılanları tek tek okudukça, öğrendikçe insan bugün yapılanlara şükretmemiz gerekiyor gerçekten.
0: Evet, evet. Kurban etlerinin işte dağıtımı sırasında bir takım tabii ki şeyler de oluyor. Aşırmalar vesaire de oluyor. Bunun önüne geçilmesi için de yani gerçekten bir memurun eliyle hakikaten ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasından bahsediyor doktorumuz. Mina için de bu kadar söz yeter sanırım.
1: Evet, Medine. Da bu sayfada hemen değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Görmek isteyeceklerdir eminim bu fotoğrafı. Medine, Ravza-i Mutahhara ve etrafı surlarla çevrili. Medine'nin bu halini görmek ne kadar güzel olurdu ama 100 yıl önceki bir...
0: Evet.
1: Bu fotoğraflar eserin orijinalinde yok zannediyorum.
0: Yok, eserin orijinalinde yok. Yazma Eserler Kütüphanesi'nden temin ettik bu fotoğrafları. İsteyen araştırmacılar bu fotoğrafları oradan kullanabilirler. Hakikaten çok güzel resimler var. Hepsi siyah beyaz ve o gün olup da şu hali hazırda olmayan, mesela işte yıkılmış olan Ecat Kalesi vesaire, onların da
1: değil
0: resimleri
1: mi?
0: Var kitaplarda, farklı yerlerde. Bak,
1: bu kitapta bilir. Var mı Ecat Kalesi'nin?
0: Var. Onların olduğu, kalenin olduğu bir bölüm var. Medine-i Münevvere'deki olumsuzluklara gelelim. Medine-i Münevvere'ye Karyetül Ensar deniyor. Ensar'ın köyü. Burada bir meydanımız var. Menaha Meydanı. Medine-i Münevvere'nin en önemli meydanı. Ve yine Medine-i Münevvere'de develer getiriliyor bu Menaha Meydanı'na. Burada da sağlığı ihlal etmemesi için bu develerin bu meydana sokulmaması gerektiğini doktorumuz söylüyor.
1: Menaha Meydanı
0: dediğimizde,
1: evet, bunun da fotoğrafı var burada. Evet, kalabalık.
0: Sonra Medine'de Harem-i Şerif'in duvarları altında huş dedikleri ufak sokaklar ile şurada burada gece gündüz yatmakta olan garip ve fukaraya diyor ikametgah olmak üzere Medine-tü Resul'ün münasip yerlerinde Dar-ı Gureba'nın bina ve inşası. Yine bu da fakir hacılar için Dar-ı Gureba yapılması Medine için de söz konusu. Çarşılarda yine ham olarak satılan meyvelerin yenilmesinin yasaklanması. Yine belediye baytarı adıyla bir kişinin tayin edilmesi ve kesilecek etlere bakması, işte yaralı olan hayvanlara müdahale edilmesi. Medine için de bunları sayabiliriz. Sonra hacıların güvenliğini sağlamak için Medine ve Mekke arasında deveye binen bir süvari birliğinin kurulmasından bahsediyor doktorumuz. Yine Yembul Bahr'da içilecek sular yok. Buraya içilecek nitelikte suların getirilmesinden bahsediyor. Mağripli ve Hintli hacıların Menaha mezarlıklarında ve diğer yerlerde böyle perişan bir halde yatmamaları için yine Dar-ı Gureba adıyla barakaların yapılmasından bahsediyor. Çünkü dilenciler aynı zamanda mezarlıklarda da yatıyor. Sadece şehrin sokaklarda vesaire değil. İşte boş buldukları mezarlıklarda da yatabiliyor. Bugün galiba Mısır'da da varmış mezarlıklarda yaşayan insanlar. Çok fakir insanlar Mısır'da mezarlıkta yaşıyormuş.
1: Güvenilir buldukları için mi acaba yani mezarlıkta yatmak?
0: Sanırım şey yok. Hani kimse müdahale etmiyor. Hiç mesela mi? İki ağaç arasına bez gerip iki şekilde o aradığı kendilerince ev olarak telakki edip orada yatıp kalkıyorlarmış ve kimse bir şey demiyor herhalde. Hindistan'daki hacıların diyor nasıl geldiklerini ve Hicaz'a kolerayı nasıl getirdiklerini dahil henüz diyor hükümet tarafından açık bir malumat olmadığı için bunların ileride diyor ıslah edilmesi ve koleranın Hicaz'a girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. Doktorumuzun bahsettiği olumsuzluklar ve öne sürdükleri teklifler kısaca bunlar.
1: Evet, tabii bu aksaklıkları görmek kolay şey.
0: Evet.
1: Ayşe Hanım, yani biz her yerde, her dönemde her şeyin en mükemmelini isteyebiliriz insan haliyle tabii ki. Ama eksiklikleri de bu sebeple çok kolay görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Tamam, görülmüş, listelenmiş, kalınca bir eser çıkmış bu araştırmanın neticesinde. Belki birçoğu bugüne de nakledilmiştir o aksaklıkların. Peki sonuçta ne olmuş? Yani Abdülhamid Han bununla ilgili neler yapmış? Bir şeyler yapılmış mı o dönemde?
0: Tabii ki elbette yapılmış. Bu layihamız gerçekten etkili olmuş, doktorumuzun yaptığı layiha. Sonuçta bu layiha dikkate alınarak kutsal toprakların sıhhi ıslahı için çok ciddi çalışmalar atılmış. Hicaz Sıhhiye İdaresi'nin teşkilinde bu layiha yol gösterici olmuştur. Önemli bir mesele olan ve hac mevsimlerinde had safhaya ulaşan ve Osmanlı yönetiminin Hicaz'daki zafiyeti olarak gösterilmeye çalışan hacın sağlık meselesinin çözülmesi için ciddi adımlar atılmıştır. Sayılır bir hayli fazla olan fakir hacılar ve dilencilerin meydana getirdikleri çirkin manzaralara son vermek amacıyla fakir hacıların barınmaları ve diğer ihtiyaçları için Mekke'de büyük bir misafirhane

0: yaptırılmış. Devamlı olarak hacın sağlık işleriyle meşgul olmak üzere ve çok da masraflar harcanılarak ve yerel muhalefete rağmen 1895 yılında Mekke Sıhhiye İdaresi kurulmuş ve ardından bu Hicaz Sıhhiye Meclisi adıyla Dahiliye Nezaretine, bugünkü İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır diyebiliriz.
1: Yerel muhalefetten söz ettiniz. Tabii o dönem karışık bir dönem, öyle çok da her şeyin sakin olduğu, Osmanlı'nın kendi iç meselelerinin çok önemli bir boyuta ulaştığı, Arabistan'da ve o civarda milliyetçiliğin çalkantılara sebep olduğu bir dönemde gerçekten önemli bir muhalefetle karşılaşılmış olsa gerek.
0: Evet, ama bu muhalefete rağmen yine de Hicaz Sıhhiye Daire Meclisimiz kurulmuş ve işte Osmanlı Devleti'nin payitahtına bağlanmış Dahiliye Nezaretimiz.
1: Çok uzunca bir süre hizmet edemeseler bile en azından kurulmuş. Osmanlı orayı elinden çıkardığı zaman biz böyle böyle bir takım hizmetleri de oraya götürmüştük denilebilecek bir halde bırakılmış demek ki. Tabii bu bir talihsizlik elbette, oraların Osmanlı devletinin elinden alınması, sonra başka
0: ve Osmanlı'nın eserlerinin hali hazırda yıkılmaya çalışılması, yok edilmeye çalışılması da maalesef bir talihsizlik.
1: Az önce mesela Arafat'ta bahsettiğiniz o Zübeyde,
0: aynı Zübeyde
1: su yolu. Gerçi Osmanlı'nın eseri değil ama en azından Mimar Sinan'ın tamir ettiği bir su yolu o.
0: Evet.
1: Bugün keşke kullanılabilseydi de içinde banyo yapanlar da olaydı. Yani keşke o haliyle de onları görebilseydik. Ne yazık ki o eserlerin de tamamı yok olup gitti. Zannediyorum Ecat Kalesi ile ilgili söylediğiniz fotoğraf şu olsa gerek.
0: Evet.
1: Değil mi? Şuradan hemen köşeden Ecat Kalesi'ni görebiliyoruz. Evet. Tabii bu manzara
0: bunlar
1: gerçekten...
0: Bunlar tabii kitaba yazıldı. Yani kitaba basıldığı için daha küçüldü. Fakat orijinalinde daha uzunca bu fotoğraflar. İsterlerse dinleyicilerimiz üniversiteden temin edebilirler bunları.
1: Evet. Bu fotoğraf ve içindeki pek çok fotoğraf. Birkaçı aşina gördüğümüz hatta bir Medine mi Mekke emiri şeyhinin yanında iki hizmetkarıyla beraber bir fotoğraf var. Onlar bilinen mesela bu yine o Hacı Ekber'deki cuma fotoğrafı zannediyorum toplanılmış. Gerçekten çok güzel. Fotoğraflarla beraber bütünleşerek hazırlanmış bir eser. Çok istifadeli olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Elinize kolunuza sağlık. Biz de okuyalım, hakkını verelim inşallah eserinizin, emeğinizin. Daha güzel çalışmalarla da sizinle birlikte olmayı tekrar arzu ediyoruz. Size arşiv çalışmalarınızda güzel günler temenni
0: İnşallah,
1: ediyoruz. Gerçekten çok zevkli bir iş. Arşivin tozunu alan insanlardan...
0: Evet, bir daha kopamıyorlar onlar da.
1: Evet.
0: Bağımlılık yapıyor.
1: Evet.
0: Bir daha kopamıyorsunuz o tozu, o havaya girdiğiniz zaman.
1: Çok büyük bir emek. Yani gerçekten müteşekkir olmamız lazım bizim size. Böyle bir eseri bulup çıkarmak, bunu istifadeye sunmak, bunun gibi nice eserlerin tekrar hayat bulmasını sağlamak, bunu yazanlara büyük bir vefa borcu, tarihe büyük bir vefa borcu. Bizim de teşekkür size vefa borcumuz.
0: Sadece bana değil tabii Gülden Hanım'a
1: elbette,
0: da onun, zaten onun daha çok katkısı oldu hocamızın. Kendisi de karantinaya çalıştığı için doktora tezinde zaten o zaman bu eserin varlığından haberdar olmuş. Fakat yani kısımlarını kullanmış. Bazı kısımlarını ama tamamı hani uygun olmadığı için tezinde kullanmamış. Ama sonra bu proje çıkınca böyle bir şey var, ne dersiniz falan.
1: Çok güzel olmuş.
0: Böyle bir şey olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: İyi ki de olmuş.
1: İyi ki de olmuş.
0: Evet.
1: Elinize kolunuza sağlık. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gıyabında Gülden Sarıyıldız Hanımefendi'ye de teşekkürlerimizi iletirseniz çok seviniriz. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün programımızda Halife 2. Abdülhamid'in Hac Siyaseti, Doktor Mehmet Şakir Bey'in Hicaz Hatıraları isimli eserin mütercimleri Sayın Ayşe Kavak'la birlikteydik. Başka bir programda, başka bir misafirimizle tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sonra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Haç deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.
1: Adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, cümlenize Şehri İstanbul'dan selamlar, saygılar, muhabbetler. Aziz dinleyenlerimiz, bugün güzide bir konuğumuz, değerli, muhterem bir hocamız var. Doktor Hidayet Nuhoğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum ve başlarken de üzerimize vacip olanla başlayalım. Besmele ile, hamdele ile ve salvele ile.
2: Bismillah, hamdolsun, sonsuz salatü selam ona olsun. Onun adine, ashabına olsun.
3: Ehli beytine olsun.
2: Ehli beytine olsun. Değerli hocam, günümüz kitap dünyasına bir seyir edelim diyoruz. Günümüzde çıkan yayınları, çıkan kitapları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, neler okuyorsunuz, neler okumayı tavsiye edersiniz?
3: Yani şimdi bir günümüzde ekonomide bir enflasyon tabiri var. Aynı şeyi kitap neşriyatı için çok rahat kullanabiliriz. Korkunç bir neşriyat var. Ama ne kadarı derde deva, onu takdir etmek çok zor ve bu yüzden de bu bolluk içinde de kitap seçmek büyük sıkıntı, okunacak kitapları seçmek büyük sıkıntı. Bilhassa bir şeyler öğrenmeye gayret eden, doğru kitabı bulmak isteyenler için. Eskiden beri bir şey vardır, yani metot olarak itimat edilen bir münekkidin tavsiye ettiği kitaplara talip olup onları okuma gayretinde olmak klasikleşmiş bir metottur. Bunun için de işte münekkitlerin kitap tanıtmaları ve uygun alanlarını bulmak lazım. Ama yani bu enflasyon da bir noktada önüne geçilmesi gereken bir şey. Doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü hepsi bir arada çorba oluyor. Seçmek hakikaten zor oluyor. Ben bu yaşa geldikten sonra kendimi üç ana konuya, üç ana meseleye vakfetmeye çalışıyorum. Bunlar üçü bir arada düşünülmesi gereken siyer, hadis ve Kur'an-ı Kerim. Yani tefsir, meal ve tefsir, hadis kitapları ve siyer. Veya bunlar, bu meseleler, bu bahislerde ihtisasına hürmet ettiğim, bilgisine hürmet ettiğim, itimat ettiğim bazı müelliflerin kitapları. Son okuyup ikinci defa şimdi tekrar okumaya başladım. Lütfi Çakan Bey'le bir arkadaşının daha önce 3 cilt olarak çıkmış, sonra şimdi tek cilt olarak yeniden neşrettikleri Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin Tevhid Mücadelesi isimli kitap. Fevkalade mühim bir kitap bana göre. Hem peygamberler tarihini bulabiliyoruz bu kitapta, hem Hazreti Peygamber'in siyerini bulabiliyoruz tamamen Kur'an-ı Kerim referanslı olarak. Çok az yerlerde bazı hadislere ve bazı siyer kitaplarına müracaat ederek onları referans olarak vermiş, ama bir tevhid mücadelesi ki bir noktada bu tevhid mücadelesi Hazreti Adem'le başlamış, hatta tabir caizse Hazreti Adem'in cennetteki hayatıyla başlamış ve kıyamete kadar devam edecek olan bir hadise. Yani şeytanın Hazreti Adem'i ivası bir noktada tevhide karşı isyanıdır veya tevhide karşı isyanının telafisi gayretidir. Çünkü kibri dolayısıyla uluhiyete isyan etmiştir şeytan veya iblisiyete isyan edip şeytan olmuştur ve kovulmuştur. Bunun intikamını da, yani

0: tevhide karşı olan gururu, kibri dolayısıyla tevhide karşı olan hareketini Hazreti Adem'in iva ile cennetten kovulmasına sebep olarak ortaya koymuş. Zaten şeydir, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle doğru kullarının yolları üstünde oturup onları saptıracağım diyor. Bu saptırma tevhidden saptırma hareketidir. Dünyadaki Adem oğullarının ilk bize nakledilen hikayesi Habil Kabil hikayesi, meselesi, hikaye demeyelim, vakasıdır. Doğru tabiriyle vakasıdır. Bu vakada da tevhidi kabul edip ona itaat etmek ve buna isyan etmek mücadelesidir. Ve bu bugüne kadar devam edip gelmiştir ve bundan sonra da devam edecek. Yani tevhid mücadelesi bir bakıma hak ve batıl mücadelesidir. İşte bu kitap bu mücadeleyi fevkalade güzel şekilde ortaya koymuş. Onun dışında son günlerde, yani şöyle diyelim, son zamanlarda birkaç siyer kitabı üstünde durdum. Daha sonra işte Ahmet Cevdet Paşa'yı hem Osmanlıca öğrenmek hem de siyer öğrenme bakımından okuduk ve hemen hemen onunla kalmıştı. Bir Asr-ı Saadet vardı, bulunmazdı Osmanlıca. Daha sonra yeni harflerle neşredildi falan. Bunun dışında daha başka var ama çok fazla üstünde detaya girmeyelim. Yani eserleri meydana getirenler bizim gibi insanlar. Onların da temayülleri vardır, yorgunlukları vardır, nefsi emmareleri vardır, meyilleri vardır, temayülleri vardır. Bunlar yazılarına intikal edebilir. O bakımdan düşüneceğiz. Doğru mu, yanlış mı? Yanlışsa niye yanlış, doğruysa niye yanlış? Yani bütün müelliflerimizi, bütün okuduklarımızı bu açıdan gözden geçirerek okumamız lazım. Onun için yani şahıslara girmeden bunu genel umum ifadeyle böylece ifade edelim.
1: Ses, söz, sanat.
0: Rahmetli Erol benim
2: Erol Güngör.
0: Çok sevdiğim bir arkadaşım. Askerliğimizi beraber yaptık. Kendine mahsus, daima düşünen, okuyan ve bir şeyler bu düşüncelerini ifade eden bir arkadaşımızdı. Yani yakından tanıyanlar ifade eder. Gelirdi, otururdu. Kahve içerdik. Hiçbir şey söylemez. Yarım saat, bir saat oturur düşünür. Allah ısmarladık der, çeker giderdi. Bir şey düşünüyordu. Bir mola vermek icap etti. Ben oyunu bildiğim için hiç şey etmem. Ama bazen bazı şeyler mesele ortaya atardı. Şu şöyle mi, böyle mi? Şöyle olsa ne olur, böyle olsa. Şu mu doğru, bu mu doğru? Bunları da ortaya atardı. Ama kendisinin de bir şahsiyeti vardı, bir düşüncesi vardı, bir fikri vardı. Ve bunları gayet rahat ifade ederdi. Ve pek çok veyahut pek az kimsenin bildiği hıfzı da oldukça iyiydi. Tam hafız değildi galiba ama hıfzı da oldukça iyiydi.
2: Bu noktasını bilmiyoruz. Erol Güngör hafızdı yani.
0: Hafız değil, tam hafız belki değildi ama oldukça hıfzı vardı.
2: Mevlamız öyle yazsın
0: inşallah. Ve dahasını söyleyeyim. Benim neslimin içinde en süratli Osmanlıca notunu tutan adamdı.
2: Erol Güngör.
0: Notlarını Osmanlıca tutardı. Mektuplarını, tanıtıklarını öyle yazardı. Bana birkaç mektubu vardır öyle bazı meseleler için. Ve dahasını Beşir Bey yazdı. Ben anlattım, Beşir Bey yazdı. Piyade okulunda Erol Bey'le biz, Erol'la beraber ikimiz notlarımızı, ders notlarını Osmanlıca tutardık. Ama Erol benden çok daha hızlıydı. Çok daha hızlıydı. Ben onun kadar hızlı yazamazdım.
2: Sene 1950'ler.
0: Yok, piyade okulu.
2: Piyade okulu
0: 1969.
2: 69. Ve Osmanlıca tutuyorsunuz.
0: Biz Osmanlıca, çünkü o devirde fotokopi yoktu. Ders notları için o siyah tekstil makinesiyle 3-5 tane ders notu, 80 kişilik sınıfta 3-5 tane ne olur? Biz ikimiz tutuyorduk. Hatta bir Allah rahmet eylesin vefat ettiğini duydum. Keşif hocamız vardı, albay. Baktı gördü, siz dedi aç kalmazsınız dedi. Şöyle ikimiz de baktık. Tabu dairesinin, nüfus dairesinin önüne oturun. Eski kayıtları okusanız ekmek paranız çıkar dedi.
2: Eyvallah. Erol Güngör, merhum hocanın eserleri üzerinde içtimai tahliller, tespitler, tahkikler noktasında üzgün bir yere sahip oldu hep ilmi tarafından tespit edildi hocam. Bu noktada siz genç okuyucu arkadaşlar, bilhassa sosyolojiye meraklı.
0: Yani Erol Güngör'ün okunması lazım. Yani Cemil Meriç ne kadar okunuyorsa,

0: şeylerdir. Ama Erol'da bir şey vardı. Yani Mümtaz Hoca'dan da rahmetten aldığı bir disiplin vardı. Çok bağlıydı, çok saygılıydı ama kendi şahsiyeti vardı. İlmi şahsiyetini de hiçbir zaman benim anlayabildiğim kadarıyla ihmal etmemiştir. Allah kani kani rahmet eylesin. Sahibi o aldı götürdü, ne diyelim.
1: O kadar murad etmiş.
0: O kadar murad etmiş ama boş gitmedi. İnşallah daha da yani eserlerinden fakülte talebeleri değil de artık bundan sonraki talebeleri ilelebet istifade ederler.
1: Bizim cenahta diyelim böyle irfan boyutu düşünen sosyologlarımız bunlar.
0: Evet.
1: Hocam işte Nurettin Topçu merhum.
0: Tabii. Allah
1: Cemil
0: razı olsun. Cemil Meriç.
1: Erol Güngör. Başka kimleri sayabiliriz hocam sosyoloji? Evliya Çelebi merhum iyi bir sosyolog mudur hocam?
0: Abartılarını falan hepsini bırakırsak Evliya Çelebi bana göre iyi bir sosyolog olmandan önce iyi bir müşahittir.
1: Müşahit.
0: İyi bir müşahittir. Ve yani o müşahedeler, o tespitleri fevkalade ehemmiyetlidir. Fakat Evliya Çelebi de maalesef zannediyorum bizim memleketimizde, Türkiye'de layıkıyla değerlendirilmemiştir. 10 ciltin yayını yeni bitti. Fakat yabancılar kendi bölgelerine ait olanları yıllarca önce tercüme ettiler, neşrettiler, üstünde çalıştılar, değerlendirdiler. Yani şimdi Evliya Çelebi'nin İstanbul'u kim biliyor, kimse bilmiyor. Evliya Çelebi'ye göre Bursa'da folklor kim biliyor, hiç kimse. Halbuki bunlar mühim şeyler.
1: Şu anda internet çıktı, işte mertlik bozuldu, kitap alem bozuldu desek yalan olur herhalde. Öyle. Aynı devam ediyor. Öyle. İnternetin de faydaları var. Bütün beldelerin, nahiyelerin vesaire şehirlerin, illerin internet siteleri, tanıtım siteleri var. Mutlaka şehirlerde anlatırken şehrin kadim tarihindeki tespitler için Evliya Çelebi'ye müracaat vardı. Anlatıyor şehrine ama bak Evliya Çelebi de diyor ki diye mühim notu düşüyorlar.
0: Ama işte
1: mübareğin de gezmediği yer
0: yok. Almamış. Ama orada verilen Evliya Çelebi'nin yazdığı, Evliya Çelebi'nin yazdıkları üstünde araştırma, tetkik, değerlendirme yok. Benim söylemeye çalıştığım bu.
1: Eyvallah hocam.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Değerli dinleyenler, Hidayet Nohoğlu hocamızla beraberiz. Kitaptan, dönemlerden başladık ve en son inşallah Asr-ı Saadet'e doğru uzadık. Oradan bahsedeceğiz. Suali işte kültürdü, kitaptı, mekanlardı, tarihti derken rahmetli hocamız Avustralya'dan vefatlarından, yürüyüşlerinden kısa bir dem evvel her şeyin boş, mühim olan kulluk. Tasavvufta, tarihte vesairede bir bakın bakayım. Kur'an'a vurun.
0: Evet.
1: Kur'an'a ve sünnete bir vurun bakayım. Ne kadar doğru mu? Eğer Kur'an'a, kitaba ve sünnete uymuyorsa ben her şeyi atarım. Ki müthiş buyurmuş yine merhum Mehmet Efendi'nin de son haçlarında imamlıkta boş, doktorlukta boş, o da boş, bu da boş. Mühim olan
0: insanlık.
1: İnsanlık.
0: Kulluk.
1: Şimdi yani ahir ömrün son demlerinde söylenen böyle sizin bunca uğraşınız ki uluslararası mühim bir mekanda, mühim simalarla, İrsika gibi bir yerde faaliyetleriniz, yürüttüğünüz icralar var, üniversiteler. Netice olarak hocam Asr-ı Saadet deyip sözü size bırakmak istiyoruz.
0: Evet, mühim olan işte kul olmak meselesi. Kul olmanın da örnekleri Asr-ı Saadet'tir. Asr-ı Saadet'i tanımak lazım. Asr-ı Saadet'in kokusunu almak lazım ve Asr-ı Saadet'i iyi bilerek yaşamak lazım. Bunun da yolu, daha önce de söyledik galiba, kitap yani Kur'an-ı Kerim, hadis ve siyer. Bunun üçünün beraberliği içinde, yoksa tanıyamayız. Yani oturup şimdi
1: Kur'an-ı Kerim kitap,
0: Kur'an-ı Kerim kitap,
1: hadis-i şerifler ve siyer-i nebi,
0: Efendimizin hayatı. Tabi hemen buna ilave olarak bunların yanında en azından o ilk devir sahabi hayatını da önde gelen sahabelerin şahsiyetini, onların hayatlarını da tanımak lazım.

0: asr-ı saadet bilmeden, asr-ı saadet tanınmadan, oraya hicret edilmeden tabiri caizse öbür tarafı biraz havada kalıyor gibi geliyor ne yaparsak. Hac, nedir hac? Aslına doğru hicretin, ahirete doğru sembolik bir hicretin alametidir, işaretidir. O ihramlar, kefen misali ihramlar, o kadar birbirini tanımayan, birbirinin dilini bilmeyen insanların bir arada ne diyorlar? Allahu Ekber diyor, lebbeyk deniyor, başka bir şey denmiyor. Ama işte bir şey var, işte o nedir? İşte o kokuyu almak, onu talim etmek ve onu yaşamak meselesi. Onu yaşayabilirsek ne âlâ. Ve hedefimiz olmalı. Namaz bizi oraya götürüyor. Oruç bizi oraya götürüyor. Hac tabiatıyla oraya götürüyor. Zekatı, kurbanı hepsi oraya götürüyor. Kurban. Nedir kurban? Ya işte Hazreti İbrahim, Kabe, Mekke, Hazreti İsmail. Bunların hepsini bu şekilde düşünüp kendimizi ona göre hazırlamamız ve unutmayalım, tekrar edelim gene. Biz bu dünyaya muhacir olarak geldik ve asli yurdumuza, beka alemine, burada misafiriz, hicret yolundayız. Beka alemine de hicret edeceğiz, orası asli alem ve oraya gitmek için de bir şeyler toplamamız lazım.
1: Ez cümle hayat kitabımızı okuyalım. Başucu.
0: Bir noktaya daha söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu, bana göre bu cemiyetin problemlerinden bir tanesi, mushafı seslendirmeyelim, Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Manasının farkında olarak, aklederek, düşünerek ve mesela hadisler için daha çok rahat söylerim. Bu şu anda çok yaygın olduğu için küçük mealler, bunlar bir kanun kitabı veya nizamname değil. Bunlar yaşayan şeyler, onun için bu şekilde düşünüp işte siyeri bunun içine katmak, hadisi bunun içine katmak, üçünü beraber düşünmekten kastettiğim bu. Hangi vaka üzerine nasıl bir şey, hangi ayet nazil olmuş veya hangi hadis-i şerif söylenmiş? Bunlar diridir, ölü değildir. İki tane kişinin oturup yazdığı şeyler değildir. Belirli vakalar, belirli hadiseler anlatılıyor. Ve bu hadiseleri bilmek, onun üzerinde fehmetmek ve bugünkü hayatımızla karşılaştırmak ve yolumuzu bulmak. Daha başka tabirle öbür dünyaya böylece azık temin etmek durumundayız.
1: Eyvallah hocam. Hayat kitabımız, Rabbimizin bize en büyük lütfu olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak, fehmederek,
0: anlayarak.
1: Canımız, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek buyruklarını titizlikle, aşkla okumak.
0: Anlayarak.
1: Anlayarak, insaf ile ukalalıktan arınarak ve tabii ki hayatı şeriflerini
0: şüphesiz
1: okumak. Ondan sonra herkes seçer bakar buyuruyorsunuz. Hocam çok sağ olun. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun.
1: Sunuyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz, misafirimiz Doktor Hidayet Nohoğlu hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi,

şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: Akra. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü.

0: devam ediyor.
1: Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra reklam. Akra reklam.
3: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
2: Akra reklam.

0: Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Bissinizin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl.
2: Cebrail aleyhisselam geldi ve kâle dedi ki İnni ifriten minel cin. İfrit, cinnin kavisi, kavi bir cin. Cinni yani. Yekidüke, sana hile yapıyor. Fîze uvayt ilâ tıraşk. Sen yatağına girdiğin vakitte, bu dünya aziz kardeş, bizim bildiğimiz gibi şöyle hani yeriyle, göğüyle işte bir şeyler görüyoruz ya, bundan ibaret değil. Göremediğimiz daha nice mevcudat var bu dünyanın içerisinde. Göremediğimiz, daha bilemediğimiz nice mevcudat var. Binaenaleyh bir cin denilen mahluku bugün insan inkara kalkıyor. Neye kalkıyorsun ya? Mikroba inanıyorsun da. Şekli görünüyor, cismi görünüyor. Vücutta da şöyle tahribat yapıyor. İnsanı en nihayet ölüme kadar götürüyor. Bu mikroba inanıyorsun da Allah-u Teala'nın gösterdiği cinle neden inanmıyorsun? Senin elinde bir kitabı var. Başında da Euzubillahimineşşeytanirracim diyorsun. O şeytanirracimden Allah'a sığınıyorsun. Bir de inanmam diyorsun. Şimdi bak bu ifrit olan cin geliyor. Bir rahatsızlık vermek ister insanlara. Binaenaleyh sen yatağına girdiğin vakitte ekseriyette demek yatakta yapıyor bu işi. Uykulu hallerinde. De ki o zaman fakra ayetel kürsi. Ayetel kürsi'yi okumadan yatma. Ayetel kürsi'yi bilmeyenimiz yoktur elhamdülillah. Her beş vakit namazının arkasında okuruz. Binaenaleyh bizim bu büyük kudret sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya sarılmaktan başka çaremiz yok. Buna sarılalım. Her yerde bizim imdadımıza yetişir. Rahmeti de bol, affı da bol, her şeysi de bol. Cennetten de bize bir misal veriyor. Etü'minü meşetetilmiş fil cennet. Cennette bir misk ağacı var. Kokusu bütün cennete yayılır. Ele sürmeye, şişelere koyup ceplerde gezdirmeye lüzum yok. Bu misk ağacının kokusu bütün cenneti miske boyar. Bunun kitabınızda yazılı biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bizim kitaplarda da yazılı diyorlar. Bu misk ağacı var. İmanımızda var. فِيِنَّ الْبَوْ وَالْجَنَابَةِ اَرَكُنْ يَس۪يلُ مِنْ زَوَائِرِهِمْ اِلَى اَقْدَامِهِمْ الْمِسْكُ Yani şimdi cennete gireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bu yemek içmenin nereye gidip burası cennet. Burada pislik olacak yeri yok mu? Nereye koyacağız o pislikleri? Yiyoruz, içiyoruz zaten. Ha bunlar bizim taşlarımız vasıtasıyla, ayaklarımızdaki terlerimiz vasıtasıyla misk kokusu olaraktan çıkacak. Yani onları miske çevirecek Allah-u Teala. Ne fabrikalar var değil mi bugün? Bu fabrikalarda neler icat ediyor? Allah Celle Aleyhi'nin fabrikasında da böyle olacak işte. Bu fabrikanın sahibi Allah. Allah olunca neler yapmaz o? Neler yapmaz? İşte bak işte biz de meydanda. Bugün en aciz bir mahlukuz. En aciz olmakla beraber bir ayağı gökte, bir ayağı yerde olan melekten de eftal görmüş bizi. Ne diyeceksin sen? Bunda da bizde de ukut etrar yani. Ufacıyoruz ama o meleğin yapamayacağını biz yaparız. Bak bugün kaç tane yüzlerce insanları hatta belki binlerce insanı gökte uçuruyor insan bugün. Gökte uçuruyor. Daha aya kadar da gidebiliyor işte bugün. Verici olan Allah'tır. Kendimize mal edemeyiz bunlara. Hepsini gözdeki görmek, kulaktaki işitmek hepsi Allah-u Teala'nın izniyledir. O akıllar da onun izniyle çalışır. Akıllar da işte böyle işlerini düzelce yaparlar. Çalıştıkları takdirde. İnsan öyle bir kaynak ki altın kaynağı, yakut kaynağı, ne kaynaklar var lan bugün insanlar yerlerden çıkarıyorlar bunları müşkilatlarla. Bu insanların içerisinde hepimizde gömülü altını da, yakutu da, mercanı da, neleri varsa yani. Hep içimizde gömülü. Bu gömülü olan madeni nasıl bugün insan delip de çıkarıyor yerin altından, biz de çalışırsak içimizdeki bu cevahirler meydana çıkar. Bu cevahirler altınlara benzemez ama. Altın onun yanında bir çakıl taşına benzer. Öyle cevahir var bizde. Yere de hakim, göğe de hakim. Peygamberimiz Efendimiz'in de sadullah bir sözü. Onun için bu cevher bizim içimizde ruh vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu toprakla meydana gelen bu vücuda ruhu da koymuş, ikisini kaydatmış birbirine. İşte ikisinin sayesinde bugün her şeyleri görmekte en büyük mazerete sahibiz elhamdülillah. Yalnız Allah intibahlar versin cümlemize de emirlerine imtisal, yasaklarından korumakla nasip etsin. Şimdi yerin altındaki maadin topraklarla örtülü. Bizdeki madenler neyle örtülü? Günahlarla örtülü. Bunun altında, toprağın altındaki maden eşince çıkarıyoruz onu. Bazısı 100 metrede, bazısı 1000 metrede, bazısı 500 metrede çıkıyor aşağıdan. Bizim içimizdeki maadin olan cevherleri de günahlar örtüyor. Günahlarımızdır. Yani o günahları sıyırdık mıydı, o madenler pırıl pırıl çıktı mıydı, Hazreti Ömer'in gördüğü gibi biz de görürüz. Onun kumandanın işittiği gibi biz de işitiriz. Bir tane daha söyleyeyim. İttebi'u, uyunuz. Tabi olunuz. Nereye? El ulema'e, ehli ilme uyunuz. Buna tabi olunuz. Ehli ilme tabi olunuz. Neden? Fi innehum, çünkü o ehli ilim, siracü dünya, dünyanın kandilleridir onlar. Ehli ilim, dünyanın kandilleridir. Binaenaleyh. Ve mesabihul ahire. Aynı zamanda da ahiretin de kandilleridir. Hem dünyanın kandilleri, hem ahiretin de kandilleridir. Yani karanlıkta, kandil nasıl karanlığı kaybedip de önünüzü gösteriyor. Mesela lambalar yanıyor, bu karanlık kayboluyor, önümüz aydınlanıyor. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Ne sayesinde? Ulemalarımıza uymak nispetinde. Ulemalarımıza ne kadar uyuyor, onun sözlerini ne kadar dinliyorsak ki ulemanın sözü kendi sözü değil, peygamberden naklettikleri sözlerdir. Allah'ın kitabından naklettikleri sözleri bize naklederler, o nakilleri dolayısıyla biz de onlara uyarız. Uymak nispetinde dünyanın da aydınlıklarına, ahiretin de aydınlıklarına mazhar oluruz. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْلِهِمْ بِاِيْمَانِ Bunların o müminatın nurları يَسْعَى بَيْنِ اَيْلِهِمْ Önleri boyunca böyle projekler olarak aydınlatmış. Yanlarını da öyle, her tarafını birden böyle aydınlatarak gidiyor. O nursuz olan, ışıksız olan, uymamış dünyada Allah'ın kelamına, peygamberin kelamına, ulemasına, karanlıkta kalan o zavallı geliyor diyor ki, kardeş sen benim komşu değil miydin? Evet, senin komşun. Biraz bekle ne olur, ben de senin ışığından gideyim bu yolda. Ha, biz bu ışığı dünyadayken aldık. Sen de dön dünyaya, al bu ışığı gel. Allah kusurumuzu affetsin de, ittebi'u ulema, ulemalarınızı uyunuz. Ulemalarımız bize ne diyor? Allah'ın emrini tutun, yasaklarından da kaçın diyor. Siz bunlara uyun. Bunlara uyma kardeş. Bunlar şeytana uymuşlar, nefislerine uymuşlar. Bunlara uyma. Allah'ın emrine uy, peygamberin emrine uy. Saadet orada, selamet de orada. Bir tane iddia okuyayım. Etuhibbü ya Cübeyr. Cübeyr, Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Ona diyor, sen sevmez misin? İzâ hıraşle sefere, bir yola gidiyorsun. Bir sefere gidiyorsun. Bu seferde istemez misin ki? En tekûne min emsil eshabik. Eshabının en sağlamı, en kuvvetlisi, en kavisi olasın. İstemez misin? İsteri tabii ya Resulallah. Peki, öyleyse heyeten ve ekseriyim zaten. Senin ekmeğin çok olsun, yemeğin çok olsun, sıhhatin yerinde olsun, kuvvetin yerinde olsun. İstemez misin bunu? Elbette isterim ya Resulallah. Öyleyse ikra her süverel hams. Şu beş sureyi oku. Şu beş sureyi oku. Nedir onlar? Kul ya eyyuhel kafirun. Bir. Ve izâ ca'e nasrullah. İki. Vel fethü. Ve kul huvallahu ahad.

Kul e'ûzu bi rabbil felak 4 ve kul e'ûzu bi rabbin nas 5. Beftah külle suretin bi bismillahirrahmanirrahim. Her sureyi okurken de bismillahirrahmanirrahim'i çek de öyle oku. Vaktim bi bismillahirrahmanirrahim. Sonunu da yine bismillahle bitir. Sonunu da yine bismillahirrahmanirrahim'le bitir. Şimdi tabii her şeyi aklımız ermiyor ya. Buna da tabii aklımız ermez. Niçin bu 5 sureyi okuduğumuz vakitte bize kuvvetler gelsin, kudretler gelsin, rızkımız bollansın, rahat hayatımız. Ne var bu surelerin içerisinde? Şükül ya eyyühel kâfirine'yi hepimiz biliyoruz ya. 5 tane ayetten ibaret kısacık kısacık. Bunda çok dikkat ki nafile namazları kılarken Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne okuyalım demişler. Ekseriyetle kul ya eyyühel kâfirine'yi birinci surette elhamdan sonra, ikinci rikatta da elhamdan sonra kul huvallâhi okuyun buyuruz. Her zaman bunu tekrarlarız. Bu tekrardaki acaba sebepler nelerdi? Her seferinde kul ya eyyühel kafirun diyerekten kafirlere hitap ediyoruz. La abid ma tabidun diyor. Senin yaptığını biz yapmayız. Sen kısa kısa eğilirsin, bükülürsün, biz put put tanımayız. İsa da Allah'ın kulu, Musa da Allah'ın kulu. Ama onları peygamber yapmış. Bizim peygamberimiz de Allah'ın kulu. Abdü diyor ya, Abdühü diyoruz ya, Beşiktaş. Bunun kulu işte. Ama peygamber yapmış onu. O da bizim, onun için büyük bir devlet, bir şeref. Minali, 5 vakitte böyle okuyoruz, söylüyoruz da yine Allah intibah etsin yani. Sözümüze, sözünüzü nasıl söylediğimizin farkında değiliz. İkincisi, izacayı okuyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabii yalnız başına. Dini İslam'ı beyan ediyor. Herkes evladını gömüyor ya. Diri diri gömüyen insan, merhamet bu kadar merhametsiz insan. Allah'ın yoluna hemen kolaycılık girer mi? Ama Allah-u Teala kalpleri öyle bir yumuşaklık, öyle bir zemin hazırladık. Müslümanlık fevk fevk dalga dalga geliyorlar. Ya Resulullah İslam'ı bize tebliğ et. Biz Müslüman olmaya geldik diyorlar. Daha artık İslamiyet'in kemal şeyleri gelmiş. Bunu da bize bunu da diyor ki ha, korkmayın. Allah-u Teala'ya sığının. Allah da size böyle nusratı, nusratını her zaman yalnız o zaman peygambere verdiği değil, kıyamete kadar onun üstesi Allah-u Teala'nın üzerimizdedir elhamdülillah. Biz onun dinine uyduğumuz müddetçe. Kulüvallahu ahad. Bu da ufacık bir suredir ama itikadımızın köküdür. İtikadımızın kökü. Allah birdir. Başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir kimseye muhtaçtır. Oğlu, evladı, anası, babası da yoktur. Ona benzer de yoktur. Ama Allah dediği vakit acaba şöyle mi? Acaba böyle mi diye düşünmek de hatadır. Öyle şey olmaz. O havsalaların, hataları, hayallerin dışarısında bir Allah'tır. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'tır. Onu okumak suretinde de Allah'ımızı öyle biliriz ki her kuvvetin üstünde bir kuvvettir. Bütün varlıkların da sahibidir. Kul eûzü bi rabbil felak ve kul eûzü bi rabbin nas. Elhamdülillah onlar da bizi Allah-u Teala'nın bize zarar verici çeşitli dünya ve bir gördüğümüz görmediğimiz mahluklarından, şerlerinden bizi muhafaza eder. 11 tane ayettir. Fakat her bir felaketi önleyici bir şeydir. Yatarken bunu da okuruz, giderken de okuruz, seferde de okuruz, her yerde de okuruz. Bu sırada Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine mazhar oluruz. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine ve Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

hak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden, kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yuhibbu ve yerda. Ve yenbeği li celali vecihihil kerim. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Şefi'il ümmeti, nebiyir rahmeti, Muhammed'in Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevis sıdkı vel vefa. Emma ba'd.
2: İnnel müezzinine vel mülebbine yahrucune min kuburihim yüezzinul müezzinu ve yülebbil mülebbi. Cabir radıyallahu anh'ten. Müezzinler, müezzin ne demek? Ezanı okuyan kişi demek. Mülebbiler, mülebbi ne demek? Lebbeyk çekenler demek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu ifadeyi söylemek, lebbeyk çekmek. Mülebbi lebbeyk çeker. Ne zaman çekiliyor lebbeyk? Hacca gidilirken çekiliyor, yolda çekiliyor. İhrama girildikten sonra çekiliyor. Ne demek hocam lebbeyk? Lebbeyk, ya Rabbi ben senin emrini tutuyorum, emrindeyim, kat kat emrindeyim, emret, emrini tutuyorum demek. Neden? Neden öyle? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala Hazretleri Kabe'nin tekrar inşasını emretmiş, Kabe'yi bina et. Etmişler oğlu İsmail Aleyhisselam'la çalışmışlar, makamı İbrahim'in üstüne çıkmışlar, ıhlayarak taşları kaldırmışlar, Kabe'yi bina etmişler. Sonra Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki ve ezzin finnâsi bil haccı ye'tüke ricalen ve alâ küllü damirin ye'tüne min küllü feccin amik. Ya İbrahim, şimdi çık insanlara efendim Kabe'yi, bu mukaddes mabedi ziyaret etmelerini duyur, seslen, nida et diye emretmiş. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi işte benim sesim nereden nereye kadar gider? Yani burada insan yok. Burası tenha bir yer. Ekin bitmez bir vadi. Yani öteki insanlar nasıl duyacak? Ya İbrahim sen çağır. Çağırmak senden, duyurmak benden buyurmuş. O da çıkmış. Ey insanlar! Allahu Teala Hazretleri bu Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret etmenizi size emrediyor. Bu Kabe'yi şartlara sahip olanlarınız ziyaret edin, gelin ziyaret edin diye seslenmiş. Dört bir tarafa seslenmiş. İşte o nidayı, o seslen. İbrahim Aleyhisselam seslenmiş. Mekke-i Mükerreme'den seslenmiş. O nidaya hacılar diyorlar ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ya Rabbi senin emrindeyiz, çağırdın geliyoruz. Araplarda adet şöyle, mesela ya Ahmet. Tel huna. Ey Ahmet buraya gel. Ya Ahmet. Ahmet ne diyecek oradan? Ya Ahmet diye çağırdı duyan. Lebbeyk. Lebbeyk. Buyur. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Ahmet gel. Buyur geliyorum. Yani buyur manasına bir kelime bu. Lebbeyk. Buyur ya Rabbi. Çağırdın. Madem emrettin geliyorum. Emret. Buyur demek. Çok güzel bir manası var. Çok sevap. Müezzinler ve böyle terbiye edenler, lebbeyk çekiciler, kabirlerinden nasıl kalkacaklar? Ezan okuya okuya lebbeyk.

0: Çeke çeke kalkacaklar. Öyle ölmüşlerse efendim ezan okuyarak lebbeyk çekerek öyle kalkacaklar. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği hal üzere şu hayatımızı tamamlamak nimetine erdirsin. Mümin olarak ahirete göçenlerden eylesin. Mümin olarak bazı olanlardan eylesin. Mümin olarak mahşer yerine gelenlerden eylesin. Efendim Peygamber Efendimizin Livaül Hamd'i altında haşreylesin. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendirsin. Bir de yüzümüz yok ama yüzümüz olmadığından da zaten böyle dua ediyoruz. Bizim defterimizi, amel defterimizi açmadan, hesaba çekmeden bizi bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Açarsa halimiz fena. Allah affeylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti

onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara

0: sorun, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler, dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin, dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol, dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman feevhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale neam ya Rab. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar işte öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini

istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü, sürüseyi nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kâle Adem atamız buyurmuş ki haceti en takrirli zembi ve zembe veledir. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kâle Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu. Senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te bizzemdike. Yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike. Senin günah evlatlarının günahlarına gelince femen arafeni. Senin o evlatlarından, insan cinsi, abeni Adem olan yaratıklardan, efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve ameni bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Cabir bin Hayyam ve Atom. Modern kimyanın kurucusu, meşhur İslam alimi, Tebe-i Tabi'indendi. Bazen El-Harrani ve Es-Sufi olarak adlandırılır. Bir aktarın oğluydu. Batıda Geber adı ile tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olmamakla birlikte, 721 ve 805 tarihleri arasında yaşayan mucidimiz, Horasan'ın başkenti olan...

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri emir buyurmuş, mühim bir emir olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi alennasi hiccül beyti menissata'a ileyhi sebila. Kimin gücü yeterse bu Beytullah'ı hac etmek, ziyaret etmek, usulüne uygun olarak hac vazifesini yapmak, Allah'ın kullarının boynuna, gücü yeten kullarının boynuna yazdığı bir farize, bir vecibe. Bunu emretmiş Allahu Teala Hazretleri. Hep duyuyoruz ki haccınız mebrur olsun. Haccınız mebrur olsun. Hac mebrur nedir? Ne demek mebrur hac? Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre birrul hacci it'amut ta'am ve tıybul kelam. Bir hadis-i şerif bu. Yani mebrur hac, haccın iyi olması, Allah'ın seveceği bir tarzda güzel bir hac olması neyle olurmuş? Peygamber Efendimiz nasıl işaret buyurmuş? İt'amut ta'am, yemek yedirmek, ziyafet çekmek ve tıybul kelam, tatlı, hoş, güzel söz söylemek. İkisinin de altında yatan mana ne? Yemek yedirmek. Yani bu karşımdaki adamın parası yok mu? Aç mı? Açık mı? İkisinin altında yatan mana gönül yapmak. Gönlünü hoş etmek. Tatlı sözle de insan karşısındakinin gönlünü alabilir. Yemek yedirmekle de. Bizim eve buyur. Misafirimiz ol lütfen. Soframızı şereflendir. Allah ne verdiyse bir şeyler yiyelim diyorsunuz. O da bu yakınlıktan memnun oluyor. Geliyor evinize, sofranıza oturuyor. Bir samimiyet oluyor. Netice itibariyle gönül yapmaktır.
0: Dostça bir tavsiye. Akrak.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Yahudilerden ayrılıp gitmesi için Uyeyne bin Hısn'la konuşulması. Gatafanların başkanı Uyeyne bin Hısn'ın Gatafan savaş erleriyle gelip Hayber Kalesi'ne girdiği ve Yahudilerin yanında bulunduğu sıralarda Peygamberimiz Aleyhisselam ona Sa'd bin Ubade'yi gönderdi. Sa'd bin Ubade kalenin dibine kadar varıp "Ben Uyeyne bin Hısn'la konuşmak istiyorum." diyerek ona seslendi. Uyeyne bin Hısn Sa'd bin Ubade'yi içeri almak isteyince "Merhab, onu içeri sokma. O kalemizin bozuk yerlerini görür, gelince köşelerini öğrenir. Fakat sen onun yanına git." dedi. Merhab'ın köşküyle kardeşi Yasir'in konağı da Natat'taydı. Uyeyne bin Hısn, kalenin sertliğini, çetinliğini ve kaledeki savaş erlerinin çokluğunu görsün diye onu içeri sokmak isterdim dedi. Merhab, Sa'd bin Ubade'nin içeri sokulmasına yanaşmadı. Bunun üzerine Uyeyne bin Hısn kalenin kapısına vardı. Sa'd bin Ubade ona, "Resulullah Aleyhisselam beni sana gönderdi. Yüce Allah bana Hayber'in fethini vaat buyurdu. Siz geri dönüp gidiniz. Hayber Yahudilerine galebe çaldığımız zaman Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü sizin olsun buyuruyor." dedi. Uyeyne bin Hısn, "Biz vallahi müttefiklerimizi hiçbir şey için geri bırakmayız. Biz senin de senin yanında bulunan kimselerin de şuracıktaki gücünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu Yahudi kavminin müstahkem kaleler halkı olduğunu, savaş erlerinin sayılarının ve silahlarının çokluğunu da biliyoruz. Eğer sen ve yanındakiler burada daha fazla kalırsanız mahvolacaksınız. Eğer çarpışmak isterseniz savaş erlerini ve silahlarını üzerinize çekmekte acele etmiş olacaksınız. Hayır, vallahi şu Hayberliler ansızın baskın yapıp sizi mağlup etmek maksadıyla üzerinize yürümüş ve bunu başaramayarak geri dönmüş gitmiş olan Kureyş kavmi gibi değillerdir. Bunlar savaşta size öyle tuzaklar kuracaklar, onu öyle uzatıp duracaklar ki en sonunda onlara eğilmek zorunda kalacaksınız." dedi. Sa'd bin Ubade, "Ben şüphesiz olarak bilir ve sana bildiririm ki sana teklif ettiğimiz şeyi içinde bulunduğun şu kalede bir gün dilemek zorunda kalacaksın da sana kılıçtan başka karşılık vermeyeceğiz. Ey Uyeyne, Yesrib Yahudilerinden yurtları yanı başınızda olanların neye uğradıklarını, nasıl darmadağın olduklarını görmüşsündür." dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına dönüp Uyeyne'nin söylediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber vererek şunları söyledi. "Ya Resulallah, Yüce Allah sana olan vaadini yerine getirecek ve sana yardım edecektir. Sen şu çöl arabına bir tek hurma bile verme. Ya Resulallah, onlar kendilerine kılıçların sıyrıldığını görecek olurlarsa, daha önce Hendek'te yaptıkları gibi yurtlarına kadar kaçarlar." dedi. Gatafanlardan Beni Fezare cemaatine de Hayber Yahudilerine yardım etmekten vazgeçtikleri, dönüp yurtlarına gittikleri takdirde Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünden verileceği teklif edilmiş, bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu teklifine Uyeyne bin Hısn gibi yanaşmamışlardı. Gatafanların acele yurtlarına dönüşü ve Yahudilerin hayal kırıklığına uğrayışı. Peygamberimiz Aleyhisselam hücumlarını Gatafanların bulundukları kaleye yöneltmelerini emir buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu emri zeval vaktiyle akşam vakti arasında ve Gatafanların Natat, Naim kalelerinde bulundukları sırada vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın seslenicisi, "Gatafanların içinde bulundukları Naim kalesi yanında bayraklarınızı çekip sabahlayacaksınız." diyerek seslenince, Gatafanlar o gecelerini korku içinde geçirdiler. Bu geceden sonra gökten mi yoksa yerden mi geldiğini pek anlayamadıkları bir bağırıcının, "Ey Gatafan cemaati, Hayfa'da bulunan ev halkınız, ev halkınız imdat, imdat, ne dere kaldı ne mal" diyerek üç kere bağırdığını işittiler. Acele Hayber'den ayrılıp yurtlarına gittiler. Sabaha çıkınca Ketibe kalesinde bulunan Kinane bin Ebil Hukayk'a Gatafanların gittikleri haberi verildi. Kinane'nin elleri yanlarına düştü. Zelil oldu. Yok olacağını anladı ve "Biz şu çöl Araplarıyla hep boşuna bir araya geldik durduk. Biz onların yanına vardık. Bize yardım vaat etmemiş olsalardı biz Muhammed'le savaşçı olmazdık. Selam bin Ebi Hukayk'ın şu çöl Araplarından hiçbir zaman yardım istemeyiniz. Biz onları hep denemiş durmuşuzdur. Onlar Beni Kurayzalara yardım için çağrılmışlardı. Onları aldattılar. Biz onlarda bize karşı hiçbir vefakarlık görmedik. Huyey bin Ahtab da onların yanına kadar gitmişti. Fakat onlar Muhammed'den barış dileğinde bulundular. Sonra Muhammed Beni Kurayzalar üzerine yürüyünce Gatafanlar dağılarak ev halkının yanlarına döndüler dediğini unutmamalıydık dedi. Gatafanların Hayber'den döndüklerine üzülmeleri. Gatafanlar Hayfa'daki halklarına gelip kavuştukları zaman onları eskiden oldukları durumda buldular ve onlara "Size herhangi bir sürükleyici oldu mu?" diye sordular. "Hayır, vallahi biz sizin ganimet alıp getirdiğinizi sanmıştık. Halbuki yanınızda ne bir ganimet ne de bir hayır görüyoruz," dediler. Uyeyne bin Hısn adamlarına "Vallahi bu Muhammed ve ashabının aldatmalarındandır. Vallahi biz aldatıldık," dedi. Haris bin Af "Siz hangi şeyle aldatıldınız?" diye sordu. Uyeyne bin Hısn Natat kalesindeyken gecenin ilk üçte biri sıralarında bir bağırıcının "Hayfa'daki ev halkınız, ev halkınız, ne dere kaldı ne mal," diyerek üç kere bağırdığını işittik. "Sesin gökten mi yoksa yerden mi geldiğini anlayamadık," dedi. Haris bin Af "Ey Uyeyne, vallahi sağlığında bundan yararlanabilirsin.

0: Vallahi işitmiş olduğun ses gökten gelmiştir. Vallahi Muhammed herkesi yenecek. Dağların başında olanlara bile dilerse erişecektir dedi. Uyeyne bin Hıs'ın ev halkının yanında birkaç gün oturduktan sonra adamlarını Yahudilerin yardımına gitmek için yanına çağırdı. Haris bin Af gelip, ''Ey Uyeyne, sen beni dinle, evinde otur. Yahudilere yardımı bırak. Bununla birlikte sanıyorum ki Hayber'e döndüğünde Muhammed orayı fethetmiş, ele geçirmiş bulunacaktır. Senin bu tutum ve davranışında hakkında iyi davranılacağından emin değilim.'' dedi. Uyeyne, Haris'in sözlerini kabulden kaçındı ve ''Ben müttefiklerimi hiçbir şey için geri bırakmam.'' dedi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. İman tarih şahittir ki çok ağır bir bedel ister. Dün ilk Müslümanların bu bedeli nasıl ödediklerini okuduk. Zaman ve bedelin biçimi değişse de bedel ödeme gerçeği değişmeyecektir. Bu her Müslümanın bir borcudur. 17. bölüm. İlk şehitler. Hazreti Yasir Yemenli bir köleydi. Ebu Huzeyfe'nin kölesi Sümeyye ile evlenmişti. Abdullah ve Ammar adlı iki oğlu vardı. İlk önce Ammar Müslüman olmuş, daha sonra hepsi İslam dinini seçmişlerdi. Fakat bu olay toplu isyan şeklinde yorumlandı. Müşriklere göre köle sınıfına giren insanların böyle bir şey yapma hakları yoktu. Hazreti Bilal ve annesi nasıl ceza gördüyse onlar da görmeliydi. Müşrikler Hazreti Yasir'i ve eşi Sümeyye Hatun'u, oğullarını Mekke kayalıkları

Yarına götürüp oraya bağladılar. Ve akla gelmeyen ne varsa onu yaptılar. Hazreti Yasir müşriklerin emirlerini dinlemedi. İşkenceler altında öldürüldü. İslam'ın ilk erkek şehidi oldu. Hemen arkasından da oğlu Hazreti Abdullah şehit edildi. İslam dinine girdiğini açıklamaktan çekinmeyen ilk 7 kişiden biri sayılan Hazreti Sümeyye ise hepsinden fazla işkence gördü. Eşinin şehit edilmesinden hemen sonra Ebu Cehil'e teslim edildi. Peygamberimizin bu ümmetin firavunu dediği Ebu Cehil, Mekke çarşılarında dolaşıp günlük işlerini tamamladıktan sonra şehrin hemen bitişiğindeki tepeye çıkar ve orada bağlı tutulan Hazreti Sümeyye'nin yanına giderek o gün aklına gelen değişik bir işkenceyi uygulardı. Hazreti Sümeyye ne ona ne de onun putlarına boyun eğdi. En nihayet Ebu Cehil Sümeyye Hatun'un bir bacağını bir deveye, diğer bacağını da başka bir deveye bağlattı. Ve onları ayrı yönlere doğru çektirirken mızrağını bu mübarek kadının karnına saplayarak şehit etti. Hazreti Sümeyye eşiyle aynı şerefi kazandı. İslam'ın ilk kadın şehidiydi. Peygamberimiz Hazreti Yasir ve ailesi için, "Ey Yasir ailesi, hiç şüphesiz sizin mükafat yeriniz cennettir," diyerek müjde verdi. Bu işkencelerden sadece Hazreti Ammar sağ çıkabildi. Hazreti Ammar, aile fertlerinin şehit edilmesinden sonra da işkence gördü. Mahsumoğulları tarafından tekrar yakalanarak demir gömlek giydirildi. Kor ateşe sırt üstü yatırıldı. Bu işkenceler sırasında ne söylediğini bilemez hale geliyordu. Müşrikler daha sonra onun beline bir ip bağlayıp Meymun kuyusuna daldırdılar ve tam boğulmak üzereyken çıkartıp Allah'ı inkara davet ettiler. Hazreti Ammar her fırsatta yakalanıp işkence görüyordu. Hazreti Ammar kendisi için teklif edilen diyet miktarının müşrikler tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemesi üzerine her fırsatta yakalanıp işkence görüyordu. Peygamberimiz bir gün ona rastladı. Ammar su işkencesinden yeni çıkmıştı. Çektiği acıdan ötürü ağlıyordu. Peygamberimiz, "Ya Ammar, müşrikler seni tekrar suya daldırırlarsa onların istediklerini söyleyiver. İşkenceden kurtul," dedi. Bir sonraki işkencede Ammar denileni yaptı. Müşrikler de onu serbest bıraktı. Bazı kişiler bunun üzerine peygamberimizin yanına gelerek Ammar'ın tekrar putperest olduğunu söylediler. Allah Resulü, "Hayır, Ammar tepeden tırnağa kadar imanla doludur. İman onun etine ve kemiğine işlemiştir," buyurdu. O sırada Ammar geldi. Allah Resulü ona olup biteni sorunca, "Ya Resulallah, çok kötü şeyler oldu. Beni senin hakkında kötü sözler söylemeye mecbur ettiler. Lat ve Uzza'nın da İslam dininden iyi olduğunu söyletmedikçe bırakmadılar," dedi. Bu sefer de üzüntüsünden ağlıyordu. Peygamberimiz mübarek elleriyle gözyaşlarını silip, "Ya Ammar, imanlı bir kimse işkence altında söylediği sözlerden sorumlu değildir. Sana yine işkence yaparlarsa söylediğin sözleri tekrarlayıver," dedi. Daha sonra da, "Cennet benim sahabilerimden özellikle 3 kişiyi özler ki bunlar Ali, Ammar ve Bilal'dir," buyurdu. Hicrete izin. Allah Resulü Müslümanların işkenceler altında öldürülmesi üzerine, "Yeryüzüne dağılın, Yüce Allah sizi yine bir araya toplar," buyurdu. "Ya Resulallah, nereye gidelim?" diye sorduklarındaysa eliyle işaret edip, "Habeş ülkesine gidin. Orada hiçbir insana zulmetmeyen bir kral vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir," buyurdu. Müslümanlar işkenceden çok, işkence korkusuyla dinlerinden dönmekten korkuyorlardı. Çünkü Allah bir insanın Müslüman olduktan sonra tekrar eski dinine dönmesi durumunda büyük bir azaba uğrayacağını haber vermişti. İslam dini geleli 5 yıl olmuştu ve hicret emri çıkmıştı. Bunun üzerine Müslümanların kimi yalnız başına, kimi ailesiyle birlikte, kimi yaya olarak, kimi de at ve develerle hicrete başladılar. Bunlar çoğu zaman kendi aralarında bir grup oluşturur, müşriklere duyurmadan gece vakti Mekke'den kaçarlardı.
İlk hicret eden grup 12 erkek ve 5 kadından oluşuyordu. Bu kafilenin başında Hazreti Osman ve eşi bulunuyordu. Allah Resulü onların arkasından dua ettikten sonra Lut peygamberden sonra eşiyle birlikte hicret eden ilk erkek Osman'dır dedi. Hazreti Osman ve kafilesi bugünkü Cidde kıyılarında yer alan Şuaybe'ye geldiklerinde Habeş ülkesine hareket etmek üzere olan bir ticaret gemisiyle karşılaştılar ve adam başı yarım altın verip ona bindiler. Bu gemi Allah'ın bir ihsanıydı. Çünkü onların Mekke'den ayrıldığını duyan müşrikler silahlanıp peşlerine düşmüştü. Limana geldiklerinde gemi kısa bir süre önce ayrılmıştı. Büyük bir öfkeyle geri döndüler. Hicret eden ilk grup Habeş Meliki Necaşi'nin ülkesine selamette vardılar. Bu grubu diğerleri izledi. Mekke boşalıyordu. Ömer Müslüman olmaz. Habeş ülkesine hicret eden ikinci kafilenin arasında Amir bin Rebi'a ve hanımı Leyla Hatun da vardı. Hazreti Ömer henüz Müslüman olmamıştı ve Müslümanlara işkence ediyordu. Leyla Hatun o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatmaktaydı. Ömer bizim Habeş ülkesine hicret edeceğimizi duyunca yanıma geldi ve demek buradan gidiyorsunuz ha dedi. Evet gidiyoruz ve Allah bize bir kolaylık verene kadar orada kalacağız. Çünkü bize çok işkence ettiniz dedim. Hiç ummadığım şekilde Allah size yoldaş olsun diye karşılık verdi. Eşim Harise Ömer'in bizim gidişimize çok üzüldüğünü ve belki de Müslüman olacağını söyledim. Bana gülerek eğer eşeğe Müslüman olursa Ömer de olur dedi. Kısacası insanlar herkes Müslüman olsa bile Ömer olmaz derlerdi. Habeş ülkesine hicret eden Müslümanların bu ülkede huzur bulup yuva kurmaları Mekke'deki müşrikleri çok rahatsız etmişti. Üstelik de sayıları gitgide artıyordu. Müslümanları Mekke'ye döndürmek için bu ülkeye Abdullah bin Rebi'a ve Amr bin As adlı kişileri gönderdiler. Bu adamlar Mekke'den getirdikleri hediyelerin büyük bir kısmını Necaşi'nin kumandanlarına dağıttılar. Ve Habeş ülkesine sığınan Müslümanların dinlerinden dönen sapık kişiler olduğunu söyleyerek Mekke'ye gönderilmeleri için krala baskı yapmalarını istediler. Habeşli kumandanlar bu rüşvet üzerine Necaşi'ye giderek ülkedeki Müslümanları hemen geri göndermelerini tavsiye ettiler. Necaşi, bu kadar ülke arasından bize güvenen ve hayatlarını hiçe sayarak bize sığınan insanları onları dinlemeden geri çevirmem dedi. Ve Müslümanları temsil eden bir heyeti sarayına çağırdı. Ağlayan kral. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardan biri de İslam mücahitlerinden Ebu Seleme'nin eşi Ümmü Seleme Hatun'du. Bu mübarek kadın kocasının Uhud Savaşı'nda şehit düşmesi üzerine Allah Resulü'nün eşi olmakla şereflenmişti. Ümmü Seleme validemiz Habeş Meliki Necaşi ile onun çağırdığı İslam heyeti arasında geçen konuşmaları şöyle anlatır. Necaşi eski dinlere ait kitaplarla birlikte bazı din adamlarını yanında toplamıştı. İslam heyeti gelince sizler ne benim dinime ne de başka bir milletin dinine girmediğinize göre nasıl bir din seçtiniz diye sordu. Cafer hemen söz alıp hükümdarım önceleri putlara tapıyorduk. Hayvanların kokuşan etlerini yerdik. Hiçbirimiz akrabamızı koruyup gözetmezdik. Güçlü olan zayıfları ezerdi. Akla gelen her kötülük rahatça yapılırdı. Yüce Allah soyunu sopunu, doğruluğunu ve ahlakını herkesin takdir ettiği bir Resulü bize gönderdiğinde putlardan uzaklaştık. O Resul bize doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akrabalara ve komşulara iyi davranmayı, yetim malı yememeyi, haramlardan ve kan dökmekten uzak kalmayı emretti. Bize namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler farz kılındı. Sonunda putlara tapmaktan vazgeçince kavmimiz bizlere düşman kesildi, dedi. Necaşi bunun üzerine, yanınızda Allah tarafından gönderilen emirlerden var mı, deyince Cafer Meryem suresini okumaya başladı. Biz merakla dinliyorduk. Hazreti Cafer,
Yahya ve İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişleriyle ilgili ayetleri okurken

0: Vallahi Necaşi o kadar ağladı ki akan gözyaşlarından sakalları ıslandı. Yanındaki rahipler de ağlıyorlardı. Kralın gözyaşları önlerinde bulunan kitapların üzerine damlıyordu. Biraz sonra Mekke'den gelen müşriklere dönerek, "Bu Müslümanların bana söyledikleriyle İsa peygamberin söyledikleri aynı yerden geliyor. Hemen Mekke'ye dönün. Onları size ne teslim ederim ne de onlara bir zarar veririm," dedi. Saraydan çıkan müşriklerden Amr bin As arkadaşına, "Müslümanlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu değil de onun kulu olduğunu söylüyorlar. Ben Necaşi'ye gidip Müslümanların Hazreti İsa'yı hakaret ettiklerini anlatacağım," dedi. Ve tekrar onun huzuruna çıkarak, "Hükümdarım, Müslümanlar Hazreti İsa için çok kötü konuşuyorlar. İsterseniz bunu da onlardan dinleyin," dediğinde Necaşi aynı heyeti bir kez daha çağırdı. Ve İsa peygamber hakkında bildikleri diğer şeyleri sordu. Hazreti Cafer, "Size ancak peygamberimizden duyduklarımızı söyleyebiliriz. O da şudur. Hazreti İsa Allah'ın kuludur. Kendisi dünyaya hiç önem vermeyen ve sadece Allah'a bağlanan Hazreti Meryem'den babasız olarak dünyaya gelmiştir," dedi. Necaşi bunun üzerine çöp gibi bir ince şeyi gösterip, "Vallahi sizin söylediklerinizle Meryem oğlu İsa'nın söyledikleri arasında elimdeki şu çöp kadar bile bir fark yoktur," dedi. Heyetteki Müslümanlar bayram ediyorlardı. Necaşi onlara dönüp, "Benim ülkemde kimse size bir zarar veremeyecektir. Size dil uzatanlar kim olursa olsun ceza göreceklerdir. Bana bir dağ dolusu altın verseler bile size zulmetmem," dedi. Daha sonra da Mekke'den gelen müşriklere işaret edip, "Getirdikleri hediyeleri şu adamlara geri verin. Onların hiçbir şeyine muhtaç değilim," dedi. Amr bin As ve Abdullah bin Rebi'a, azarlanmış ve suçlanmış bir şekilde Mekke'ye döndüklerinde diğer müşriklerle bir toplantı yaparak Allah Resulü'nü öldürmeye yemin ettiler. Habeş Meliki Necaşi'nin Müslümanlara sahip çıkması üzerine iyice öfkelenen müşrikler Mekke'nin soylu kişilerine de işkence yapmaya başladılar. Ve sayıları henüz 40'a bile ulaşmayan Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Talha'yı birbirine bağlayıp namaz kılmalarını engellemeye çalıştılar. Bu sahabilerin akrabaları olan Teymoğulları onlara yapılanları görmelerine rağmen korkularından ötürü yardım edemediler. Hazreti Ebu Bekir müşriklerin her geçen gün daha da azıttığını görünce Habeşistan'a gidecek ikinci kafileye katılmak için Allah Resulü'nden izin istedi. Peygamberimiz en yakın arkadaşının zorluk çekmesine razı değildi. Gitmesine izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir dayısının oğlu Haris ile birlikte kafileye katıldı. Fakat yolları üstündeki kabile reislerinin ikazıyla geri döndüler. Çünkü onlar, "Ey Ebu Bekir, kavmine senin kadar yardım eden ve senin kadar şeref veren bir insan daha tanımıyoruz. Bu yüzden senin gibi bir insanın yurdundan çıkmasına ya da çıkartılmasına razı değiliz," diyerek onun geri dönmesini istiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir bu sözler üzerine Mekke'ye döndü. Esasında Allah'ın muradı başkaydı. Ve bütün insanlığın kaderini etkileyecek hicret yolculuğunda bu yüce sahabeyi Allah Resulüne arkadaş yapacaktı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Akra. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Cüneyd-i Bağdadi'nin dayısı, hocası olan Seriyye Sakati Kaddesallahu erva ruhayhima tercüme-i hali üzerinde okumaya devam edeceğiz. Ve bihi gâle seriyyü. El kulubu selasetun, kalbün mislül cebeli la yuzîluhu şey ve kalbün mislün nahleti asluha sabitun ve rihu tumiluha ve kalbün kerrişeti yemilu ma'arrihi yeminen ve şimala. Ve bihi gâle dediği, yani aynı rivayet yoluyla, yani Ali İbni Abdülhamid el-Gadairi kanalıyla gelen rivayet zincirinin yine bize naklettiği bir başka rivayet. Buyurmuş ki Seri-i Sakati Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri, el-kulubu selasetün. Kalpler üç tanedir. Üçtür. Üçtür demekten maksadı üç cinstendir. Üç seviyededir. Kalbin mislül cebel, bir kalp vardır ki o dağ gibidir. La yuziluhu şeyun, hiçbir şey onu yerinden oynatamaz, kaydıramaz, zarar veremez. Ve kalbin mislün nahleti, öyle bir kalpte vardır ki o da hurma ağacı gibidir. Kökü yerdedir, sağlamdır ama rüzgar esti mi boyu uzun olduğundan oraya oraya sallanır. Ve kalbin kerrişeti, bir kalpte vardır ki o da kuş tüyü gibidir, tüy gibidir. Yemilu marrihi yemine ve şimala, efendim, o artık rüzgar esti mi oraya buraya eğilir, uçar gider. Şimdi bundan maksat ne? Bir kere kalpten maksat ne? Yani biz kalp deyince ne anlıyoruz? Bu sözü söyleyen mübarek kalpten neyi kastediyor? Kalp bizim Türkçe'de gönül demek. İnsanın göğsünde bir et parçası var, onun adı da kalp. Ama gönül ondan başka. Belki birbiriyle bazı ilişkileri var. Mekan bakımından, mekanı olması bakımından ilişkileri var. Yani şuna benzeterek anlatmaya çalışıyorum ben. Akıl nerede? Akıl elle tutulmaz, gözle görülmez bir şey. Yani beyinde desek, delinin de beyni var, o da yetmiyor yani. Ama akıl başta diyoruz yani. Akıl başta diye geçip gidiyoruz. Gönül de kalple ilişkili. Yani insanın şu yüreğiyle ilişkili. Arapçada da böyle, Türkçede de böyle, Farsçada da böyle. Yani bir et parçası olan uzuv var ama bu aslında ayetlerde, hadislerde bahsedilen bu değil. Bununla bir ilişkisi olan, belki orada bulunduğu için ilişkisi olan görünmeyen varlık. Yani görünmeyen, tutulmayan, ölçülmeyen, biçilmeyen, eni boyu bilinmeyen esrarengiz varlık, gönül. İşte Mesela Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, insanın vücudunda bir küçük et parçası vardır ki, o iyi oldu mu bütün vücut iyi olur, o kötü oldu mu bütün vücut fena olur. O kalp işte, yani buradan bahsedilen et parçası dediği halde kastedilen et parçası değil. O et parçasında olan gönül dediğimiz şey, yani et parçası sağlam olabilir ama adam cani olabilir, haydut olabilir, eşkıya olabilir, hain olabilir, zalim olabilir, günahkar olabilir. Yani kalbi istediği kadar sağlam olsun ama idamlık olabilir. Demek ki onun bozulmasından kastı Peygamber Efendimizin, yani insanın gönlünün iç aleminin bozulması demek. O halde üç çeşit gönül vardır diyor Seri-i Sakati Hazretleri. Birisi dağ gibidir, hiçbir şey yerinden kıpırdatamaz. Yani bu Evliyaullah'ın kalpleri böyle bu gruptan olabilir. Dış tesirler, etkiler, telkinler vesaireler ondaki o marifetullah nuruyla o sağlamlık kale gibidir, dağ gibidir. Asla oynamaz, sapasağlamdır, Allah'a bağlılığı sağlamdır, sevgisi sağlamdır. Efendim, eğer beni öldürürler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Fuzuli'nin şiirlerinde geçiyor mesela. Doktor beni tedavi etme, ben bu dertten memnunum. Yoksa beni tedavi edersen mahvolurum, ben bu hastalıkla yanayım yakılayım diyor mesela. Allah sevgisini kastederek mesela. Efendim, kahır da gelse, lütuf da gelse, hastalık da gelse sabredebiliyor. Eyüp aleyhisselam gibi. Vücudunu yaralar sarabiliyor, çoluk çocuğu ölebiliyor, malı mülkü telef olabiliyor filan. Yani hiçbir şey değiştiremiyor. Sağlam bir gönül, sapasağlam bir yapısı var ve marifetullah dolu, Allah indinde makbul bir gönül. Kale gibi, şey gibi, dağ gibi. Bir kalp vardır ki hurma gibidir. Hurma da gene iyi bir, makbul bir ağaçtır. Met edilmiştir hadis-i şeriflerde. Kökü yerde ama sallanır. Sağa sola sallanır. Yani bir bazı gönüller de böyledir. Esas itibariyle mümindir. Efendim, iyidir, hoştur ama bazen oradan esen, buradan esen rüzgarların tesiriyle hataları, efendim, sarsılmaları, tereddütleri, efendim, şüpheleri vesaireleri uyanıp gelip geçebilir yani. Bir de bir çeşit daha kalp, yani gönül vardır ki bu gönülde hiçbir tutamağı yok. Bir kuş tüyü gibi rüzgar ne tarafa giderse o tarafa uçuyor. E sen ne oldu? Hani namaz kılıyordun? Bıraktı. Hani sen tevbe etmiştin, sigara bile içmeyecektin? Gene içmeye başladı. Hani sen efendim iyi insandın ya, bunu nasıl yaptın? Hani sen bana geçen akşam söz vermiştin? Akşamdan söz verip de sabaha dönüş mü olur? Neden? Şey gibi, tüy gibi yani. Nereden ne eserse o tarafa gidiyor. Tabii bunların içinden makbul olanı hangisi? Gönlünün insanın kale gibi efendim sağlam olması ve doğru yoldan ayrılmaması. Vestekim kema ümürte diye Allah-u Teala Hazretlerinin Peygamberimize emrettiği gibi sırat-ı müstakimde sabit kadem olması. Allah'ın yolundan herhangi bir olayla efendim kayacak bir durumu bulunmaması. İnsanlar böylece üç gruba toplanabilir. Bu gönüllerin sahibi insanlar. Birisi çok vefalıdır, çok sadıktır, aşıkı sadıktır, sapasağlamdır, tamam. Doğru yola girdi mi ömrünün ahirine kadar İslam'a faydalı olur. Bir kısım insanlar vardır ki esas itibariyle iyidir ama bazen hata ederler, bazen sevap işlerler. İşte öyle hurma ağacı gibi sallanırlar. Gene esas itibariyle meyvesi filan tatlıdır, iyidir, hoştur. Bazısı da vardır ki hiçbir yerde durmaz, dikiş tutturmaz manasına geliyor. Tabii kalpler konusunda Kur'an-ı Kerim mesela ayetlerde kalp kelimesi geçiyor. Öyle kalpler vardır ki taş gibidir. Taş bile makbuldür de bu ondan daha fenadır. Öyle insanlar vardır ki onların kalpleri ölü olduğu için onlar hayvandan da aşağıdır. Ulaike kel en'ami belhum adal. Daha da sapıktırlar diye bildiriliyor. Evet. Allah bizim kalbimizi dağ gibi, kale gibi sağlam kalp eylesin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Sevgisinden, muhabbetullah'tan, marifetullah'tan mahrum etmesin. Hasta duruma düşürmesin. İnsan bir günah işledi mi kalbinde bir benek hasıl oluyor. Bir günah daha işlediği zaman bir günahtan dolayı yeni bir benek daha hasıl oluyor. Böylece kalp kararıyor. Yani gönlü kararıyor. Yani gönlünde lekeler meydana geliyor. Gönül sonunda efendim işe yaramaz bir şey oluyor. Halbuki aslında gönül insanı yöneten, efendim insanı marifetullah'a erdirten, makamını yükselten, Allah indinde evliya yapan bir

Allah'ın en büyük vergisi kalp yani. En büyük vergilerinden birisi. Ondan sonraki sözü ve bihi kâle seriyyü la tasrim ahâke alertiyâb ve la teda'hu dûnel isti'tâb. Tabi bu sözlerin Arapçalarını da, kelimelerini insan bilir de takip ederse Arapçaları da güzel. Yani atasözlerini Türkçe'de bilirsiniz, böyle şey gibidir. Kafiyelidir, secilidir, müseccadır. Kafiye demeyelim. Onun gibi güzel yani sözü. Buyurmuş ki la tasrim ehake alertiyap. Şüphe üzerine arkadaşına darılma. Arkadaşınla alakayı şüphe üzerine kesme. Sarame yasrimu darılıp arkadaşlığı kesmek, küsmek manasına geliyor. La tasrim ehake, kardeşine küsme, darılma, alakayı kesme, alertiyap. Şüphelenmek üzerine. Şüphe üzerine arkadaşlığı bozma. Eh kelimesi kardeş demek ama bu hem anne babadan dolayı olan kardeşliğe denilir, hem de müminlikten dolayı olan kardeşliğe Arapçada kullanılıyor. Burada tabi esas itibariyle darılma dediğine göre maksadı din kardeşliği. Maneviyat yolundaki, ahiret yolundaki kardeşliğini şüphe üzerine efendim bozma. Ve la teda'hu dünel isti'tab, ve o arkadaşını gene kendisi özür diledikten, senin rızanı talep ettikten, bağışla beni diye söyledikten sonra da terk etme. Yani affet demek istiyor. Şüphe üzerine arkadaşlığı kesme, af dileyince de affet. Yani madem af diledi, tamam peki de unut yani. Üzerinde durma. Artık seninle ebediyen barışmam. Bitti artık alakamız. Bir daha gelme filan. Kimisi böyle yapıyor. Demek öyle olmayacak. Tavsiyesi öyle değil bu mübarek efendinin. Bir kere küseceksen bir kesin bir bilgin olsun. Onun üzerine git. İşte kulaktan kulağa bir söz yayılmış da veya bir hareketi böyle olmuş, şöyle olmuş da o ona darılıyor. Canım git bir söyle bakalım. Belki başka maksatla yapmıştır. Belki iyilik diye yapmıştır sana. Sen onu kötülük anlıyorsundur. Belki o sözü öyle söylememiştir. Belki başka maksatla söylemiştir. Hindistan taraflarında bir hükümdarın veziri varmış. Herkese borç para verilmiş. Ne zaman ödeyeceğiz? Hükümdar ölünce öderiz, ödersiniz dermiş. Hükümdar ölsün öyle. Hoşuma gidiyor hikaye. Tabi hemen gitmişler, şikayet etmişler hükümdara. Demişler ki bu senin vezirin hain, senin ölümünü istiyor. Efendim işte herkese borç veriyor, hükümdar ölünce geri verirsin diyor. Vay, çağırmış huzuruna veziri. Ben sana bu kadar imkan verdim, mevki makam verdim, para pul verdim, itimat ettim, yükselttim filan. Sen böyle utanmıyor musun böyle yapma? Böyle dedin mi? Dedim efendim. Evet söyledim efendim demiş. Söyledim ama benim maksadım bunların düşündüğü gibi kötü maksat değildi. Evet, alın bu parayı, tamam hükümdar öldüğü zaman ödersiniz dedim. Tamam doğru ama sizin ölümünüzü istediğim için değil. Bilakis sizin ölmemenizi istediğimden bu fukaracıklar da cani gönülden dua etsinler diye böyle yaptım. Çünkü kimse parayı çabuk ödemek istemez. Efendim hükümdar yaşasın da bu para bizim yanımızda kaldıkça kalsın diye cani gönülden size dua ettirmek için yaptım bu işi demiş. Bunun üzerine mükafatlandırmış, yanından ayırmış. Tabii bu bir hikayedir. Ben bunu eski bazılarda da söylemişimdir de. Hani bazen dıştan düşmanlık gibi görünür bir şey. Ama aslında o senin iyiliğini istiyordur. Veyahut bazı insan yaptığı iyiliği söylemek istemez. Âli cenap insanlar yaptığı iyiliği belli etmek istemezler. Gizli yaparlar, sessiz yaparlar. Yine anlatmışımdır, evliya, büyük zatlardan birisi bir şehre geliyor. Ziyaret edecek orada bir tanıdığını. Diyorlar ki hapiste. Neden hapiste ya, bu kötü bir insan değil de hapse niye düştü? İşte borcu vardı, ödeyemedi. Kadı hapsetti. Parası yok. Gitmiş alacaklılarını bulmuş, hepsinin parasını ödemiş. Ondan sonra şehirden de kalkmış, kaçmış gitmiş. Yani şehirde dursa kim ödedi diye bilinecek, şu adam ödemişti diyecekler. Kendisinin ödediğini arkadaşı bilmesin diye parasını ödemiş, hapisten çıkarttırmış, görüşmeden kaçmış. Ben ödedim bile demiyor. Yüksek insanlar böyle olur, bazen yaptığı iyiliği belli etmez. Bir de riya olmasın, gösteriş olmasın diye bir de insanların bazıları kendisini iyi göstermek şöyle dursun, kötü göstermek yolunu bile seçmişler bazıları. Yani kötü değil de aslında kötü sanacak gibi bir tavırda bulunmaktan korkmamışlar, çekinmemişler. Mesela biraz telaffuzunu, Kur'an-ı Kerim telaffuzunu efendim tecvid kaidesine uygun olarak okumamış veyahut şöyle yapmış, böyle yapmış filan. Arkasındaki adam bunun kemalatını anlamasın, çok rağbet etmesin, halkın gözünde şöhretlenmesin, etrafına insan toplanmasın diye özellikle kendisini gözden düşürecek şeyi yapmışlar mahsusta. Çünkü onların nazarında

0: Allah'ın sevgisi önemli. İnsanın şöhret afettir. İnsanların sevgisinin kıymeti yok. El öpecek, şey yapacak vesaire. Saklamış kimisi kendisini, belli etmemiş yani. Evet. Vela tasrim ehake alertiyap, şüphe üzerine arkadaşlığı kesmeyecek ve özür dilediği zaman da özür kabul edecek. Özürüne rağmen dargınlığı devam ettirmeyecek. Ve bihi kal. Yine aynı rivayet zinciriyle, çünkü bu kitabın yazarı şey bir adam, ciddi bir insan, mübarek, her şeyi nereden aldığını yazıyor. Aynı senet zinciriyle, aynı kanaldan, aynı rivayet silsilesiyle şu da rivayet edilmiş ki, Seri-i Sakati Hazretleri şöyle buyurmuş, İnirtememte lima yenkusu min malike, fevki alama yenkusu min ömrike. İnirtememte lima yenkusu min malike. Eğer malından bir şey eksildiği zaman gamlanıyor, kederleniyor, üzülüyorsan, hani Karadeniz'de gemisi battı mı insan kara kara düşünür. Hatta birisi fazla böyle düşünceli oldu mu ne oluyor derler. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne zarara uğradın? Arabası kaza yapsa üzülür, tarlasına, mahsulüne dolu yağdı efendim, telafat oldu, pamuk tam toplanacaktı efendim, bilmem yağmur yağdı, bozuldu, kozalar bilmem ne. Yani malına, mülküne insanın yangın, afet, telafat, eksiklik geldi mi, parası kayboldu veyahut bir şey aldı, istediği gibi çıkmadı filan, üzülür insan. Ha. Eğer malından bir şey azaldığı, noksanlaştığı zaman üzülüyor isen, fevki alâman yenkusu min ömrike, ömründen noksanlaşana üzül asıl. Çünkü insanın asıl sermayesi, asıl malı ömrüdür. Ahiret ömrüyle kazanılıyor, hayatı boyunca kazanılıyor. Öteki mal gider, belki mal gelir. Allah ne takdir ettiyse o gelir. Ama ömür geri gelmez. Yani para, mal, mülk, insan zenginleşir, fakirleşir, kazanır, kaybeder, toparlar efendim. Bizim arkadaşlardan birisi bir kamyon elma götürmüş ticaret yapayım diye Suudi Arabistan'a. Yolda çürümüş, orada da satamamış, ziyan. Sonra düşünmüş, taşınmış, ya elmalar çürüyor sıcaktan, dayanamıyor. Ne götüreyim, ne götüreyim? Kazma sapı götürmüş bu sefer. Odun, kazma sapı, ondan da çok kâr etmiş. Kâr eder, ziyan eder. Bir şey, yani bu ticaretin cilvesidir, hayatın şeyleridir, çeşitli halleridir. Eğer malının azalmasından, noksanlaşmasından üzüntü duyan bir insansan, asıl ömrünün noksanlaştığına üzül diye böyle nasihat ediyor. Çünkü insanın en büyük sermayesi ömrüdür. Hayatı bir anı gitse bir daha geri gelmez. Sevaplı işlerle geçerse kazanır. Efendim, günahlı işlerse veya gafletle geçirirse telafisi çok zor olur veya imkansız olur. Bu sözünde üstadım ne var? Yani ömrünün kıymetini bil, bir anını bile boş geçirme. Tabii sözü de Arapçasını ezberlese insan şey gibi, yani bizim atasözleri gibi secili, la tasrim ehake alertiyab ve la tedahu dünel isti'tab ve inir tememte lima yenkusu min malik fevki alama yenkusu min ömrik. Yani Arapçalarını da ezberleyebilse Arapça bilenler, güzel atasözü olarak yeri gelince kullanabilir. Ve bihi kale seriyyu min alamatil ma'rifeti billah el kıyamu bihukukillah ve itharuhu alen nefs fima emkenet fihil kudre. Yine Seri-i Sakati Hazretleri buyurmuş ki, min alametil ma'rifeti billah. Allah'ı bilmenin, marifetullah'a ermiş olmanın alametinden birisidir. El kıyamu bihukukillah, Allah'ın hukukuna riayet etmek. Allah'ın hukukuna riayet eden Allah'ı biliyor demektir. Allah'ı bildiğinin, marifetullah'a ermiş olmanın alametidir. Tabi Allah'ın hukuku nedir? Yani Allah'a karşı biz kullarının yapmamız gereken görevler nelerdir? Edep maallah diye bizim kitaplarımızda öyle yazılmış. Edep maallah. Yani Rabbine karşı kulluk edepleri nelerdir? Geçen haftalarda da söylemiştim. Efendim, Mizanül İrfan diye bir kitap var. Mizanül İrfan. Efendim, bu Mizanül İrfan'ı bir bölümünde de böyle Gümüşhaneli hocamızın veya Halid-i Bağdadi efendimizin öğrettiği üzere edep maallah nedir? Onu madde madde efendim şiir halinde yazmış. Hukukullah kısaca şeydir tabi, kulluğunu Allah'a karşı vazifelerini güzel yapmak. Ne olacak? İmanı eksiksiz tam olacak. Doğru bir imana sahip olacak. Efendim, ibadetlerini yapacak. Namazı kılacak, orucu tutacak, zekatı verecek. Efendim, Allah'ın emirlerini baş üstünde tutacak, yasaklarından kaçınacak, efendim Allah'ın yolunu başka yollara tercih edecek, Allah'ın emrini kendi nefsinin emrine tercih edecek, bu gibi şeyler. Tabii onlar güzel şeyler toplamışlar, onları okuruz inşallah. İşte Allah'ın hukukuna riayet etmeye başladı mı bir insan, bakıyorsun ki hukukullah'a riayetle yaşıyor, tamam, bu arif billah, bu Allah'ı bilen bir insandır. Allah'ı bilmenin, marifetullah'a ermiş olmanın alameti Allah'ın hukukuna riayettir. Ve isaruhu alen nefsi, ve Allah'ı nefsine tercih etmesidir. Allah şunu yap buyurmuş, nefsi de hayır yapma yat diye içinden öyle istiyor. Tamam, Allah'ın dediğini yapacak. Her hususta Allah'ın emrini kendi nefsinin isteğine tercih edecek. Nefis ne istiyor? Onun tersini yapacak. Musa aleyhisselam birisine teklif etmişlerler eski kitaplarda. Gel mümin ol, bırak gayri yolları, Allah'ın yoluna gir, ben Allah'ın peygamberiyim, doğru yola gir demiş. Demiş ki ya Musa bana müsaade et, ben yarın sana cevap vereyim. Ertesi gün gelmiş, tamam kabul ettim demiş, giriyorum senin yoluna. Niye demiş bir gün bekledin, ne oldu da kabul ettin şimdi? Demiş ki ben eskiden beri adetimdi, nefsime danışırım bir şeyi içime, istiyorsa, canı çekiyorsa, arzuluyorsa yapmam. İstemiyorsa yaparım. Çünkü biliyorum ki nefis insanın düşmanı, onun için yapmam. Bu sefer de teklif ettim Musa aleyhisselama tabi olmaya ne dersin diye danıştım. Hiç istemiyor canı. Yük altına girmek istemiyor, efendim intizam altına girmek istemiyor, efendim hiç canı istemiyor. Anladım ki senin yolun doğru yol, ondan girdim demiş. Böyle anlatır kitaplar. Yani nefsin istekleri vardır. Yemek, içmek, yan gelip yatmak, eğlenmek, zevk etmek, safa sürmek vesaire, bedavadan, beleşten yaşamak, geçinmek filan. Ama Allah'ın emri vardır efendim, zevkini terk etmek, efendim mihnetlere yüklenmek, Müslümanlara faydalı olmaya çalışmak, efendim uyumamak, yememek, içmemek, efendim Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak, hepsi nefsinin arzularıyla karşı karşıya. Onları yendiği zaman insan doğru düzgün bir insan oluyor. Fima emkenet fihil kudretü demiş. Yani insanın kudretinin imkan verdiği konularda, insanın kudretinin mümkün kıldığı sahalarda Allah'ın emrine sarılacak, onu baş tacı edecek, nefse muhalefet edecek, nefsin arzusunu yapmayacak. Kolaydır yani, Müslümanlık da kolaydır, arif olmak da kolaydır, evliya almak da kolaydır. Ama gel de yap. Yani bilmemekten değil bu. Yapamamak bilmemekten değil. Bu nefsi yenememekten. Yoksa yense zor değil. Nefsini yenerse insan, efendim o zaman pekala bu mertebelere çıkabilir. Demek ki bu basit olan prensipleri, duyduğumuz şeylerin mühim olan duymak değilmiş, hayatına uygulayabilmekmiş. Uygulayamayınca olmuyor. Yani çocuk dersi dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor, iyi güzel ama yazılı imtihan yaptığı zaman hiç cevap veremiyor. Dinledi ama girmemiş kafasına. Onun gibi veyahut efendim bir çırak ustanın yanında yetişiyor, yetişiyor, yetişiyor filan, marangoz, tamam hadi bakalım bu sandalyeyi, masayı da sen yap diyorsun, o keresteyi berbat ediyor, atıyor bir kenara. Neden? Yani görmek başka, yapmak başka. Yani yapmayınca olmuyor. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur, ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
0: Sağduyunun sesi Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Meariç Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilmiş olan surelerinden Meariç Suresi'nden bahsedeceğiz. 44 ayetten oluşmaktadır. Adını 3. ayette geçen Meariç kelimesinden almıştır. Meariç, yükselme dereceleri demektir. İnanmayanların ahirette uğrayacakları ve hiçbir gücün engelleyemeyeceği azabı anlatan ayetlerle başlıyor.

0: işler ve Allah katında zaman ve mekan mefhumu, hesap günü telaşı, cimriliğin kötülüğü ve namaz konularıyla devam eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Surenin son ayetlerinde Peygamber Efendimiz'i teselli eden bir üslupla inkarcıların ahirette içine düşecekleri acıklı ve alçaltıcı durum anlatılır. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerinden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu, onların tehdit edildikleri gündür.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Bir başka yeni günde programımızın başka bir yeni bölümünde bizleri birlikte kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında sürdüre geldiğimiz programımızın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Efendim, bugünkü programımızın ilk kısmında İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Sare'den olma oğlu ve İsmail Aleyhisselam'ın baba bir, anne ayrı küçük kardeşi, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan İshak Aleyhisselam ve yine İlyas Aleyhisselam'dan sonra gönderilen Elyesa Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğludur. Annesi Hazreti Sare'dir. Hazreti Hacer'den olma büyük kardeşi İsmail Aleyhisselam'dan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizliydi. Kendisinin yüzü ve konuşması güzel, saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve suretçe babası İbrahim Aleyhisselam'a benzerdi. Onu çokları babasından ayıramazlardı. Yaşlanınca gözleri görmez olmuştu. Kıymetli dinleyenler, İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşinden kurtulduktan sonra Babil'den hicret ederek kendisine inananlar ve hanımı Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a gitmişti. Oradan da Firavun'la yaşadıkları olay nedeniyle ayrılmış ve Filistin, Şam civarına gelerek yerleşmişti. İlk eşi Hazreti Sare'den evlendiklerinin üzerinden bir hayli süre geçtiği halde çocukları olmamıştı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın evlat isteğine çare olabilir düşüncesiyle ilk eşi Hazreti Sare'nin teklif ve müsaadesiyle İbrahim Aleyhisselam Mısır'daki Firavun'un cariye olarak Hazreti Sare'ye hediye ettiği Hazreti Hacer'le evlenmiş, ondan bir erkek evlat sahibi olunca da Hazreti Sare'nin kıskançlık göstermesi ve Allah'ın ilhamıyla oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ve anne

annesi Hazreti Hacer'i Mekke'ye bıraktıktan sonra Şam diyarına dönmüştü. İşte bu dönemdeyken ve yaşları hayli ilerlemiş olan Hazreti İbrahim'le Hazreti Sare'nin evlerine bir takım kimseler misafir olarak geldiler. Hazreti İbrahim misafirlerine yemek ikramında bulunduysa da misafirler yemediler. Gelen misafirlerin ikram edilen yemeği yememeleri üzerine Hazreti İbrahim de onlara "Biz sizden korkuyoruz," dedi. Zira o zamanın adetine göre bir eve misafir gelip ikram edilenden bir şey yerse ondan emin olunurdu. Misafir bir şey yemezse ona zarar vermek için geldiğine hükmedilirdi. Gelen misafirler, "Korkma. Allahu Teala size bilgin bir oğul ihsan etti. Gerçekten biz sana Allah'tan bir evlat müjdeliyoruz," diye cevap verdiler. İbrahim aleyhisselam gelenlerin melek olduklarını anlamıştı. İhtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunun doğacağını müjdeliyorlardı. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120 ve Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Bir oğul müjdesini vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim aleyhisselamın karşısına çıkmışlardı. Bunların Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam olduğu İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Meleklerin haberinden bir sene sonra Hazreti İshak doğdu. İshak aleyhisselam doğunca halk buna şaşıp kaldılar. 100 yaşlarında bir ihtiyar kocanın 90 yaşlarında bir koca karının çocuğu oldu ha, dediler. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin bir oğul Hazreti İshak'la müjdelenmeleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir piri faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur." Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana gelmedi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahane ile ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. "Buyurun, yemez misiniz?" dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. "Korkma," dediler. Ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve "Nasıl çocuğum olur? Ben kısır bir koca karıyım," dedi. Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir," dediler. Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişler de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz," demişti. Onlar, "Korkma. Biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi.

Değerli dinleyenler, Allahu Teala yaşlı hallerinde Hazreti Sare ile İbrahim Aleyhisselam'a bir oğul ihsan edeceğini melekleri vasıtasıyla müjdeledi. Hazreti Sare bu müjdeye hem inanamadı hem de sevindi. Günler günleri kovaladı, aylar sonra meleklerin haber verdiği gibi Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare'den bir oğlu dünyaya geldi. Adını İshak koydular. Bu isim bizzat Allah tarafından melekler vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e bildirilmişti. Yüce Allah bunu ayeti celilelerinde şöyle bildirmektedir. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. İshak kelimesi İbranice'de güler manasına geldi.

gelmektedir. Hazreti İbrahim bu yaşlı halinde kendilerine bir evlat veren Rabbine şükrederek şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Hazreti İshak, Allah-u Teala'nın Lut kavmine azgınlıkları sebebiyle helak ettiği sene doğmuş, çocukluğu ve gençliği Şam diyarında geçmişti. Zaman geçip serpilip büyüdükçe Hazreti İbrahim'e daha çok benziyordu. İshak aleyhisselam büyüdükten sonra babası ve annesi Hazreti Sare ile birlikte Mekke'ye giderek hac etmiş, üvey annesi Hazreti Hacer'den olma abisi İsmail aleyhisselamla görüşmüştü. Daha sonra anne ve babasıyla birlikte Filistin'e dönen İshak aleyhisselam burada son demlerine kadar anne ve babasına hizmet etti. Her sene Mekke'ye giderek hac edip abisini de ziyaret ederek geri döndü. Değerli dinleyenler, İbrahim aleyhisselam ecelinin yaklaştığını hissettiği sırada oğlu İshak henüz evlenmemişti. Hazreti İbrahim, oğlu İshak'ın çevrelerinde bulunan ve Allah-u Teala'yı tanımayan Kenanilerden bir kızla evlenmesine razı değildi. Bu nedenle Harran'da bulunan kardeşi Nahor'un oğlu Betuel'in kızı Refaka'yı babasından istemiş, böylece Hazreti İshak'ı amcasının torunu Refaka ile evlendirmişti. Hazreti İshak'ın 60 yaşlarındayken bu evlilikten ikiz çocuğu olmuştu. İkizlerden doğumda ilk doğana Ays, sonrakine ise Yakup adını verdiler. Daha sonra onlar da büyüdüklerinde Ays'ı, abisi İsmail aleyhisselamın vefatı sırasındaki vasiyetine uyarak kızı Besime ile evlendirmiştir. Babasının Ays'a duası bereketiyle soyu bereketli olup kısa zamanda çoğaldı. Yakup aleyhisselam, Ays'a göre daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşan, zarafet ve güzelliği daha çok kullandı. Hazreti Yakup aleyhisselama da daha sonra peygamberlik verildi. Soyundaki oğul ve torunlarından da peygamberler geldi. Bir adı da İsrail olan Yakup aleyhisselamın soyundan gelenlere sonradan İsrail oğulları denildi. Kıymetli dinleyenler, İshak aleyhisselam babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra Şam'da peygamberlikle vazifelendirilmiştir. Yüz ve şekil itibarıyla, ahlak ve yaşayışıyla babası Hazreti İbrahim'e çok benzeyen İshak aleyhisselam, Yüce Allah tarafından seçkinlerden ve hayırlı insanlardan kılındığı belirtilmiş, ilim sahibi olarak zikredilerek övülmüş ve bu hususlar Kur'an-ı Kerim'de şu ayetlerde bildirilmiştir. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı gönülden bağlı kimseler yaptık. Değerli dinleyenler, bir rivayette babasının sağlığında, başka bir rivayette ise vefatından sonra Yüce Allah Hazreti İshak'ı Şam ve Filistin halkına peygamber yaptı. İshak aleyhisselam tam bir kalp temizliği içinde İbrahim aleyhisselamın dininin hükümlerini yaymaya devam etti. Kavmine nasihat edip Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yüce Allah tarafından emredilen namaz ve zekat vazifelerinin yerine getirilmesi için insanlara devamlı nasihatler ediyor, onları ahirete hazırlıyordu.
Yıllarca kavminin dünya ve ahiret saadeti için durup dinlenmeden çalışan Hazreti İshak, çoğu zaman onların kalplerini yumuşatmak için Allah'ın izniyle onlara çeşitli mucizeler de göstermiştir. Kalbinde Allah sevgisi olanlar Hazreti İshak'a tabi olup onun gittiği yolu izleyip mutlu oldular. Tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Ömrünün sonuna doğru gözlerinin görmesi zayıflayan İshak aleyhisselam, rivayete göre 160 yaşlarında Kenan ilinde, bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim aleyhisselamın mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir. Kabirleri Beytülmaktis'e 18 mil uzaklıkta Mescid-i İbrahim diye anılan mescidin yanında bulunmaktadır. Allah cümlesinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır buyrularak İslam'ın önemi vurgulanmaktadır. İnsanların ilk zamanlardan beri tuttukları, bağlandıkları tek ve umumi dinde İslam dini, tevhid dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler İslam dininin esaslarını tebliğe çalışmışlar, bu dinde can vermiş, can vermeyi özlemişlerdir. Adem aleyhisselamdan sonra Ebu'l-Beşer olan, başka bir deyişle tufandan sonra ikinci Adem baba diye tanınan Nuh aleyhisselam Müslümandı. Peygamberler atası İbrahim aleyhisselam da onun oğulları ve torunları da Müslümandılar. Yusuf aleyhisselam da Allah'a "Benim canımı Müslüman olarak al" diye dua etmiştir. Musa aleyhisselamın Firavun'u davet ettiği din de İslam diniydi. Bunu hem Musa aleyhisselam hem de Firavun'un iman ve ihtida eden sihirbazları ve hatta Firavun bile ikrar ve ifade etmiştir. Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilenler de Müslümanlık ve tevhid akidesini tebliğ etmiştir. Elbette Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek her insanın üzerine farzdır. Bu her dönemde elçiler vasıtasıyla insanlığa bildirilmiş, hiçbir zaman unutturulmamıştır. İşte bu elçiler Kur'an-ı Kerim'de şöyle övülmektedir: İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve "şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında işte bu kutlu insanlardan, Allah'ın seçerek insanlara gönderdiği elçilerden, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan ve ayeti celile ile alemlere üstün kılındığı bildirilen Elyesa aleyhisselamın hayatını anlatmaya çalışacağız efendim. Hazreti Elyesa aleyhisselam. Hazreti Elyesa, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamdan sonra gelmiş ve onun dinini İsrail oğullarına yaymakla vazifelendirilmiş nebiydiler. Elde mevcut bilgilere göre soyu Elyesa bin Ahtub, bin Adi, bin Şütlem, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim aleyhisselamdır. Elyesa aleyhisselamın İlyas aleyhisselamın amcasının olduğu da rivayet edilmektedir. İlyas aleyhisselam İsrail oğullarını Allahu Teala'ya imana ve ibadete çağırdıysa da onu dinlemediler. Hatta karşı gelerek memleketlerinden kovdular ve edinmiş oldukları Baal adındaki puta tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle Allahu Teala onlar üzerine bela ve musibet gönderdi. Çeşitli sıkıntılarla cezalandırıldılar. Memleketlerinden bereket kaldırıldı, yağmur yağmaz oldu, kıtlık baş gösterdi ve mahsul alamadılar.
yiyecek bulamaz oldular. Açlıktan leş yemeye başladılar. Kaldıkları zor durum karşısında kavmin önde gelenleri, başlarına gelenlerin İlyas aleyhisselamla irtibatlı olduğunu düşündüler ve onu dertlerine çare olabilir düşüncesiyle aratmaya başladılar. Sonunda İlyas aleyhisselamı bulup onun

yaşayanları Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Bu davetleri sırasında uğradığı bir belde halkı tarafından çok sevilip orada kalması istendi. Bu sırada Baalbek kralı tarafından da arattırılmakta olduğundan İsrail oğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. İşte bu kadın Hazreti Elyasa'nın annesiydi. Allah öyle bir ortam hazırlamıştı ki birbirlerinden haberleri olmayan ancak birbirleriyle buluşmaları gerekenleri bir vesileyle bir araya getirmişti. Elyasa aleyhisselamın bir türlü iyileşmeyen şiddetli bir rahatsızlığı vardı. Annesi evine sığınarak misafir olan İlyas aleyhisselamdan oğlunun sıhhatine kavuşması için Allah'a dua etmesini istedi. İlyas aleyhisselam da gence şifa vermesi için Allah'a dua ve niyazda bulundu. Hazreti Elyasa bu dua ve niyazda Allah'ın izniyle sıhhatine kavuşunca İlyas aleyhisselamın gölgesi gibi olup onun yanından hiç ayrılmadı. Öyle ki İlyas aleyhisselam Baalbek kralından kurtulmak için Kasiyon dağında gizlendiği en tehlikeli zamanında bile Elyasa aleyhisselam kendisinin yanında bulunuyordu. Bildiği her şey gibi Tevrat-ı Şerif'i de ondan öğrenmişti. İsrail oğullarının arasından ayrılıp giderken de onu yerine bırakmıştı. İlyas aleyhisselamdan sonra Elyasa aleyhisselam Allahu Teala tarafından İsrail oğullarına peygamber olarak görevlendirildi. İlyas aleyhisselam gibi onu da vahiy ile teyit eyledi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden Hazreti Nuh ve onun neslinden Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa ve Harun, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti İlyas, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup aleyhisselamları överek andıktan sonra şöyle buyurmaktadır. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke girmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz buyurur. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkif'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır.

Ayeti Celile'de hatırla diye buyurulması, bu peygamberlerin de Allah'ın dinini yaymak hususunda takdire şayan bir şekilde sarf ettikleri gayret, fedakarlık, sabır ve sebatlarının tefekkür edilmesine yöneliktir. İsrailoğulları Elyas Aleyhisselam'ın peygamberliğinin ilk dönemlerinde iman ettiler, saygı gösterdiler. Emir ve reyine göre hareket ettiler. Elyas Aleyhisselam ömrünün sonuna kadar İsrail oğullarının arasında kalıp İlyas Aleyhisselam'ın yoluna ve şeriatına sarılarak onları Allah'a davete devam etti. Önceleri söz dinleyen İsrail oğulları daha sonraları yoldan saparak söz dinlemez oldular ve Allah'ın emirleri dışına çıkmaya başladılar. Elyas Aleyhisselam ömrü boyunca azgın Beni İsrail kavminin ıslahı için çok uğraştı. Bazen kendisine tabi oldular, bazen de muhalefet ettiler. Oysa bıkmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapmaya devam etti. Buna rağmen azgınlık ve taşkınlıklarını günden güne artıran bu kavim, Allahu Teala'nın kendilerine gönderdiği kitabın gösterdiği yoldan ayrıldılar. Kavmindeki kabileler devlet idaresinin başına geçip idareyi ele alma yarışına girdi. Bunlar Hazreti Elyas Aleyhisselam'ı dinlemeyip birbirlerine düştüler. Fitne, kavga ve çekişmelerin sonu gelmez oldu. Aralarındaki ayrılık ve başka memleket meseleleri yüzünden aralarındaki nifak büyüdü, kan dökülmeye başladı. Nihayet Allahu Teala onların üzerlerine Assur devletini musallat kıldı. Netice

0: Çede kendi yaptıkları kötü amelleri yüzünden rahmetten uzak düştüler. Asurluların hücumuna uğrayarak esir olup zelil ve perişan bir hayat sürmeye başladılar. Elyas aleyhisselam da vefatına yakın Allah'ın emriyle Zülkif aleyhisselamı yanına çağırıp kendinden sonra onu yerine halife tayin ederek tebliğe devam etmesini istedi. Kıymetli dinleyenler, Nişancızade Muhyiddin Mehmet Bey'in Mirat-ı Kainat adlı kitabında Elyas aleyhisselamın mucizelerinden biri olarak şunlar anlatılmaktadır. Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşmıştı. Bu durumu Elyas aleyhisselama bildirip kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Elyas aleyhisselam acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp Allah'ın izniyle tatlı ol deyince Allahu Teala'nın izniyle su öncekinden daha tatlı ve lezzetli olmuştur. Bir başka mucize olarak da rivayet edilmektedir ki borçlu ve dul bir kadın Elyas aleyhisselama gelip fakirliğinden şikayetçi olmuştu. Elyas aleyhisselam kadına git o yağı bir kap içine koy buyurdu. Kadın da evine gidip kendisine söyleneni yaparak yağı bir kabın içine koyduğunda Allah'ın izniyle Elyas aleyhisselamın mucizesiyle o yağ o kadar arttı ki pek çok kap yağ ile doldu. Fakir kadın bundan borçlarını ödediği gibi yine de elindeki yağlar tükenmedi ve zengin oldu. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Sevgili dinleyenler, bir bölümümüzü daha burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Selam ve dualarla. Hoşça kalın.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin için yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'a rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu hac edenler, hac yapanlar vel ummar ömre yapanlar. Hac yapanlar da ömre yapanlar da vehtullah. Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Vefd elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde alhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, göz yaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe olur. Kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş de anladım. Pişmanım, estağfurullah, el azim ve tübüle diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.

Hac, en güzel yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlenmesi.

beslendiği, sonrasındaysa zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaşsa örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir. Şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kabe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır.

Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kabe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in Makam-ı İbrahim'i Kabe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle hacılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe, burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı.

ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı, Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Kıymetli dinleyenler, her şehrin, her beldenin bir sahibi var. Değil mi? Konya'ya çıkacaksınız. Gideceksiniz Hazreti Pir. Mevlana Celaleddin Rumi. Değil mi efendim? Kayseri'ye gideceksiniz. Seyyid Burhanettin Hazretleri. Bursa'ya gideceksiniz. Emir Sultan. Efendim İznik. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Eskişehir Yunus Emre. Çıkın çıkın yukarı doğru devam edin. Evvelki programlarda söyledik işte Sivas'a uğrayacaksanız Sivasiler. Erzurum'a varacaksanız Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri başta olmak üzere ki Hazret kendisi Tillo'da yatır. Efendim Alvarlı Efe. Dur bakalım. Alvarlı Efe.

Hazer kıl, kırma kalbin, kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-i ışıkta biçare-i hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, sabır kıl her belaya. Hane-i Rahman'ı incitme. Hikmetlerle dolu bir eser, bir nutuk, name de öyle. Aslında öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, güftügu, şu bu falan filan, ah o falan dediğimiz an hemen böyle. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri aleme zişanı incitme. Bu beyti yazdıracaksın, bu iki mısra. Yazın yani, Latin harfleriyle de yazın, eski alfabeyle de yazın ama gözünüzün önünde olsun. Hani adaletin timsali Ömer, Allah ondan razı olsun, yüzünün kaşına ölümle ilgili bir ibareyi işlemiş, hep gözümün önünde olmuş buyurmuş. Hem böyle bizi biz edecek, bizi her an uyaracak, bize nasihat edecek bir hali, bir ahvali oluşturmamız lazım. Yazacağız, felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hem namesiyle hem sözüyle bizleri ihya eden, irşad eden bu güzel eserler. Akra'dayız. Evet, bir türkülük yoldayız. Elin çekmeyle dünyadan. Eğer aşık isen yâre, muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dâre. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkâre. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Çaresi olmayan hiçbir şey yok aziz dinleyenlerimiz. Yeter ki sabredelim. Çarenin yollarını arayalım, vasıtalara bakalım, vesilelere bakalım. İnsan insanın gamını alır, insan insanın dertini alır. Hani batılı bir düşünür demiş, insan insanın kurdudur. Buna mümasil, buna karşın bizden bir büyük veli de demiş ki, insan insanın yurdudur. Evet, yurt insanlar olmalı ve yurt insanlar bulmalıyız. İltica etmeliyiz. Onun o anki ahvaline iltica etmeliyiz. Bizi sarıp sarmalı, derdimizi almalı. Yahut biz derdini almalıyız. Biz onun gamını, elemini silmeliyiz. Ortak olmalıyız. Onarmalıyız. İnşa, imar etmeliyiz. Ve bunu da örneklendirirken işte bu beytlerle, bu eserlerle, bu türkülerle, bu sözlerle de yapabiliriz. Böyle insan insanın derdini almalı, artırmamalı, öyle diyelim. Ve bizden, bizi alan ve bizi biz eden, bizim bıkmayacağımız, usanmayacağımız derdimizi artıracak bu nameyle sizleri tekrar baş başa bırakalım. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yansilul zunube kema yansilul ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun, hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır, öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

0: Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Allah-u Teala Hazretleri emir buyurmuş, mühim bir emir olarak Bismillahirrahmanirrahim Velillahi alennasi hiccül beyti menistata'a ileyhi sebila. Kimin gücü yeterse bu Beytullah'ı hac etmek, ziyaret etmek, usulüne uygun olarak hac vazifesini yapmak Allah'ın kullarının boynuna, gücü yeten kullarının boynuna yazdığı bir fariza, bir vecibe. Bunu emretmiş Allahu Teala Hazretleri. Hep duyuyoruz ki haccınız mebrur olsun. Haccınız mebrur olsun. Hac mebrur nedir? Ne demek mebrur hac? Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre birrul hacci it'amut ta'am ve tıybul kelam. Bir hadis-i şerif bu. Yani mebrur hac, haccın iyi olması, Allah'ın seveceği bir tarzda güzel bir hac olması neyle olurmuş? Peygamber Efendimiz nasıl işaret buyurmuş? İt'amu ta'am, yemek yedirmek, ziyafet çekmek ve tıbul kelam, tatlı, hoş, güzel söz söylemek.

0: yemek. İkisinin de altında yatan mana ne? Yemek yedirmek. Yani bu karşımdaki adamın parası yok mu? Aç mı? Açık mı? İkisinin altında yatan mana gönül yapmak. Gönlünü hoş etmek. Tatlı sözle de insan karşısındakinin gönlünü alabilir. Yemek yedirmekle de. Bizim eve buyur. Misafirimiz ol lütfen. Soframızı şereflendir. Allah ne verdiyse bir şeyler yiyelim diyorsunuz. O da bu yakınlıktan memnun oluyor. Geliyor evinize, sofranıza oturuyor. Bir samimiyet oluyor. Netice itibariyle gönül yapmaktır.
1: Dostça bir tavsiye. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akre FM'de yeni bir programla da huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor ve şu anda gönülleri bizlerle olan tüm dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, kelam-ı ezeliğinin idrak edilmesinin ve ezberlenmesinin yanı sıra düzgün kıraat edilmesi de büyük bir önem teşkil ediyor. Nitekim Kur'an'ı tertille oku ayeti bunu nazara veriyor. Kureyş'in reislerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes birbirlerinden habersiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin yakınına gizlenirler. Zira Efendimizin evinde ne olup bittiğini tetkik etmek isterler. Bir müddet sonra onun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna dikkat kesilirler ve tan yeri ağrana dek bu sesi dinlemekten alıkoyamazlar kendilerini. Gün ışığında yerlerinden çıkarlar. Gizlice oradan uzaklaşmak isterlerken de birbirlerine rastlarlar. Bu durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler elbette. Sonra bir daha böyle yapmamak üzere sözleşip ayrılırlar. Ancak ertesi iki gecede birbirlerini aynı halde yakalarlar. İlahi kelamın cazibesine kapıldıklarını itiraf edemezler ama Ebu Cehil şu itirafı yapmaktan da kendini alamaz. Bizler ve onun kabilesi bugüne kadar at başı giden bir şeref yarışı yaptık. Şimdi onlar kendisine vahiy gelen bir peygamber çıkardılar. Biz onun gibisine nasıl erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız ve asla tasdik etmeyiz.

Kur'an'ı okumaktan gaye sadece güzel sesle okumak değil, aynı zamanda kıraat imamlarının belirlemiş olduğu kurallara uyarak, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. İbn-i Mesud Hazretleri konuyla alakalı şöyle der: şiir söyler gibi Kur'an okumayın, çürük hurma atar gibi dağıtmayın. Onun incelikleri üzerinde durun, kalbinizi onunla harekete geçirin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Furkan suresinde, küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere tefekkür için bir okuyuşla okuduk buyurmuştur. Efendim, bir kıraat üstadı Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetini ve kıraat ilmiyle meşgul olanlara tavsiyelerini şu cümlelerle dile getiriyor: her gece uykuya diye koyarken başımı yastığa, günümü geçirdiğim dostum gelir aklıma. Uykularım kaçar, harfler, kelimeler, cümleler yayılır dünyama. Hiçbir harf böyle sırlarla dolu, hiçbir kelime böylesine şerefli ve hiçbir cümle böylesine sonsuz ikram sahibi olamaz. Her harfi alası sonsuz esrar, her kelime-i şerifi sonsuz mana, her ayeti kerimesi sonsuz kerem ve idraki mümkün olmayan mucizeler deryası. Öyle bir kitap ki şan-ı azim, Kur'an-ı Azimüşşan, o tüm insanlığın kitabı. Tahsil için dökülen her gözyaşı ve her ter damlasına, paha biçilemeyen inciler deryası. Öyleyse önü aşk, sonu aşk, aşktır hem ortası. Unutma, sana artık Kur'an ehli denildiğinde aşk

Hayattan İmam-ı Azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden almalı. O hayat rehberi bir kitaptır. Sadece ezberinde kalmayıp tüm hayatına yayılmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında, yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz. İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları: Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir et-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib ez-Zeyyad el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kisai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-ı aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakup bin İshak el-Hadremi el-Basri'dir. Dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayet-i hafz tariki okunur efendim. Dilerseniz bugün Asım kıraatiyle okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Coşar'dan dinleyelim.

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Coşar'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu son bölümünde kıraat ekollerinin kurucusu olan 10 kıraat imamı hakkında özet bilgiler vereceğiz. Nafi bin Abdurrahman. Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni Nafi bin Abdurrahman'dır. Nafi bin Abdurrahman aslen İsfahanlıdır. Medine kıraat imamıdır. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve 70 kadar tabiinden kıraat aldı. Yaşadığı dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Endülüslü kıraat ve dil alimi Mekki bin Ebi Talip el-Kaysi, Nafi ve Asım kıraatlerini kıraatlerin en evlası, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. Fesahatta bunları Ebu Amr ve Kisai'nin kıraatleri takip eder. Nafi bin Abdurrahman 785 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbni Kesir. Aslen İranlı olan Ebu Mabed Abdullah bin Kesir bin Amr Eddari 665 yılında Mekke'de doğdu. Kıraati Mücahit bin Cebr, Dirbas, Abdullah bin Es-Sahib, İkrime el-Berberi ve Muhammed bin Kays bin Mahreme'den okudu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. O hem Mekke'nin karisi hem de Mescid-i Haram'ın mukrisiydi ve bu vasfı vefatına kadar devam etti. İbn Kesir'in kıraati

Ahmet bin Muhammed el-Bezzi ve Muhammed bin Abdurrahman Kumbül rivayetleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Ebu Amr bin Ala, Ebu Amr Zeban bin el-Ala bin Ammar el-Mazini el-Basri, Arap asıllı olup 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Ebu Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rebah, İkrime bin Halid İbni Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Şeybe bin Nisah ve Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım ve Hasan-ı Basri gibi tanınmış alimlerden okudu. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir. İbni Amir, Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. 9 yaşında Şam'a gitti ve vefatına kadar burada yaşadı. Muaz bin Cebel, Ebu Derda ve Fedale bin Ubeyd'den kıraat okudu. Hazreti Osman'dan bizzat Kur'an dinledi. Asıl kıraat hocası Hazreti Osman'dan Kur'an öğrenmiş bulunan Mugire bin Ebu Şihab el-Mahzumi'dir. Asım bin Behdele, Ebu Bekir Asım bin Ebin Necud Behdele el-Esedi el-Kufi, Muaviye döneminde Kufe'de doğdu. Sahabeden Haris bin Hasan el-Bekri ve Ebu Rimse Rifa bin Yesribi ile görüşmesi nedeniyle tabiinden kabul edilir. İmam Asım genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Asım bin Behdele'nin kıraat ekolü günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemiz başta olmak üzere farklı İslam ülkelerinde Asım kıraati okunmaktadır. Hamza bin Habib, Ebu Umare bin Hamza bin Habib bin Umare Ez-Zeyyad Et-Teymi El-Kufi 699 yılında Kufe'de doğdu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve 15 yaşına geldiğinde kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Bir süre imamlık yapmışsa da daha çok yağ ticaretiyle meşgul olmuştur. Kendisinden Süleym bin İsa el-Hanefi, Aiz bin Ebu Aiz, Şuayb bin Harp ve Kisai gibi ünlü alimler kıraat almışlardır. Kisai, Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza el-Kisai el-Kufi, İran asıllı olup 737 yılında Kufe'de doğdu. 805 yılında Reyn Rembuya köyünde vefat etti. Kisai, İmam Hamza'dan sonra Kufe'nin kıraat imamı olmuştur. Ebu Cafer el-Kari, Medine kıraat imamıdır. Kıraatini Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'den aldı. Kendisinden de Nafi, Ebu Amr bin Ala ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem kıraat okumuştur. Onu onlu grup içerisine alan ilk eser, İbn-i Nisaburi'nin El-Gaye Fil-Kıraatil Aşr adlı tasnifi olup, kitabın sıralamasında 8. imam olarak yer almaktadır. Ebu Cafer el-Kari Medine'de vefat etmiştir. Yakup el-Hadrami, Ebu Muhammed Yakup bin İshak bin Zeyd el-Hadrami el-Basri, 735 yılında Basra'da doğmuştur. 5. tabaka ulemasından olup, meşhur 10 imamdan 9.sudur. Hadramilerin kölesi olduğu için o beldeye nispet edilerek el-Hadrami lakabını almıştır. Ebu Amr bin Ala'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Basra camiinde yıllarca imamlık yapmış ve 88 yaşındayken Basra'da vefat etmiştir. Halef bin Hişam, Ebu Muhammed Halef bin Hişam bin Salep el-Esedi el-Bağdadi el-Bezzar, 767 yılında Bağdat'ta doğdu. Erken yaşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kufe'de tamamladı. Hamza bin Habib kıraatini Süleym bin Asa'dan, Asım bin Behdele kıraatini Ebu Yusuf Yakup bin Halife el-Asa ve Yahya bin Adem'den ve Nafi kıraatini de İshak bin Müseyyebi'den aldı. Halef bin Hişam Bağdat'ta vefat etti.

0: de deyin, hepiniz muhabbetle kalınız, Muhammed'le kalınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ısmarladık.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim, gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet.

0: vazifeler var. Tavaf var, yürüyerek. Sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek. Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve Allah'a teslimiyetiyle kurtulması.
1: Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız şu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse, hiç şüphesiz o, zalimin tekidir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim de hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size, Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl edemiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Onu büyük bir ateşe attılar. Hazreti İbrahim zulmetmeye karar vermiş bu örgütlü putperestlere karşı Allah bana yeter deyip teslim olmuştu. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık.
0: Bir haberimiz var.

Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla.

bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özerser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 15. İsra Suresi. Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan birinci ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceliğin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıl. Yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına, tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak

Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara, Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine, rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız, şüphesiz o çok tevbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Çünkü malı saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer fakirlere verecek bir şeyin bulunmadığı için Rabbinden umduğun bir rahmeti, bir rızkı beklediğin sırada onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara yumuşak söz söyle de öyle gönder. Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma, onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan, hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak

atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir, cezada acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara "Siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz" dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki, bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun, Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine, bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek, ne zamanmış o diyecekler. De ki, belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hamd ederek onun çağrısına, kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterip şikayet veya dileklerinizi bildirdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların Allah'a yaklaştırsın diye yalvardıkları Mesih, Üzeyr, Melek ve diğerleri, ne varsa hepsi kendileri muhtaç olup salih amellerle Rablerine yaklaşmaya vesile, yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan, ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz, Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de, bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana, şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceleyin sana gösterdiğimiz Miraç'taki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki Zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz. Fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim? Dedi. Şu bana üstün kıldığına baksana. Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen, andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım. Dedi. Allah da çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle, ayartmanla, şehvet içeren çalgılarla günaha kaydırabilirsen kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten bilirim ki sen, şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmezsin. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman ondan başka tapındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. Allah'ın kara tarafındayken sizi yere batırmasına veya üzerinize taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha oraya denize döndürüp inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. O gün, kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı, amel defteri sağından verilirse, onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakikatlere körse o, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler. Kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar.
Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. De ki, ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o, buna rağmen şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Resulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrinden, yarattığından bir şeydir. Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Andolsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu, peygamberlik, kitap, hikmet ve diğerleri pek büyüktür. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, birbirine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler. Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız. De ki, Fesubhanallah, aman ya Rab, ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman insanların iman etmelerine ancak Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. De ki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre kime hidayet ederse doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler, ateşin kızgın alevini artırırız. İşte bu onların cezasıdır. Çünkü onlar
ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik

yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. De ki, şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet mucize ve delil vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum." Derken Firavun onları yeryüzünden silip atmak, kökünü kazımak, yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte suda boğduk. Bundan sonra da İsrailoğullarına, "Artık oturun o yerde. Ahiret vaadi, kıyamet geldiği zaman sizi onlarla derleyip bir araya getireceğiz," dedik. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet, sure sure ayırıp gerektikçe peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın ister inanmayın. Şu gerçektir ki ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden ehli kitap müminleri kendilerine o Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin bildirdiği her vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır. De ki,

kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed Aleyhisselam'a içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları ve günahkarları korkutsun, hem salih amel, sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin, hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet, süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken, ey Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehfi ve Rakim'i mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. Biz sana şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da o zaman putlara, put heykelleri tapmayı reddederek, Kral Dekyanus'un önünde takiye yapmayarak ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman Hak'tan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Şu bizim kavmimiz var ya, ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti: madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar o mağaranın açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden, delillerindendir.

Allah kimi doğru yola iletirse o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de kendi amelinden dolayı sapıklıkta bırakırsa artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı bazı yaralara oluşmaması için gah sağa ve gah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu, ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, "Ne kadar kaldınız?" dedi. "Bir gün veya günün bir parçası kadar iyileştik," dediler. Diğerleri de dediler ki, "Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyiyse ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız." Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar ettik ki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bazıları, "Onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri onları daha iyi bilir," dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, "Mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz," dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescit yaptılar. Onlar, "Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında üçtür. Dördüncüleri köpek çırılçıplak, hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vaadimizi yerine getirecek bir zaman tahdit etmediğimizi zannettiniz değil mi?" denilir. Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki, onun içindeki yazılı şeylerden korkarak, "Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş," derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de İblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. "Ey insan oğulları, beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, "Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz, tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın," der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar, fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey,

Ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler, onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük, dedi. Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O, şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim, dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin, dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görülmemiş, çirkin bir şey yaptın, dedi. Yüce Allah doğru söyledi. Feyzül Furkan, Kur'an

Cüz 15'i dinlediniz. Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elbası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak ondan razı olurum.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor.

0: diyor. Neş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini. Canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ketebe aleyye el adha ve lem tükteb aleyküm ve ümirtu bi salati duha ve lem tü'meru biha. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ey ümmetim, benim üzerime kurban bayramında kurban kesmek bir vecibe olarak yazıldı, boynuma borç. Kesmem şart. Ve lem tükteb aleyküm, sizin üzerinize yazılmadı. Şimdi tabii Hanefi mezhebine göre bizim boynumuza vaciptir. Kurban günü kurban kesmek vaciptir. Ve ümirtu bi salati duha. Ben duha namazı kılmakla emrolundum. Ve lem tü'meru, siz onunla emrolunmadınız. Resulullah Efendimiz'e mahsus bir takım hususi tavsiyeler var. Onun